Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Günaydın değerli izleyenler. Bugün 18 Mayıs Pazartesi. Ben Zeynep Erataman Önal. Bloomberg KT'de ilk söz başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran'a yönelik sert uyarılarda bulundu. İran için zamanın daraldığını belirten Trump, derhal ve hızlıca hareket etseler iyi olur. Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor ifadelerini kullandı. Bu arada Axios Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde Trump'ın yarın ulusal güvenlik ekibiyle muhtemelen askeri seçenekleri değerlendireceğini iddia etti. Ve İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre İran'a müzakereler için Amerika'dan 5 ana şart geldi. Amerika'nın İran'a ilettiği listenin içerisindeki şartlar Amerika tarafından tazminat ödenmemesi, İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun Amerika'ya teslim edilmesi, İran'ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartı bağlı olması şeklinde sıralandı. İran'dan da Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalar geldi. İran Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'la işbirliği içerisindeki tarafların ticari gemilerine açık olacağını açıkladı. İran Boğaz'dan geçişler için hazırlanan mekanizma kapsamında verilen uzmanlaşmış hizmetler için ücret tahsil edileceğini de belirtti. Bu arada Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaştı. Mesajında Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için meclisin hazırladığı mekanizmanın yakında açıklanacağını belirtti.
1: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranız

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Kale Kilit. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
5: Artıda kapatırken 86 hisse düştü ve 3 hisse günü yatay biçimde kapatmıştı. Puan bazlı katkılarda Tüpraş, Türk Altın İşletmeleri, Destek Finans, Batı Söke ve Fenerbahçe. Puan bazlı baskılarda ise BİM, Akbank, Astor, Turkcell ve Türk Hava Yolları hisseleri ilk beşliği oluşturmuştu. Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci, Açıl Sezen'in sorularını yanıtlarken eğer gerekiyorsa faiz artışının stopaj oranlarının indirilmiş şeklinde olması gerektiğinden bahsetti. Merkez Bankası'nın faiz artırmasını ise pek mümkün görmediğini aktardı.
6: Eğer bir faiz artışı gerekiyorsa ben bunun yani stopaj oranlarının indirimi şeklinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada eminim hani Maliye Bakanlığı gelir kaybı diyecek ama unutmayalım Türkiye'nin en çok borçlanan kurumu bizzat Maliye. O yüzden faiz artışının hazinenin borçlanma maliyeti yukarı çektiği de unutmuyor olmamız lazım. O yüzden bu alet çantasındaki enstrümanları genişleterek bu yüksek belirsizlik ortamına karşı mücadele ediyor olmak bence en doğru strateji olur. Siz söylem olarak gerekirse faiz artırırım derseniz eğer o reel sektör açısından gelecekte bir faiz artırım ihtimalini gündeme getirir. Bankacılık sektörü açısından da Merkez Bankası gerekirse faiz artırır şeklinde beklenti yaratır. Bu da kredi faizleri üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratır. Ya benim kastettiğim bugünün durumu değil. İleride şartlar gerektirdiği durumda stopajı kullanmak. Yani ben çok da şunu söyleyeyim açık. Ya ben Merkez Bankası'nın sadece bizim için değil dünya için de geçerli. Çünkü bakın bu yaşamış olduğumuz şok, dışsal şok bir stagflasyonist baskı getiriyor ama bu stagflasyonist baskıyı bundan galiba 3 hafta önce ECB Başkanı Lagarde dedi ki bunu 70'le karşılaştırmayın dedi. Ya karıştırmayın dedi. Çünkü temel fark ne biliyor musun? 1970'li yıllarda dünya borçlu değildi. Şu an dünya inanılmaz borçlu. O yüzden 1970'lerin sonunda monetarist iktisat akımının gelişmesiyle beraber Volcker faizleri hızla yükseltmişti. Bunda bir beis yaşanmamıştı ki unutmayalım 80'lerde, EM'lerde büyük kriz yaşanmıştı. Bugün dünya öyle bir borçlu ki öyle faiz artırma ihtimali söz konusu değil. O yüzden senin dediğine şuradan katılıyorum. Yani Merkez Bankası'nın gelecekteki hani alet çantasındaki o araçların sayısını çoğaltması ve burada elini kısıtlamaması lazım. Siyaseten bundan sonra faiz artırmanın çok mümkün olduğu kanaatine değilim ben. Yani o yüzden bence Merkez Bankası çok faiz artıramayacak.

0: Fakat eğer şartlar bugünkü gibi devam ederse mevcut faizi de koruyacak diye düşünüyorum. Şunu yapmasını beklerdim. Yani Başkan Bey bunu dile getirdi. Politika faizi 37. Biz bu yılın para politikası raporunda sene başında dedik ki bizim hani fonlama aracımız bir hafta vadeli repo dedik. Şimdi orası 37, biz 2 aydır 40'tan veriyoruz. Keşke geçen toplantı yapsaydı ama ben tekrar söylüyorum. Yani siyaseten bizim artık faiz artırmamız çok ihtimal dahilinde değil diye düşünüyorum. Ve o sebeple de şöyle söyleyeyim. Haziran toplantısında şartların bugün olduğu gibi olması durumunda Merkez Bankası mevcut duruşunu ve mevcut söylemini aynen koruyacaktır ve belirsizliklere işaret edecektir.
1: Ve buradan döndüğümüzde tahvil piyasasına gösterge bileşik 42.37, 10 yıllık kağıtta bileşik getiri 35.01 seviyelerinde cuma günü valörlü piyasayı kapattı. Hazine bugünkü borçlanmalarla beraber Mayıs ayı borçlanma takvimini de tamamlayacak. Bugün 1,5 yıl vadede altın tahvili ve yine sukuyla aynı vadede borçlanacak. Şimdiye kadar Mayıs ayında hazine 243,2 milyar TL iç borçlanmaya gitti. Öncesinde açıkladığı stratejide 347 milyar TL'lik itfaiye karşılığında 381,7 milyar TL iç borçlanmaya gideceği ifade etmişti. Buradan kurlar tarafına geçecek olursak, dolarda özellikle Fed ile ilgili beklentiler yüzünden kazanımlar 6. güne taşınmış durumda. 99.32'de dolar işlemleri devam ediyor. Sterlin tarafına geldiğimizde siyasetle ilgili belirsizliklerin baskısı da var burada. 1.33'e bir geri sayım söz konusu. İstifa eden Sağlık Bakanı Streeting özellikle İngiltere'nin tekrar Avrupa Birliği'ne dönmesi gerektiği ile ilgili bir sav ortaya koydu. Yine Manchester valisi Burnham'ın burada yarışa katılacağı ciddi şekilde bekleniyor. Bir yandan da eski başbakan yardımcısı ile ilgili de beklentiler var. Dolayısıyla Starmer'ın karşısında güçlü adayların birikmesinin de etkilerini hem tahvil faizlerinde İngiltere'de hem de sterlin tarafında takip ediyoruz diyebiliriz. Euro dolar yeni haftaya 1.16.24'ten başlarken dolar TL 45.57.70'lerde ve euro TL 52.94'lerde işlem görüyor. Bugün biz içeride tüketici güveni, işsizlik oranı gibi rakamları alacağız. Haftanın geri kalanında konut fiyat endeksi, dış ticaret dengesi, reel kesim güven endeksi gibi rakamlar da yine ajanda. Yurt dışında PMI'lar, Euro bölgesinde enflasyon ve FED tutanakları yine öne çıkıyor ajanda içerisinde. Bir de çarşamba günü gelecek Nvidia bilançosu var ki piyasa açısından kritik önemde diyebiliriz. Bu başlıklarla beraber yarın 19 Mayıs, dolayısıyla piyasamızda kısa bir haftaya başlangıç yaptı diyebiliriz. Yabancılar açısından bakıldığında Merkez Bankası'ndan beklentilerde var mı bir değişim? Bir de bu tarafı turlayalım.
2: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla

0: izin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Reklam. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Trump'ın yine Çin ziyaretiyle ilgili H200 çiplerinin gündeme gelmediğiyle ilgili bir açıklama vardı ve Amerika'nın Tayvan politikalarında değişim olmadığına işaret eden bir Trump değerlendirmesi takip ettik. Diğer yanda ChatGPT'nin de finansal kurumlar ve bankalarla bağlantı kurarak çalışabileceği ile ilgili haber başlıkları paylaşıldı. New York Fed Empire State İmalat Endeksi 9 puan artışla 19.6 seviyesine geldi. Hem piyasa beklentisini aştı hem de Nisan 2022'den bu yana en yükseklerde açıklandı. Vadeliler tarafında bugün geldiğimizde Trump'ın yine İran'la ilgili tehditleri devam ederken %0.85'e varan kırmızı ekranlar karşımıza geldi. Ve faiz tarafında Amerika'da 30 yıllık tahvilin faizi yaklaşık 3 yılın zirvesine gelirken yine 10 yıllıkta 1 yılın zirvesinde işlemler takip edildi. 30 yıllıkta bu sabah biz 5.15'ler, 10 yıllıkta ise 4.62'ler seviyesine uyandık diyebiliriz. Fed ile ilgili beklentileri bir de bizim terminalden paylaşalım. Para piyasalarında bu sabahki fiyatlamalara geldiğimizde orada Aralık ayı ile ilgili %32,6'lık bir faiz artırım ihtimali fiyatlandı. 3.63'le piyasaya yansıyan Fed'in işler faizi seneyi 3.80'de kapatır. Yani 17 bas puanlık bir faiz artırımına bu sene gidebilir şeklinde bir fiyatlama karşımıza geldi. Asya tarafında da genelde satıcılı bir seri var ama Güney Kore tarafında Samsung hissesiyle beraber eksiden artıya geçen bir performans takip ettik. Güney Kore cephesinde başbakan uyarıda bulundu. Sendika ile Samsung Electronics'in mutlaka anlaşması gerektiği konusunda. Bununla beraber görüşmeler yine bugün başlayacak. Çin'den de gelen veriler savaşın etkilerinin yavaş yavaş ekonomide hissedildiğini bize gösterdi. Çin'e döndüğümüzde yeni konut fiyatları Nisan'da %0.19 kadar azalırken perakende satışlar artış sadece %0.2'de kaldı ve ekonomist tahminlerini karşılayamadı. Sanayi üretim %4.1 artışı ile yine tahminlerin altında. Sabit varlıklara yatırımlar yılın başından bu yana aldığımızda yıllık bazda %6.1'den 5.6'ya düşen bir artışla karşımıza geldi. İşsizlik oranı yine %5.2 ile bir miktar beklentinin altında ama bu tabii anket bazlı bir veri olduğu için çok da piyasa tarafından önemsenmedi. 10 yıllık Japonya tahvil faizi bu esnada 10 bas puan artışıyla 1996'dan bu yana en yükseklerde işlem gördü diyebiliriz. Amerika ve Çin arasında ticaret ve yatırım konseyleri kurulması konusunda uzlaşı sağlandığını Xinhua haber ajansı geçti ve yine Çin tarafında birinci çeyrekte cari fazlada yükseliş olması dikkat çeken başlıklardan bir tanesiydi hafta sonu itibariyle. Ve buradan bir de kripto ve emtia tarafına geçelim. Mevcut risk iştahı nasıl karşılık buluyor? Bir de buradan nabız yoklamaya çalışalım. Altın tarafında 4546 dolara bir toparlanma oldu. Gümüş 77,5 dolara geri sayımla karşımıza geldi. Çin ve Amerika arasındaki tarım işbirliğinin artacağı başlıklarıyla Chicago'da işlem gören tahıl vadelerinde bu sabah artılara uyandık. G7 Maliye Bakanlarının Fransa'da bu hafta toplantısı olacak. Yükselen tahvil faizlerinin de bu arada gündem oluşturması yönünde beklentiler var. Altın tarafına geldiğimizde Cuma günü haftalık düşüşü %3'lerde ölçülürken 5 Mayıs'tan bu yana en düşüklere inen bir fiyat vardı. Oradan bu sabah bir miktar toparlanma var. Gram altına yansıması da 6660 TL sularında. Petrol cephesine döndüğümüzde Amerika, İsrail ve İran, Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatıldığı ile ilgili bir başlık paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer bir tesis alev aldı. Drone saldırıları sonrası bu da elbette piyasa için bir diğer önemli kritik noktaydı. 111 doların üzerine giden bir Brent petrol ve 107.69 dolar bu sabah Amerikan tipi ham petrolü takip ediyoruz. Burada yükseliş %2'lere varmış vaziyette. Ve kripto tarafıyla devam edelim. Buraya geldiğimizde Bitcoin'de 77 bin doların altındayız. Ethereum'da da 2119 dolarda işlemler kırmızı ekranlarla devam ediyor. Kısa bir reklam arası verelim. Ardından dış basında buluşalım.
0: Bloomberg TT Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dış basın köşemizde devam ediyoruz. Financial Times'ın manşet haberinde artık küresel enerji krizinde bir kırılma noktasına gelindiği ve stratejik rezervler açısından 80 ülkenin acil tedbirlere başvurduğuna işaret etmişler. Aynı zamanda Körfez'de navlun maliyetlerinde ciddi yükselişler olduğu için kargoyu daha çok kamyonlar vasıtasıyla sevk etmeyi tercih ediyor şirketler şeklinde bir haber de var. Donald Trump'ın İran'la ilgili açmış olduğu savaş Amerikalıların yakıt faturasını 40 milyar dolar yükseltti şeklinde bir haber görüyoruz. Bir de mortgage faizlerinin arttığına işaret etmişler. Orta Doğu krizinin netleri burada da kendini gösterdi şeklinde FT'de şu anda tazelenmiş bir haber var. İngiltere'deki yine maliyenin giderek daha İtalya'yı anımsattığına işaret eden başlıklar var. İspanya tarafında yerel seçimlerde Sanchez'in bozguna uğradığından bahsetmişler. Birleşik Arap Emirlikleri'nde drone saldırısı yüzünden nükleer bir tesiste alev aldı ve yangın çıktı başlıkları var. Ukrayna tarafına döndüğümüzde yine Moskova'ya gerçekleştirilen drone saldırılarıyla ilgili tamamen temellere dayalı bir saldırıydı şeklinde mesnetsiz olmadığına işaret eden devlet Başkanı Zelenski açıklamasını takip ediyoruz. İngiltere tarafında şu an başbakan olmak imkansız bir iş mi? Bunun sorgulandığını izliyoruz. Starmer'a rakipler her geçen gün artarken ve Çin'de sanayi karlılığında artış hız kesti şeklinde bir detayda yerini almış durumda. Ve gidelim buradan bir de Wall Street Journal'ın ekonomi sayfasına. Burada daha çok Amerikan Merkez Bankası ile alakalı başlıklarla karşılaşıyoruz. Petrol ile ilgili yine oluşan enerji şokunun 45 milyar dolarlık bir durma noktasına ekonomiyi getirdiğine işaret eden bir savaş faturası hesaplaması var. Powell'ın şu anda Fed'de geçici başkan olacağından bahsetmişler. Çin tarafında yine Nisan ayına ilişkin gelen ekonomik aktivite göstergeleri bu sabah savaşın etkileriyle yavaşlamaya işaret etti. Her ne kadar ihracat kuvvetli bir seyir ortaya koymuş olsa bile. Kevin Walsh nasıl bir başkan olacak? Şimdiye kadar değişen tavrıyla ifadelerini mercek altına almışlar Wall Street Journal tarafında. Ve Bloomberg'e geldiğimizde hem piyasalarla ilgili hem de savaşın gidişatı ile ilgili başlıklar kapak sayfayı meşgul etti bu sabah. Amerika ve İran arasında Hürmüz'le ilgili bir anlaşmadan hala uzak olunduğuna işaret edilirken Trump zaman tükeniyor şeklinde İran'a bir uyarıda bulundu. Tahvilde satış derinleşti, hisse senetleri düşüşlerde, petrol ise kazanımlı tarafta yer aldı. Tahvil işlemcileri ise faizlerin artıyor olmasıyla beraber yeni bir sayfa açıyorlar demişler. Yine detaylara bakıldığında İran savaşı enflasyona endeksli tahviller açısından tekrar moda haline getirebilir mi bu kağıtları sorgulamışlar. Amerika'nın Çin'le anlaşmış olması özellikle tarım açısından milyarlarca dolarlık değerde bir başlıkla yine karşımıza gelmiş durumda. Moskova'ya gerçekleştirilen drone saldırıları rekor düzeye ulaştı. 3 kişi hayatını kaybetti ve rafineriler burada hedef alındı demişler. Çin tarafına döndüğümüzde Xi ve Putin'in Çin ve Rusya arasında gerçekleşecek Expo Fuarı ile alakalı yine ortaya çıkan işbirliğini daha çok vurgulayan açıklamaları dikkat çekti. Hindistan rupisi tarihi düşüklere geldi. Hisse senetleri de düşüyor tahvillerle beraber. Çin tarafında petrol rafinerisi üretimine baktığımızda düşüş burada dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı demişler. Ve böylelikle dış basında sizler için kısa bir tur attıktan sonra Bloomberg Business Week Türkiye ile devam ediyoruz turumuza.

0: Ve Bloomberg Business Week Türkiye dediğimizde aktaracağımız ilk başlıkta Merkez Bankası var. Tırnak içerisinde yönlendirmesine, savaş güncellemesini baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren sizler için kaleme aldı. Merkez Bankası 2026 yılı için enflasyon hedefini 8 puan artırarak %24'e, enflasyon tahminini ise %15-21 aralığından orta noktaya göre 8 puanlık revizyonla %26'ya yükseltti. Piyasa beklentilerine yaklaşan ancak halen altında kalan bu tahmin seti Merkez Bankası'nın para politikasında daha uzun süre daha sıkı bir duruş sergileyeceği sinyalini veriyor. Merkez Bankası'nın yeni iletişiminde öne çıkan betimsel risk anlatımı yukarı yönlü risklerin aşağı yönlü risklere kıyasla belirgin olduğuna işaret ederken yakın bir vadede faiz indirim patikasına dönüş pek mümkün görünmüyor dedi baş ekonomistimizin haberi. Ve bununla beraber yine ikinci bir başlığa geldiğimizde ihracatçı açısından Dilan Erdemir'in yazısı da önemli. Hemen oradan başlıkları da sizlere aktarmaya çalışalım. Acaba sıkı bir rekabet mümkün mü? Bunun detayları var. Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle Türkiye'ye kayan talebi konuştuğumuz şu günlerde mevcut konjonktüre yüksek enflasyon ve sıkı finansal koşullarla yakalanmanın handikapı ihracata yönelik net bir görüş açısı sunmuyor. Sıkı finansal koşulların devam edeceği senaryoda ihracatçılar için rekabet avantajı mümkün mü? Bununla ilgili detayları da yine dergimizde bulabilirsiniz bu hafta. Ve bütçeyle ilgili rakamlar geldi. Konuyla alakalı TEPAV Merkez Direktörü Coşkun Cangöz görüşlerini Bloomberg HT'de aktardı.
1: Yılın ilk 3 ayına baktığımızda ilk çeyrek rakamlarına oldukça güçlü bir bütçe performansı gözlemliyorduk. Fakat tabii ki bunun yılın bütününe sirayet edip etmeyeceğini görmemiz gerekiyor diye hep bahsetmiştik. Nitekim artık harcamaların yavaş yavaş ortaya çıktığını Nisan ayı itibariyle görmeye başlıyoruz. İşte Şubat'ın sonunda 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'nın etkilerini de yine aynı şekilde eşel mobil sistemi olsun, vergilerdeki zayıflamalar olsun, onları da yine Nisan rakamlarına baktığımızda görmeye başlıyoruz. Bu bağlamda tabii geçen yıla nazaran karşılaştırdığımızda bütçe dengesinde bir miktar, yani çok sınırlı da olsa, bir azalma var. Yani 885 milyardan 758 milyara gerilemiş bütçe açığı Ocak-Nisan itibariyle baktığımızda. Ve faizci dengede de yine bir güçlenme var geçen senenin aynı dönemiyle kıyasladığımızda. Dolayısıyla yine geçen yıla nazaran nispeten iyi bir performansın devam ettiğini söylemek mümkün. Fakat yılın ilk 3 ayıyla kıyasladığımızda artık bütçede yavaş yavaş harcamaların ağırlık kazanmaya başladığını, oradan bunun tabii bütçe dengesinin bozucu etkiler yapmaya başladığını görebiliyoruz. Faizler tarafında yine benzer şekilde zaten devam eden güçlü seyir bütçe açığı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dolayısıyla aslında süreç beklendiği şekilde ilerliyor. Muhtemelen yılın ikinci çeyreğinde, yani Nisan-Haziran döneminde bu şekilde nispeten hani yavaş bir açılma, yavaş bir gevşeme görebiliriz bütçe tarafında. Fakat asıl daha önce de bahsettiğimiz gibi yılın son çeyreğinde aslında ne olacağını görmek gerekiyor. Bütçenin toplam performansını konuşabilmek bakımından. Son açıklanan torba yasayla meclisteki yapılan bir takım işte varlık barışı olsun, işte az önce sizin bahsettiğiniz şekilde kamuya olan borçların taksitlendirilmesi olsun. Bunlar da geçmişte aslında seçim öncesinde zaman zaman karşılaştığımız bir takım düzenlemeler. Bunlar da benzer şekilde bize aslında önümüzdeki dönemde daha genişlemeci belki bir maliye politikası olacağının izlerini, işaretlerini veriyor. Belki hani bugün açıklandığı için güncel rakamlar üzerinden bütçeye şöyle bir dönüp bakarsak özellikle harcama tarafında ne olmuştu? Benim dikkatimi çeken birkaç husus var. Evet. Belki hani ondan bahsetmek lazım. Şimdi ilk 3 ayda sermaye giderlerinin, yani yatırımların ciddi anlamda baskı altında olduğunu görmüştük. Hatta geçen senenin aynı dönemine nazaran negatif büyüme rakamlarından bahsediyorduk sermaye giderlerinde. Fakat bu aydan başlayarak artık burada çok ciddi artışlar olmaya başladı. Hem sermaye giderlerinde, yani yatırım kaleminde, hem de mal ve hizmetlerde geçen senenin aynı dönemine göre enflasyonun oldukça üzerinde %45 seviyesinde mal ve hizmetlerde bir artış görüyoruz, %46.8. Fakat önemli olan şey aylık artış. Çünkü burada %61 civarında bir artış görüyoruz mal ve hizmet alımlarında. Yatırımlarda da %63 oranında bir artış görüyoruz.
0: Hemen bir de gazetelerde tur atalım. Habertürk.com'da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan var bu sabah. Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız mesajı eşliğinde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son dönem gelişmelerinin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini ifade ederek enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaşacaktır dedi. Ekonomi Gazetesi turda bir sonraki durağımız olacak. Manşette "Siz çağı, liderliği yeniden tanımlıyor" dediler. Türkiye ve dünyada değişim dönemi geride kalmış değil şeklinde tırnak içerisinde bir başlık var. Bir diğer tırnak içerisinde ifade ise bu yeni döneme bugün uyum sağlayamayan şirketler ve kurumlar gelecekte varlıklarını sürdürmekte zorlanacak başlığını atmışlar. PwC Türkiye'nin desteğiyle düzenlenen yine dönüşen liderlik zirvesinin Ege ayağından çıkan başlıklarda. Hürriyet gazetesinin ekonomi sayfası sigortacılar vergi avantajı ve devlet katkısı istiyor dedi. Pozisyon belgesi yayımlayıp kamudan beklentilerini sıraladılar. Türkiye Sigorta Birliği pozisyon belgesi hazırlayarak sigortacılığın ekonomiye katkısı için kamudan beklentilerini aktardı. Talepler arasında mikro sigortalar için vergi avantajı, sağlık sigortasına %25 devlet katkısı, yatırım fonlu sigortaların hayata geçirilmesi de yer alıyor. Sabahın ekonomi sayfasında bugün hafif çelik binalarda yeni dönem başlıyor dediler. Yılbaşında yürürlüğe girecek yönetmelikle hafif çelik yapıların tasarım, hesap ve yapım süreçlerine ilişkin standartlar netleştirildi. Detaylarını yine sabahta okuyabilirsiniz diyerek Milliyet'e geçelim ve Karadeniz somonu dünyaya açıldı haberini verelim. Türkiye'ye son 8 yılda üretim ve ihracatta hızlı yükseliş gösteren Türk somonu dünya piyasalarında dikkat çeken su ürünleri arasında yer aldı. Ve en son başlığımızı da yine Cumhuriyet'ten verelim. Ekonomi sayfası teknoloji tek çare diyor. Bilişim sektörü %53 büyüdü ama küresel pastadan aldığı pay %0,72. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAT sektörün 2025 yılı performansı rakamlarını Haziran ayı başında paylaşacak. Derneğin yayımladığı 2024 pazar verilerine göre Türkiye bilgi ve iletişim sektörlerinde TL bazında %53 büyüyerek 1,2 trilyon TL'yi aşarken istihdam 246 bine ihraç 108 milyar TL seviyesine yükseldi. Sektörler darboğazdan çıkış için tek yolu teknoloji atılımında görüyor. Talepleri kamunun yerli çözümlerin ticarileştirilmesini hızlandıracak bir stratejik ortak olması. İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Azgın hocamızla beraberiz yeni haftaya başlarken. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi bütün dünya savaşı, petroldeki yükselişi, enflasyon beklentilerindeki artışı ve dolayısıyla tahvildeki satışı konuşuyor bu sabah. Şimdi öncelikle bizden bir başlayalım hocam. En son gelen enflasyon raporuna baktığınız zaman savaşın etkileriyle alakalı gidilen ciddi revizyonlar vardı. Piyasa beklentilerine yakınsayan taraflar vardı. Bazı ekonomistler şahin, bazı ekonomistler kendi beklentilerinin altında kaldığı için nispeten rakamları güvercin bulduklarını aktardılar. Şimdi kuşları bir kenara koyacak olursak hocam, siz nasıl okudunuz enflasyon raporunu ve gelen revizyonlar size göre yönlendirici olması açısından ne kadar isabetli oldu?
2: Evet, bir parça beklentimin üzerinde geldi. Ama ben aralığın kaldırılacağını düşünmüyordum doğrusu. Yani o da
0: aslında, o bir manevra alanıydı aslında değil mi? Bir esneklik sağlıyordu merkeze.
2: Ya genelde aslında şu oluyordu ama kaldırılması şu açıdan da olumlu olmuş olabilir. Tabii ki gerekçe çok fazla bir belirsizlik var. Bu belirsizlik ortamında çok geniş bir
0: tahmin aralığı
2: çıkıyor. O tahmin aralığında paylaşmak istemedi tabii çünkü çok anlamlı bir hale gelmeyecek. Bir de piyasada şöyle bir eğilim oluşmaya başlamıştı. Tabii ki 16 çok düşük olduğu için hep tavana beklentiler yükseliyordu. Bu sefer de yeni tavan, yeni beklenti yaratacaktı. O tavan da yüksek olacağı için de gerçekten para politikasının kredibilitesi açısından da kötü bir sonuç verecekti. Bence o açıdan doğru bir tercih olmuş. Daha gerçekçi bir yere yaklaşıyor Merkez Bankası. Belirsizliğin de altını çiziyor. O anlamda da önemli. Evet, aslında baktığınız zaman savaş ortamında da bu belirsizliğin petrol fiyatlarıyla beraber dünyada ve ne kadar süreyle o düzeyde kalacağındaki belirsizlik tahmin yapmayı çok zorlaştırıyor. Şimdi gelecek olan bu ayki enflasyon bence çok önemli. Biz biraz iyimseriz beklentiler açısından bu ayki enflasyonla ilgili olarak biraz talepte bir zayıflamanın bir etkisini özellikle hizmet üzerinde bir parça göreceğimizi, bire yakın bir enflasyonun gelebileceği, böyle bir şey olursa eğer, yani en azından savaşla birlikte bir parça talepteki azalmalarla birlikte belki fiyatlama davranışlarında özellikle hizmet sektöründe enflasyonu geleceğe dair olarak destekleyici bir sonuç çıkarsa, Merkez Bankası bir parça daha duruşunu daha net olarak belirleyebilir belki ileriye yönelik olarak. Ama başkan da çok altını açıkça çizdi. Eğer dedi enflasyonda bir bozulma olursa, ki bunu ileride görürse, sıkılaştıracağım diyor. Sıkılaştırmayı nasıl yapacağı tabii bir soru işareti, ama faiz artışıyla mı yapacak yoksa...
0: Fatih Keres için stopaj indirimi yine önerisini ortaya koydu. Bunu daha önce söyleyenler de olmuştu.
2: Evet,
0: işte Ali Ağol var bizim konuklardan. Evet. İşte Hakan Güldağ var yine Ekonomi Gazetesi yazmışlardı.
2: Tabii çünkü reel sektör bu faizlerle ciddi bir biçimde fonlama açısından zorlanıyor. Bu çok ortada. Sadece reel sektör değil aslında, tüm işletmeler burada. Finansman ihtiyacı içinde olan tüm işletmeler, ki bu çok büyük bir oran Türkiye açısından baktığınızda. Dolayısıyla bu biraz bu yükü bütçeye aktarmayı, bu yöndeki bir politikayı daha ön plana çıkartıyor. Olabilir. Yani Merkez Bankası bunu değerlendirebilir. Stopaj indirimiyle de olabilir. Ama şu da var, yani yüksek faizlere rağmen de kredi bulunamaması gibi, ya bu bazen dile getiriliyor. Bazen tabii bu aslında bankalar tarafından da yok hayır biz kredi taleplerini karşılamaya hazırız deniliyor. Ama tabii

0: ki şu karışıyor. Yani kredi talebinde bulunanın krediye uygun bulunmaması ayrı bir durum. Her
1: ne kadar kar marjınız var ki o krediyi alacaksınız ve buradan kar edip istihdam sağlayacaksınız falan.
0: Tabii. Yani bu özellikle iyi bir üretkenlik düzeyinde çalışıyor olmanız lazım ki bu krediyle hareket edebilirsiniz. Şimdi faizler yüksek olduğu zaman da bankalar bu risk primini çok ciddi arttırmak durumundalar ama limitleri yoksa da o yüksek risk primiyle bile krediyi vermek istemiyorlar tabii ki kredi limitleri içerisinde. Burada bir sıkışıklık olduğu çok açık, bunu biliyoruz zaten. Öncelikli olarak sanıyorum bu yıl bu savaşın gidişatına bağlı olarak sıkı duruş gelen verilere göre yıl sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor net olarak. Ondan sonrası zaten bir parça seçim takvimine de bağlı olabilir. Ancak bu yılın sonunda Merkez Bankası hedeflerini tutturmaya yaklaşabilir en azından. Biz genelde 3 aşağı 5 yukarı şu anki durum 30'lara yakın bir enflasyonu işaret ediyor gibi görünüyor. Ama görmemiz lazım. Yani ne kadar özellikle de hizmet kesiminde enflasyonda bir düzelmenin olacağını görmemiz lazım. İkinci ana unsur da kur politikası ile alakalı. Orada sanıyorum Merkez Bankası Başkanı kur politikasına aynı şekilde devam edeceklerini açıkça söylediler. Hatta şunu da altını çizdiler. İhracatın çok fazla olarak bundan etkilenmediğini söylediler. Daha çok talep koşullarının ihracatı belirlediğini, fiyatlardan ziyade yani reel kurdan ziyade taleple belirlendiğini, orada da bütün dünyada ciddi bir geri çekilme olduğunu ifade etti. O yüzden de ihracat tarafında. Ancak şurası bence biraz eksik kaldı. Sadece ihracat tarafı değil, ithalat tarafında belirliyor. Yani ithalatımız kurun reel değerlenmesi sonucunda artışına devam ediyor. Ama talepte bir geri çekilme olursa ithalat talebi de geri çekilir. Onu da biliyoruz. Yani başkan o açıdan haklı, talep koşullarının her iki tarafında belirlediğini, o ithalatın altını çizmemiş olsa da orası da belirliyor. Eğer Merkez Bankası gerçekten ekonomik aktivitede bir böyle bir gerileme olduğunu düşünüyorsa ithalatta da bir gerileme bekliyordur demektir. Yani oraya baktığı zaman, dış denge açısından baktığı zaman kur politikasını devam ettireceğini düşünüyor. Tabii ki kurun enflasyon üzerindeki etkisi onun endişe kaynağı, daha çok dış ticaret dengesinden ziyade. O yüzden kuru istikrarlı bir biçimde tutmaya gayret gösterecek ama enflasyonun altında bir kur artışına da Merkez Bankası'nın bundan sonra aylık bazda çok fazla müsaade etmeye gönüllü olacağını zannetmiyorum. Çünkü o tarafta da bir risk sürekli birikmekte. Yani o risk biriktiği zaman çok uzun süre üst üste değerlenme kümülatif olarak biriktiği zaman bu sefer de hızlı bir kur değişimi olasılığını yukarıya doğru çekiyor ki en fazla korkulan ve çekilen senaryo da bu.
1: Böyle. Merkez Bankası Başkanı da söyledi. Yani altına teveccüh oldu ama onun dışında ciddi bir dolarizasyon hareketi zaten görmedik.
0: Elbette. Dedi. Yani evet, yani içeride görmedik. Yani dış sermayede bir geriye çekiliş oldu. Son gelen ödemeler bilançosu rakamlarında ciddi bir rezerv verilmesini gördük ama sonrasında bunun bir kısmının yerine konduğunu da biliyoruz. Yani yerli kesimde böyle bir teveccüh olmaması zaten bu politikayı destekleyen ana unsurlardan bir tanesi. Hatta zaten bu şokun da bu kadar başından itibaren Merkez Bankası'nın bu politikalarıyla oldukça başarılı bir biçimde idare edildiğini düşünüyorum ben doğrusu. Çünkü bu tarafta böyle bir durumda böyle bir yönelim olabilirdi. Olmaması çok olumlu. Bu da Merkez Bankası'nın buradaki politikasına inancın sağlam olduğunu gösteriyor. Daha hala bunu devam ettirebilirler ama dediğim gibi yani burada kendileri de zaten daha önceki toplantılarında da ifade etmişlerdi. Yani bunun da çok uzun süre böyle uzun soluklu olarak sürdürülebileceği kanaatinde onlar da değiller ama şurada en azından bu belirsizlik dönemini geçirene kadar burada istikrarlı bir biçimde durmaya gayret gösterecekler. Onu da yapabilecek durumdalar. Çok büyük ters bir şok olmadığı sürece tabii o zaman da farklı bir politika gündeme getirilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi hocam orada tabii hani büyümenin kalitesi ile ilgili de soru işaretleri çıkıyor karşımıza. İşte mesela MÜSİAD'ın Samex Endeksinde görüyoruz hizmet sanayi.

0: ayrışmasını. Diğer tarafta geçen hafta gelen veriler var. Hizmet üretiminde bir rekor olduğunu öğrendiğimiz gün içerisinde ücretli çalışan sayısına baktığımızda sanayi sektöründe 20 aydır istihdam kaybı olduğunu görüyoruz. İşte PMI 25 aydır 50'nin altında gidiyor diyoruz. Şimdi buradan baktığımız zaman o zaman hani bu sanayi kaybı daha ne kadar devam edecek? Yine mesela İTO Başkanı'nın açıklaması vardı. 2 senedir tüketim ithalatının yatırımın üzerine çıktığından bahsetti. Şimdi bu da önemli çünkü biz alıp işleyip satan bir modeldeyiz. Şimdi bu açıdan baktığımızda hocam o zaman sanayinin ve sanayicinin akıbeti ne olacak? Çünkü burası enflasyon açısından önemli olduğu kadar tabii işsizlik açısından da takip ettiğimiz bir veri.
1: Doğru. Sanayi...
0: Yani bilmenin kalitesiyle alakalı az önce bahsettiniz. Verimliliğe de gidiyor konu aslında.
1: Elbette. Yani çok uzun yıllardır bütün dünyada var olan bir paradigma var. O hep sanayinin verimliliği yaratan sektör olduğunu, hizmetler sektörünün ise bu anlamda büyümeyi verimlilik anlamında biraz aşağıya doğru çeken bir sektör olduğunu işaret ediyor. Sanayi tabii ki çok önemli. Bizim şu anda sanayi sektörünün açısından zorlandığımız da önemli. Türkiye'nin de aslında böyle kolay kolay gözden çıkaramayacağı bir, ciddi bir sanayi sektörü de mevcut. Bunun desteklenmesi önemli ama burada da tabii ki üretkenliğin ön plana çıktığı alanların desteklenmesi önemli. Yani yüksek teknolojili alanlar, burada savunma sanayi ön plana çıktı son zamanlarda haklı olarak. O taraf destekleniyor ama bizim eski üretkenliği düşük olan bazı sektörlerimizi de artık orada çok fazla ilerleyemeyeceğimiz, özellikle tekstilin marka yaratmayan kısmından bahsediyorum mesela bir örnek olarak. Buraları da daha fazla Türkiye'nin desteklemesi çok zor olacağı, burada da bir yeni bir yönelimin söz konusu olduğunu, o tarafa doğru bir gidişat olduğunu görüyoruz. Şimdi sanayi dediğimiz zaman artık istihdamı yaratan sektörün de sanayi olmasını beklemek mümkün değil. Bütün dünyada özellikle Çin'in yaptığı hamlelerden sonrasında sanayi bayağı ciddi sofistikasyon içeren, ciddi bir teknolojik yatırımı gerektiren üretim örgütlenmelerini gerektiriyor. Bu dönemde bence artık biraz gözümüzü daha fazla yeni hizmet sektörlerine doğru çevirmemiz gerekiyor. Artık hizmet sektörlerinin de üretkenlik yaratabileceğini, yani özellikle de yeni teknolojilerle, dijital teknoloji ve yapay zeka ile birlikte hizmet sektörlerinde üretkenliği yüksek olan alanlara doğru yönelmenin, ben yeni bir hizmet destekli, yeni sanayi, hizmet destekli, yeni bir büyüme modeline doğru gidilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bunun bu şekilde son zamanlarda yavaş yavaş akademik yazında da bununla ilgili makaleler ortaya çıkmaya başladı. Özellikle mesela şunu söylüyorlar. NAFTA'nın içinde olan bir Meksika'nın bile sanayiye dayalı bir hamle yapmasına rağmen bir türlü refah artışını istediği yere getiremediğini gösteriyorlar. Mesela Hindistan örnek gösteriliyor. Hindistan'ın bu servis sektörüyle olan ilgili büyümesi örnek gösteriliyor. Başka Afrika'da yine bazı ülkelerde aynı şekilde servis sektöründeki büyümenin, yani büyümenin artık bundan sonra eski Uzak Doğu Asya modelinde, Güney Kore, Japonya modelinde olduğu gibi sanayi kökenli değil, yeni hizmetler kaynaklı olarak büyümenin desteklenmesi gerektiği söyleniyor. Biz de hizmet sektöründe oldukça güçlü bir yerdeyiz aslında bakıldığı zaman. Hani sanayimiz geleneksel olarak Türkiye'nin yadsınamayacak bir sanayisi olmasına rağmen hizmetlerde bir atılım yaptığı meydanda. Baktığınız zaman ödemeler bilançosu dengesine de açık verdiğimiz yer mal ticareti. Hizmetler kesiminde ise sürekli fazla veriyoruz. O fazla son kötü gelen, yani 10 milyara yakın gelen açık tarafında baktığınızda hizmet sektörü hala da aynı fazlayı vermeye devam ediyor ve 2 yıldır da 100 milyar doların üzerinde bir ihracat sergilemeye başladı. Yani ben biraz gözümüzü o tarafa doğru çekmemiz gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bazı, özellikle bazı alanlarda da bu uluslararası ticarete konu olan mallarda, sanayi mallarında Çin'le rekabet etmek gerçekten zor hale gelmeye başladı. Ama buranın tamamen teslim edilmesi anlamında değil. Belki bir parça daha akıllı, seçilmiş sektörlere yönelik olarak, üretkenlik artışının yüksek olacağı sektörlere, sanayi içerisinde yönelilmesi. Ama istihdam artışını da buradan beklememek gerekiyor. İstihdam artışında gözümüzü çevireceğimiz yer, ben hizmet sektörleri olduğu kanaatindeyim. Burada da

0: Türkiye'nin yapabileceği çok fazla şey olduğunu düşünüyorum doğrusu. Evet, sanayi desteklenmeli ama gözümüzü de yeni hizmet alanlarına doğru büyüyen, orada ihracatı da artan ve dış ticaret fazlası veren hizmet sektörlerine doğru çevirmemiz gerektiği kanaatindeyim doğrusu.
1: Peki hocam, az önce cari açığa biraz girizgah yaptığınız için oradan devam edelim istiyorum. Net hata noksanla beraber bakılmasını daha doğru buluyor musunuz diyeceğim. Çünkü 12 aylıkta 73 milyar dolar gibi bir yere geldik. Ve burada hani daha uzun süre daha yüksek borçlanma maliyetlerine katlanmak zorunda kalacağımızla ilgili bir mesaj çıkar mı?
0: Evet, şimdi tabii rakam çok ciddi ama yani bu arada milli gelir de büyüdü. Evet. Milli gelire oran olarak.
1: %2,5'a denk geliyor manşet rakam ama evet. Bu haliyle tabii.
0: Evet, bu haliyle.
1: Tartışmaya değer.
0: Tabii tabii. Yani
1: bu haliyle daha yüksek tabii.
0: Elbette. Yani net hata noksan tabii. Şu dönemde savaş vesaire bir taraf hep aslında bizim net hata noksanlarımız dalgalansa o zaman içine katmamak doğru olacak ama hep bir tarafa yönelik oluyor. Ya bir taraf sürekli fazla veriyor ya bir sürekli açık veriyor yönde. Çıkışa ve girişe yönelik olarak. O zaman da tabii ki üst üste bindiği için aylar boyunca net hata noksanla birlikte bakalım deniliyor ki bu şu demek devam edecek beklentisi. Yani hani çıkış gösteriyorsa çıkış göstermeye devam edecek beklentisi. Savaş olduğu sürece doğru ama tersine döndüğü zaman farklı bir seyir de gerçekleştirebilir. Ama böyle de bakılsa bu finanse edilmeyecek bir rakam mı derseniz hayır. Burada yani maliyeti yükseltiyor tabii. Sorun burada. Yani sonuçta faiz maliyeti, bunu finanse etmenin faiz maliyeti çok yukarıya doğru gidiyor açık büyüdükçe. Dediğim gibi oran olarak makul düzeylere tekabül ediyor. Ama burada bir sorun yoktur demek doğru bir şey değil. Aslında baktığınız yer bence bir parça ithalat tarafı olmalı. Tabii ki ithalat tarafındaki şişkinlik bizi rahatsız ediyor. Yani bu da kurla bir parça alakalı. Dolayısıyla buna bir orta vadeli bir çözüm artık Türkiye'nin getirmesi gerektiği düşüncesindeyim. Ama bir parça işler yönüne girerse, yani petrol fiyatları beklenilen, bu yılın başındaki beklenilen düzeyler olmasa bile daha makul düzeylere inerse, savaş ortamı rahatlarsa, o zaman hem ithalat açısından hem de yani hem enerji faturası azalacak hem böyle baktığınız zaman belki ihracat tarafında da Türkiye için yeni fırsatlar doğacak. Belki Körfez'de belki diyelim ki anlaşmanın boyutuna bağlı olarak İran'la bazı yaptırımların kaldırılması ve Türkiye'nin devreye sokulması veya daha uzun vadeli bakacak olursanız artık bundan sonra Hürmüz Boğazı'na dayalı bir enerji hattının, petrol yolunun yeniden yapılanması söz konusu olacak. Burada Türkiye'ye de bir yer olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü zaten Dünya Enerji Ajansı Başkanı sizin yayınınızda Fatih Birol da bunu belirtmişti. Artık bütün dünyanın bir Hürmüz Boğazı'na bağlı olarak bir petrol taşımacılık hattının sürdürmesinin mümkün olmadığını, bunun yeniden yapılandırılacağını söyledi ki çok doğru. Bence Türkiye burada orta ve uzun vadede ciddi fırsatlar içeriyor. Şeyi söylemiyorum yani Körfez'deki durumdan tedirgin olan finans sektörünün de belli bir ölçüde İstanbul'a kayması daha uzun vadeli bir hedef doğrudur. Burada da bir fırsat var Türkiye için. Ama bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman savaş sonrasında Türkiye için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani ihracatını arttırmak bu anlamda önemli. İthalat biraz rahatsız edici olsa da ihracat eğer bu potansiyeli gösterirse yani dış ticaret hacminin, toplam dış ticaret hacminin büyüyerek bir büyümeyi de hızlı bir büyümede bile ithalatı finanse edecek bir konuma gelmesi mümkün. Yani bir parça bizim hizmetler kesiminde böyle bir senaryoda daha fazla hizmetler kesiminde bir genişleme içeriyor. Bu şekilde bir yere doğru Türkiye evrilebilir ama tabii ki bu ne zaman olur, savaş nasıl biter, hangi anlaşmayla biter, nasıl biter buraları söylemek çok zor olduğu için işte bir gün iyimser bir haber olsa ertesi gün tekrar yine bir kötümser senaryo ile birlikte uyandığımız için de hani kolay kolay bir şey söylemek mümkün olmuyor. Ama anladığımız kadarıyla Çin'den dönen Amerika'nın tam olarak da Çin'de yani en azından İran konusunda diğer ticaret konusundakileri söylemiyorum ama pek de bir istediğini almış gibi görünmüyor doğrusu Trump. İran konusuyla ilgili olarak söylüyor.
1: Peki hocam Kevin Walsh'tan istediğini alabilir mi? Bir de onu konuşalım isterseniz. Çünkü orada da Powell'ın 8 yıllık bir başkanlık dönemi geride kaldı. İşte pandemi esnasında belki varsayımları yüzünden eleştirilen bir Fed'le karşı karşıya kaldık. İşte içeride ne kadar iyi bir orkestra şefi oldu olmadı çok tartışıldı. İşte Trump'la olan ilişkisi çok tartışıldı. Böyle bir merkez bankacılığı dönemi Powell tarafında geride kaldı. Şu an geçici

0: Piyasalar bir sonraki hamle artırım yönünde olacak. Aralıkta olmazsa Ocak'ta, Ocak'ta olmazsa Mart'ta, ama bir sonraki hamle kesinlikle indirim yönünde olmayacak diye bir fiyatlama içerisine girdi. Şimdi hocam, evet, hani Powell'a 10 üzerinden kaç verirsiniz? Hani onu da sorayım. Bir de tabii kıl payı oylamayı geçebilmiş bir Walsh var karşımızda. Orada acaba Trump umduğunu bulabilir mi? Bir ara seçim yılında bir de yani.
1: Çok orada da umduğunu bulabileceğini düşünmüyorum doğrusu. Yani Walsh aslında çok bağımsız bir başkan olacağına dair sinyalleri zaten vermiş durumda. Zaten bence giderek iç politikada zayıflayan bir Trump karşısında da öyle davranacak olması normaldir. Şimdi tabii faiz arttırımını yapar mı yapmaz mı ayrı bir konu. Bu kadar büyük bir borçluluk ve büyümedeki, bütün dünya büyümesindeki savaşla beraber düşürülen beklentilerle beraber bir faiz yükseltmesini yapmak kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama enflasyon cephesinde ne kadar sert bir darbe aldıklarına bağlı olarak bu gelişecek. Şimdi şeyi göreceğimiz kesin tabii ki, enflasyonda bir artışı göreceğimiz kesin. Ama Walsh tabii ki buna bir faiz artışıyla cevap verip vermemek arasında çekincelik alacaktır. Çünkü bir taraftan da büyüme tarafı var. Ve bu bir enerji şoku, bir arz şoku. Dolayısıyla bilindiği gibi her arz şokuna faiz hamlesiyle müdahale etmek doğru değil. Öbür taraftan çünkü reel ekonominin de durumunu düşünmek zorunda. Sırf reel ekonomi de burada gündeme gelmiyor. Tabii ki büyük bir borç yükü de söz konusu. Böyle baktığınız zaman faiz artışının da borçlanma maliyetlerini arttırarak borcun da yeniden çevrilmesini, bu bizim için de söz konusu tabii, yeniden çevrilmesi konusunda da soru işaretleri uyandıracağı için buradan fazla sıkıştırmak da istemeyebilir doğrusu. Borç bir parça enflasyonu büyümeye göre ikinci plana doğru atmak isteyebilir. Ama ne olursa olsun bence Trump'ın isteklerinden bağımsız davranacaktır. Yani buradaki kararını bence ekonominin reel gereksinimlerine göre verecektir. Yoksa Trump istedi diye bir faiz hamlesini yapacağını kesinlikle düşünmüyorum. Yani doğru, ben de bu beklentiye katılıyorum. Yani yukarı yönlü olasılık çok daha yüksek aşağı doğru olasılığa nazaran. Ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Doğrusu bakalım, bekleyip göreceğiz tabii.
0: Evet. Takip edeceğiz hocam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli yorumlarınız için. İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Azgın hocamızla sohbet ettik efendim. Peki yüksek faiz ortamında yatırım nasıl yapılmalı? Konuyla alakalı da Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy görüşlerini paylaşmıştı. Biz de ekrana getiriyoruz şimdi.
2: Reel getiri ihtiyacı nedeniyle yatırımcıların riskli varlık gruplarındaki pozisyonlarını ara ara arttırdığı bir döneme gelebiliriz. Ama çok kabaca ve basit bir hesapla, eğer Merkez Bankası bundan sonraki geriye kalan işte 8 ayda, Mayıs'ı da işin içine katacak olursak, eğer gerçekten fonlamayı %40 seviyeden yapacaksa, geriye kalan aylarda yaklaşık 8 ayda ortalama işte sizin risksiz faiz oranınız, para piyasası fonuna koyduğunuzda aylık 3.30. nette size 2.70-2.80 bandına getiriyor. Bunu 8 ay boyunca fonladığınızda zaten siz 20-22 gibi bir risksiz faiz oranıyla getiri elde etme imkanına sahipsiniz. Dönüp riskli varlıklara baktığınızda bir risk primini üzerine koymak durumundasınız ki %30-35 eğer bir potansiyel görüyorsanız siz bir şekilde o tarafa yönelebilin. Dolayısıyla bugünkü endeks seviyesinde, yani her ne kadar BIST şu anda benchmark olma hüviyetini kaybetmiş olsa da, yine onun üzerinden hesap yaptığımızda 18 binli bir BIST 100 görmediğimiz sürece yılın sonunda aslında siz faizde kaldığınızda başa baş bir getiri elde ediyorsunuz demektir. Dolayısıyla bence yatırımcıların hesabını buna göre yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Gerek dengeli risk seviyesinde gerekse atak risk seviyesinde olan yatırımcılar için bence bu hesabın önemi var. Ama biz kurum olarak dengeli risk seviyesinde %50'ye mertebesinde sabit getirili enstrümanların portföyler içerisindeki ağırlığının olması gerektiğini gözlemliyoruz. Az önce söylediğim gibi aylık enflasyon rakamlarına göre belli aylarda riskli varlık gruplarına geçip reel getiri elde etme hikayesiyle oraların öne çıktığını göreceğiz. Ama yılın geri kalanına kadar Merkez Bankası'nın dün de vermiş olduğu sinyalle beraber yüksek faiz hatlarının devam edeceği, makro ihtiyati tedbirlerinin yukarıda kalacağı, hala daha bizimle beraber olacağı ve bu bağlamda da aslında nette bir para politikasında gevşeme görmeyeceğimiz bir ortamda riskli varlık gruplarının böyle çok ciddi bir rally yapma imkanı pek yok. Ama ara ara, dönem dönem belli sektörlerin

0: etkisiyle yukarıda reel getiri anlamında, yukarıya doğru gitme anlamında ihtiyacının olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Bu arada Goldman Sachs tarafından bir değerlendirme geldi. Merkez bankalarının yine altın alımlarını önümüzdeki süreçte devam edeceğini öngördüler. Yıl sonu için spot altın tahminlerini de 5400 dolar seviyesinde açıkladılar diyelim. Ve biz Ege hocamızla sohbet ederken küreselde işler nasıl gitti, para nasıl el değiştirdi? Onun detaylarını öğrenmek için de hemen Pekin'e uzanalım. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bizimle.

0: Sadi günaydın, hoş geldin yayınımıza. Bir taraftan piyasa acaba Trump-Xi görüşmesinden umduğunu bulabildi mi bu tartışılırken, diğer tarafta da Trump'ın İran'a artık zamanın doluyor şeklinde bir açıklamada bulunmuş olması özellikle petrol ve tahviller üzerinden kendini hissettirdi. Belki burayı da konuşabiliriz. Diğer yanda ise Çin verileri de geldi bu sabah yoğun biçimde. Sanıyorum yavaş yavaş savaşın faturası çıkıyor diyebilir miyiz?
1: Çıkıyor gibi duruyor Zeynep, ama tabii Çin'in zaten çok büyük problemleri var, yapısal problemleri var biliyorsun. Bu yapısal problemlerin en başında hane halkı tüketici güveninin çok zayıf olması geliyor. Bunu zaten mesela kredi verileri açıklandığı zaman hane halkı aslında çok zayıf kredi talep ediyor. Hatta mevcut borçlarını, net borçlarını ödüyor. Mesela mortgage tarafına baktığımızda, dolayısıyla aslında Çin'in yapısal problemlerinin bu baskılarla ya da savaşla birlikte daha da ağırlaşması olarak da görebiliriz, ama kök neden tabii içeride aramak lazım. Zeynep, tabii ben doğrudan doğruya senin sorunu yanıtla Çin'den de başlamış oldum Zeynep. Şimdi makro veriler geldi, epey de kötü geldi. Epey kötü de geldi derken, mesela sanayi üretimi genelde beklentileri aşardı biliyorsun. Yine manşetten çok fena görünmüyor ama beklentilerin altında kaldı ve belirgin yavaşlama gösterdi. Yüzde kaç büyüdü? %4,1 büyüdü, ama tabii Çin ekonomisinin sorunu girizgahtan hemen şeye gelmek gerekirse tüketim açığı, tüketim noksanı, yetersizdi artık ne dersek diyelim. Orada perakende satışlar neredeyse büyümemişti. Hatırlarsın, tatil harcamaları çok iyi geldi derken bir şerh düşüyorduk. O da asıl perakende satışlara bakmak lazım. Asıl oradan tüketimi anlayacağız diye. Orada artık oran bile vermeyeyim. Zeynep neredeyse büyümedi. Son derece kötü geldi. Dolayısıyla manşet veriler açısından çok kötü. Diğer taraftan konut verileri de biliyorsun açıklandı. Ayrı bir set halinde, daha erken açıklandı. Orada biraz umut ışıkları var. Umut ışıkları derken neyi kastediyorum? Ev fiyatlarında, yeni ev fiyatlarında aydanaya baktığımız zaman düşüş oranı %0,1'e daraldı. Bir önceki neydi? %0,2'ydi. Biz aylarca, yıllarca, hatta Zeynep burada konuşuyoruz. Hep %0,4'leri, %0,5'leri konuştuk. Toparlanma trendi devam ediyor, ama bu toparlanma trendi derken dip bulmuş olabilir. İyimser olarak bakanlara bile Çin'de konut piyasasındaki fiyatlar dip arıyor olabilir, dip bulmuş olabilir, ama buradan V şeklinde bir toparlanma herhangi bir şekilde beklenmiyor. En iyimserler bile bir acaba L şeklinde bir stabilizasyon olur mu beklentisi var. Bakalım ne olacak o tarafta. Diğer taraftan tabii tahvil Zeynep, hatta bir şey daha ekleyeyim, işte bunu eminim sen de konuşmuşsundur, Körfez'de bir nükleer santralde bir drone saldırısı var. Yine Suudi Arabistan drone saldırıları ne diyelim bildiriyor. Yarın Trump danışmanlarıyla toplanacak, İran konusunda askeri seçeneklerini masaya yatıracak derken petrol fiyatları yükseliyor. Petrol fiyatları yükselince enflasyon endişeleri var. Enflasyon endişeleriyle birlikte üstüne özelde burada örneğin Japonya'da bir ek bütçe konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla tahvillere darbe üstüne darbe geliyor, ama bugün özel olarak Japonya'da konuşmak lazım. Bazı vadelerde Zeynep 13 bas puanlık, 14 bas puanlık ben yükselişler gördüm. Ek bütçenin de üstüne binmesiyle. Şu an için tabii Japonya'da ek bütçe ne kadar olacak bunu bilmiyoruz. Dozu tabii çok önemli. Nasıl finanse edileceği önemli, ama tabii bunun söylentisi bile Japon varlıkları üzerinde şu anda baskı oluşturuyor. Son olarak Zeynep, bir de Güney Kore diyeceğim, volatilite dümende her gün, son bir haftadır hep bunu konuşuyoruz. Bugün de Kore borsası açılıştan sonra çakıldı. %4'ten fazla düşüşler gördü. Daha sonra Samsung hisselerine çok ciddi alım geldi. Endeksin omurgası Samsung'un kendi hissesi, ana hissesi diyelim. %4-5 kadar yükselişe döndü. O da endeksi kurtardı, ama genel olarak alt tarafta çok zayıf. Endekslere baktığımızda da kırmızılar çok ama çok ağırlıkta Zeynep.
0: Takip edeceğiz.

0: Bloomberg ET Asya temsilcisi Sadık Aymaz, çok teşekkürler. İç talep önümüzdeki süreçte ne kadar dezenflasyonist olacak, konuyla ilgili yatırım finansman baş ekonomisti Erol Gürcan görüş verdi, paylaşalım.
1: Beklentiler ciddi şekilde bozuldu. Son yıllar aslında, sadece son birkaç aylık durum değil. Burada hem TL'ye olan güven anlamında da yeniden çıpaların inşa edilme süreci var. Ve bu süreçteki hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ortamıyla beraber dönem dönem burada tasarruftan ziyade harcama eğilimini ön plana çıkartabiliyor. Bu da aslında iş talebin beklenenden daha güçlü kalmasını sağlıyor gibi gözüküyor, ama diğer taraftan da son aylardaki hareketlere baktığımızda bir miktar burada da ivme kaybı var. Özellikle Merkez Bankası'nın bu sene yayınlamaya başladığı hane halkı beklenti anketi tablosuna baktığımızda son tabloda özellikle hizmet tarafında beklentilerde bir miktar iyileşme var. Dün Sayın Başkan'ın sunumunda da vardı aslında. Hizmet grubundaki ataletin kırılmaya başladığına dair sinyaller var. Bu aslında bardağın dolu tarafına not edilebilir. Yani bugünden yarına çok sert, keskin bir düşüş beklemiyoruz iş talep tarafında, ama bu dezenflasyon patikasını nispeten destekleyen potansiyeli olabilir. Önümüzdeki aylarda belki bunu biraz daha hissedebiliriz. Yani iç talep tarafında çok keskin bir düşüş olmayabilir, ama ekstra enflasyon yaratma baskısı da sanki bu taraftan biraz ivme kaybetmeye başlamış gibi gözüküyor. Bu da geçen sene olduğu gibi aslında bu yılda yine tam faiz indirim döngüsüne başlamışken yeniden sıkılaşma döngüsüne gittik ve çok yüksek ihtimalle biz yaz aylarında da mevcut politika faizi seviyesini koruyarak devam edeceğiz. Bir yandan kredi büyüme sınırları, kısıtları var. Bunların da yakın dönemde gevşeme ihtimali oldukça düşük gözüküyor. Bu perspektiften baktığımız zaman da iş talep üzerinden ekstra bir enflasyonu besleyecek bir katı gelmesi, eğer beklentilerde ilave bozulma olmazsa biraz düşük gibi gözüküyor.
2: Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binacele kılçık koca.

0: TOA. Toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
1: TOA. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi.

0: her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.
6: Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde,

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: ise 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var
2: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık hocam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunu MKB Advisory yönetici ortağı Doktor İnanç Sözer eşlik edecek. Bana İnanç, hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın Açıl, iyi haftalar.
0: Bizde yarın 19 Mayıs tatili ama piyasalar açısından önemli bir hafta. Zira aslında geçtiğimiz haftadan bu yana biraz daha belirginleşmiş olan enflasyon yükselecek. Özellikle de üretici enflasyonları yüksek geldikten sonra enflasyon yükselecek. Dolayısıyla bunu karşılayacak bir faiz ortamına ihtiyaç var diye başlayan cümlelerle 4.62'lere kadar gelmiş bir Amerikan 10 yıllığı, Japon 10 yıllıklarının 30 yıllıklarının çok net bir şekilde yukarı kaymaya devam etmesi, İngiliz giltlerinin yükselmeye devam etmesi, bunlarda Alman kağıtlarında 3.17'lere kadar gelen fiyatlamalar bizi bambaşka bir evrene götürdü. Dolayısıyla aslında yükselen faiz ortamı, bono piyasasında yükselen faiz ortamı merkez bankalarını sıkıştıracak diye de bir görüş var. Sonuç itibariyle eğer bir şekilde merkez bankaları bir şey yapmadan bu süreci yönetip görmeyi tercih ederlerse getiri eğrisinin özellikle uzun tarafını, yani kontrol edemeyecekleri bölgeyi, herhangi bir varlık alımı yapmadıkları sürece kontrol edemeyecekleri o bölgeyi elinden kaçırma riski var. Dolayısıyla bunu da şu an itibariyle pek kimse taşımak istemiyor. O nedenledir ki yılın geri kalan kısmında faiz indirimlerini tamamıyla rafa kaldırdığı gibi faiz artırım döngüsü bekleyen çok sayıda fiyatlama gözlemlemeye başladık. Sadece anket bazlı değil, fiyatlama bazlı olarak da bunların geldiğini gözlemliyoruz. Bunlar hakikaten önümüzdeki döneme dair önemli unsurlar. Özellikle bonoların uzun tarafı dünyanın hemen hemen her yerinde, Amerika'sından Japonya'sına, Avustralya'sından Yeni Zelanda'sına kadar satılmaya devam ediliyor. Bunlar önemli. Öte yandan petrol fiyatları yüksek kalmayı sürdürüyor. Brent petrol 111 dolar seviyesine kadar geldi. Amerikan tipi olan petrol 107,5 dolar düzeyinde. Değerli metallerde satış var. Hisse senetlerinde de bir miktar satış var. Özellikle çünkü bundan sonraki dönemde çok daha yüksek miktarda sermaye harcaması yapacak olan teknoloji şirketlerinin bu yükselen borçlanma maliyetleri nedeniyle yatırım geri dönüş süreleri uzayacak diye bir bakış açısı da hakim. O nedenle savaş ayrı yerde, teknoloji fiyatlamaları ayrı yerde derken savaş şimdi enflasyon üzerinden ve faiz üzerinden bu tarafı da etkiler noktaya geldi. Elbette çok şişmiş değerlemelerin de belli ölçüde burada etkileri söz konusu. Biraz da hani bunlar da o satışlara bahane olarak da kullanılıyor. Onu da bir kenara not etmek lazım. Ama sonuç itibariyle bu hafta G7 ülkelerinin maliye bakanlarının bir araya geleceklerini görüyoruz. Bu enflasyonist ortama karşı ne yapılabilir? Eğer koordineli bir hamle, bir adım atılacaksa gerek enerji maliyetleri, gerekse bono faizleri açısından ne yapılabilir? Biraz daha bunlara bakmaya çalışacağız. Trump'ın açıklamaları var savaşın sona ermesine ilişkin. Zaman tükeniyor şeklinde, dakikalar tükeniyor şeklinde. Ancak sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin tekliflerinin içerisinde İran'ı kesinlikle kabul edemeyeceğini söylediği 5 temel madde olduğundan bahsediliyor. Bunların içerisinde bir tanesi özellikle İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun Amerika Birleşik Devletleri'ne devri. Diğer taraftan yine özellikle Tahran'a herhangi bir savaş tazminatı ödenmemesi. Diğer taraftan da İran'ın dondurulmuş olan varlıklarının sadece 5'te 1'inin serbest bırakılması gibi. 5'in 3'ü bunlardan oluşuyor ve bunların kesinlikle kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar zaten sahada kazanamadıkları için masada kazanmaya çalışıyorlar şeklinde bir açıklaması var İranlı yöneticilerin. Bunlar da önemli. Trump da hem cumartesi günü kendi ekibiyle, güvenlik ekibiyle bir toplantı gerçekleştirdi, hem de yarın bir toplantı gerçekleştireceği ifade ediliyor. Dolayısıyla savaşın bundan sonraki süreçte alacağı yön biraz buralardan belli olacak ama Trump'ın iki tane kırmızı çizgisi olduğunu unutmamak lazım. Bir tanesi yükselen petrol fiyatlarının daha da gitme potansiyeli. İkincisi ise faizde yaşanan yükseliş. Gerçek anlamda onu korkutan iki unsur bu faiz ortamı bir geri adımı getirecek mi? Ona da bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le yapmış olduğu son müzakerelerden sonra 17 milyar dolar yıllık olarak bizden tarım ürünü alacaklar şeklinde bir açıklaması var. 2028 yılına kadar. Dolayısıyla bu hani Çin tarafında teyidi yok ama bunu bir görmek gerekecek. Bu sabah özellikle tahıl tarafına baktığımızda emtia fiyatlarının gıda çevresinde, çerçevesinde bir miktar yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Çin'den bu arada imalat sanayi rakamları ve özellikle perakende satış rakamları geldi. Bunlar beklentilerin altında kaldı. Onları da not edelim. Bir de bu haftanın önemli gelişmesi Nvidia'nın bilançosu olacak. Dolayısıyla o kısmı yakından izlemek gerekecek. siyasi gelişmelerde İngiltere'de başbakan adayı olarak adı geçen Sağlık Bakanı'nın bir noktadan sonra biz Avrupa Birliği'ne döneriz ya da dönmek isteriz şeklindeki açıklaması da piyasalar adına sürpriz. Önümüzdeki dönemde hala Brexit'in çerçevesini oturtmaya çalışan İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği'ne dahil olma tartışmasının ön plana çıkacağı bir tablo gözlemliyoruz. Bu arada bugün itibariyle Rusya Devlet Başkanı Putin'in de Çin'e ziyaret yapacağını, gerçekleştireceğini bir kenara not edelim. Çok fazla haber akışı var ama özetini bu şekilde yaptıktan sonra bir önce yurt dışını hızlıca toparlamak adına döneyim sana sorayım. Bu bono faizlerindeki yukarı yönlü ivme nereye kadar devam edecek ve ne noktada gerçek bir tedirginliğe sebebiyet verecek boyuta ulaşır?
1: Aslında Çıl, geçen hafta itibariyle Trump Xi görüşmesinin ardından iyi senaryoya geçebilmeyi ümit eden bir piyasa vardı. Ancak açıklamaların genel olarak savaşı sonlandırmaktan öte biraz daha zaman kazanma isteme haliyle sonuçlanmış olması savaşın hemen bitmeyebileceğine dair endişeleri beraberinde getirdi. Elbette burada getiriler ilk ön plana çıkıyor ancak piyasalarda da bence risk göstergelerinde önemli ölçüde bir bozulma var. Dünya iyi senaryodan biraz daha temkinli senaryoya doğru ne yazık ki kaydı. Savaşın hemen bitebileceğini diye ifade edebileceğimiz iyi bir senaryodan. Benim 2026'nın başından beri çeşitli platformlarda bu ekranda sıklıkla söylediğim kısım 2026'nın ana sorunu borç çevrilebilirliği kaygıları olacak idi. Nitekim borç çevrilebilirliği kaygıları nedeniyle de toplantılarımda genelde hep söyleye geldiğim konu bir tane göstergeye bakalım isteniyorsa o da uzun vadeli faiz oranları olması lazım. Çünkü dünyanın bir resesyona götürecek kısım bence tam da burası olacak diye ifade ediyordum. Bu resesyonun bence öncü ayak sesleri. Yılın ikinci yarısı bu anlamda bana kalırsa daha resesif geçiyor olacak. Şu anki görüntünün tam aksine. Şu an petrol fiyatlarının yüksek olmuş olması sebebiyle aslında daha çok getirilerdeki yükselişi belki likitte kaybına ve enflasyona bağlayabiliriz. Ancak ben bunun önemli bir kısmının da risk primiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bugün yüksek borçlu ki yüksek borcu da 3 haneli seviyelerde ifade ediyoruz. 3 haneli seviyelerde milli geliri oranla 3 haneli borca sahip olan ülkelerin ve şirketlerin gerçekten borç çevirebilirliği kaygılarını ana nasıl bir sorun olduğunu hatırlamakta fayda var. Çünkü büyümeler zayıf. Büyümelerin zayıf olduğu gibi aslında bunu yukarı çekebilecek bir enflasyondan değil, savaş kaynaklı arz yönlü bir enflasyondan bahsediyoruz. O yüzden de bu sorun yumağı bence peyderpey önümüzdeki günlerde artmaya devam ediyor olacak. Türkiye burada aslında rüzgarı arkasına alan bir ekonomi gibi dursa da küresel risk göstergelerindeki bozulmadan ne yazık ki negatif etkilenecek ekonomilerden biri. O yüzden de küresel çaptaki bu borç faizi oranlarındaki yükselişi çok da hafife almamak lazım. Bir resesyon gelene kadar piyasada şoku yaşatabilecek olan güçlü bir risk göstergesiyle haftaya başlıyoruz. Buradaki bozulmanın nasıl telafi edilebileceği bence önümüzdeki günlerde ana arayacağımız da soru olacak. Birkaç tane çözümü var malumun. Tekrar merkez bankaları şu an henüz Amerikan hisse senedi piyasaları buna müsaade etmese de bir bozulmanın olması halinde borsalarda da o zaman likitte enjeksiyonlarını gündeme alabilir. Ya da getiri kontrolü dediğimiz uzun vadeli tahvilleri merkez bankalarının daha fazla aldığı bir yapıyı likitte desteğini konuşuyor olabiliriz. Bence bunu sağlayabilmek için borsalarda bir düzeltme olması lazım. Aksi halde evet FED'de bir değişiklik var. Diğer ülkelerde, Avrupa'da ve İngiltere'de enflasyon kaygıları nedeniyle bambaşka bana kalırsa bir yanılgı politikalarına doğru evrilip bir faiz artırımına doğru gidiyoruz. Bugün tahvil getirilerinin faizi ne kadar etkileyebileceğinden ben açıkçası emin değilim. Çünkü yaşadığımız enflasyon içerisinde tamamen savaş kaynaklı ürüne ulaşılamıyor olmasının ya da Hürmüz Boğazı'nın kısmen açık olmuş olmasının etkisi çok daha büyük. O yüzden de Rusya'daki gelişmeleri bile bu tarafla açıklayıp jeopolitik gelişmeleri halen daha yakından takip etmemiz gereken bir haftaya uyanıyoruz.
0: Peki şimdi elbette burada merkez bankaları açısından opsiyonlardan bahsettin. Hani bir şekilde yeniden bir varlık alımı vesaire ama bir taraftan da bilanço küçültmenin çok tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz ya. Yani aslında Fed bilançosunun 9 trilyon doların üzerine gittiği, Avrupa Merkez Bankası bilançosunun oralara ulaştığı, oralardan bunun kabaca bir üçte birlik kısmının geri verildiği bir tablo var. Dolayısıyla aslında Amerika'daki en son tartışmalardan bir tanesi, ki en son geçen hafta Michel Barr yine guvernörlerden bir tanesi bununla ilgili açıklama yaptı. Bilanço küçültmek aslında çok da iyi fikir değil diye. Bu kadar kaydi paranın üretildiği yerde bundan sonra eğer bir bilanço hareketi olacaksa bunun genişlemeye doğru olma potansiyeli senin söylediğin gibi artıyor. Ha gerek var yok ayrı mesele. Üretebileceği potansiyel yan etki de ayrı mesele. Biraz o çerçevede de bakabilirsek sevinirim.
1: Önceki krizlerden ya da önceki finansal şoklardan dikkat alırsak açın. Amerika'da gelir dağılımı üzerinde bir negatif şok olmadığı müddetçe Fed'in destek vermediğini görüyoruz. Niye borsalarda düzeltme olsun, olursa ancak bu olur diye ifade ediyorum. Tam da bu nedenden ötürü. Ne zaman Amerikan hane halkının gelirinde önemli ölçüde bir kayıp olursa, bu kaybı sağlayabilecek olan, şimdilerde yeni rekorlar kıran Amerikan hisse senedi piyasasıdır. O zaman bence hisse senedi piyasasındaki düşüşe karşı, evet tabii ki artık enflasyonun gelmeyeceği ya da burada finansal istikrara ilişkin risklerin belirgin bir şekilde artmış olduğunu ifade ediyor olacak Fed. Ve bence o noktada da likitte desteğini vermekten geri çekilmiyor olacak. Dünya her halükarda VUCA dünyası diye ifade ettiğimiz daha volatil, daha belirsiz, daha kompleks ve daha önceki yaşadığımız şoklara kıyasla daha muğlak bir görüntü çiziyor açıl. O yüzden bu VUCA dünyasını 2026'nın ana mottosu olarak ifade ediyorduk. Ve bence önümüzdeki dönemdeki bu merkez bankalarının ya da siyasetçilerin açıklamalarını da bu volatiliteyle, bu kadar yoğun bir belirsizlikle okumaya devam etmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum.
0: Peki burada özellikle savaşın daha da uzaması halinde ortaya çıkabilecek yan etkileri biraz tartışalım. Çünkü zaten enflasyonun buraya geleceğini hani hepimiz görüyorduk. Piyasa kabullenmemiş gibi görünüyordu ya da yokmuş gibi davranıyordu. Şimdi olduğunu kabul etti ve fiyatlamasına doğru geçti. Eğer bir şekilde savaş uzamaya devam edecek olursa, yani işte bir geri adım olmadı vesaire, daha şiddetlenmesi ya da hiddetlenmesi gerekmiyor. Bunun yaratabileceği potansiyel etkiler üzerinden bakarsan, buradaki hem borçlanma maliyetleri hem de hisse senedi değerlemeleri bir yerden sonra bu satış döngüsünü hızlandırabilir mi? Ya da baskıyı biraz daha etkin bir şekilde özellikle hisse senedi ve teknoloji tarafında hissetmemizi beraberine getirebilir mi? Oralar bozulunca her şey bozuluyor çünkü.
1: Kesinlikle bence bu risk var. Bana kalırsa da iyimser senaryodan, savaşın hızlı toparlanabileceği senaryodan şu an temkinli senaryo geçsek de senin de bahsettiğin gibi negatif senaryo geçmemiz neredeyse an meselesi. Dolayısıyla da özellikle borsalarda sert bir satışı yaşatabilecek olan faktörün çok temel bir göstergesi var. Savaşın uzayıp uzamayacağı ya da Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edip etmeyeceği. 120 dolara civarındaki bir petrol fiyatına alışmışız gibi duruyor olabiliriz. Ancak unutmayalım, 2 ay önce bunun yarısı bir petrol fiyatı vardı. Dolayısıyla henüz daha makro rakamlarımıza tam olarak sirayet etmeyen iki katına yükselmiş bir petrol ve benzeri ürünlerdeki fiyat artışlarından bahsediyoruz. Bunun üzerine artık iki kat artmasına gerek yok. %20 daha artacak bir petrol fiyatı olsa bence herkesin negatif senaryoyu kendine hazırlaması gerekir diye düşünüyorum.

0: Çünkü hem bu kadar yüksek likiditeyi ödeyebilecek, yüksek emtia fiyattan ödeyebilecek bir likiditemiz yok. Merkez bankaları daha disipline olmaya çalışıyor. Enflasyon tarafı ile ilgili mücadele için daha sıkı para ve maliye politikaları görüyoruz. Hem ülkemiz hem de kürenin geri kalanında. Dolayısıyla likiditenin olmadığı bir ortamda daha yüksek fiyatlı bir emtiayı ödeyebilme halinin zorlaşması bence herkes için oldukça alarm verici bir senaryo.
1: Peki, bunun gelişen ülkelerdeki fiyatlamalara potansiyel etkilerini de sorayım. Tabii enerji ihracatçısı ve ithalatçıları arasında bir ayrışma olduğu aşikar. Mesela MSCI endeksinin içerisinde dönüp baktığında en geride kalan bizim gibi enerji ithalatçısı olan ve bulunabilirlik problemin açısından da çok net bir sorun yaşayan Hindistan örneğin. Çok kısa süre öncesine kadar çok iyi performanslar ve fiyatlamalar gördüğümüz Hindistan geride kalıyor. Biz nispeten biraz daha arada derede bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bizde bulunabilirlik sorunu yok, fiyatlama sorunu var. Ama bizde yüksek enflasyonla zaten yakalandık. Dolayısıyla tablonun gelişen ülke evreni içindeki hem borçlanma maliyetleri adına hem de bundan sonraki sürece ilişkin piyasa fiyatlaması gözüyle nereye doğru gitmesini beklersin?
0: Açıkçası kürenin tamamen savaş nedeniyle arz yönlü bir enflasyon yaşadığı ortamda, tıpkı daha önce yaşadığımız arz yönlü enflasyon ortamları gibi hiçbir ülke için iyimser senaryodan bahsetmemiz pek mümkün değil. O yüzden de küresel ekonominin genel olarak daha zayıf ve kırılgan olmasından endişe ediyoruz. Endişe ettiğimizden de ne yazık ki savaşın sürüyor olması nedeniyle emin oluyoruz. O yüzden de ben bütün ülkelerin, özellikle de petrol ithal eden, petrokimya ürünleri ithal eden ülkelerin oldukça negatif etkileneceğini düşünüyorum. Bu resimde elbette bir likidite kırılması olmayabilir. Halen dünya Covid'e kıyasla kabaca iki mislinin üzerinde bir likiditeye sahip. Ancak bu likidite bugünkü borcu çevirmek için yetmiyor. Çünkü bizim küresel çapta borcu azaltabilmek için iki tane faktöre ihtiyacımız var. İkisi de olmuyor. Birincisi, tasarruf edebilmemiz lazım. Ülkelerin ya da şirketlerin ticari fazlalarını ya da ülkeler için faizci fazlalarını artırabiliyor olması lazım. Artık faizci fazla verebilen ülke neredeyse kalmadı. O yüzden tasarruf edebilme kapasitemizi tamamen yitirmiş durumdayız. İkincisi, eğer faizci fazla üretemiyorsak ya da EBITDA fazlamızı artıramıyorsak, o zaman da nominal büyüme oranımızın borçlama faizinin üzerinde olabilmesi lazım. Bugün belki Türkiye bunu yapıyor, yapabiliyor, ancak çok az sayıda ülkenin nominal büyüme oranı ya da çok az sayıda şirketin nominal büyüme oranı borçlanma faizinin üzerinde kalabilmiş durumda. O yüzden aslında sorunumuz, savaş uzun sürerken bu kadar volatil ve kırılgan bir ortamda borcu değil azaltmak, çevirmek, biz sürekli olarak borcu büyüterek devam eden bir küreden bahsediyoruz. O yüzden de bence bu yapı bizi ister istemez daha büyük bir şoka hazırlıyor. Sadece zamanlamayı konuştuğumuzu düşünüyorum açıkçası. Temmuz, Ağustos'ta mı bir küresel şok yaşayacağız? Önümüzdeki yılın başında mı yaşayacağız ya da önümüzdeki yılın sonlarına doğru?
1: Küresel şok derken onun etki büyüklüğünü nasıl ölçüyorsun?
0: 2008'in bence çeyrek porsiyonu niteliğinde diye ifade ediyorum, 1-1,5 senedir. Bence 2008 küresel krizin çeyrek porsiyonunda bir ekonomik şok yaşıyor olacağız. Yani aslında büyümeye alıştık, reel anlamda az bile olsa sıfırın üzerinde kalan bir büyümeye. Ben gelişmiş ülkelerde eksi rakamlar göreceğimizi düşünüyorum, çeyreklik bazda bile olsa.
1: O zaman buradan döneyim biraz. Yeni Fed Başkanı Warsh ve yeni yapısıyla Fed'in bu süreci nasıl yönetebileceğine dair bakış açını da sorayım. Çünkü oranın ne kadar agresif yöneteceği ya da ne kadar ekonomiyi destekleyici bir tavır alacağı bu işin devamı açısından önemli ve belirleyici olacak.
0: Malumun yeni bir, daha doğrusu bizim için yeni değil ama izleyicilerimiz açısından yeni ifade ettiğimiz bir enflasyon kavramı ortaya çıktı. Yeni başkanla beraber düzeltilmiş enflasyon diye aslında kısa vadeli gelişmelerden çok fazla etkilenmeyen bir enflasyon göstergesine bakmanın daha doğru olduğunu savunan bir FED başkanı ile karşı karşıyayız. Bu çok temel nedeni var. Bugünkü konjonktürde enflasyon yüksek ve eğer düzeltilmiş enflasyona bakıyorsanız ben enflasyonu mümkün mertebe yüksek görmek istemiyorum diyen bir FED başkanı karşımızda olacak. Dolayısıyla da daha fazla faiz artırmak istemeyen, mümkün olsa, imkan olsa veya savaş sona erse, yani petrol fiyatları tekrar iki haneli seviyelerde kalıcı olabilse, faiz indirmek isteyen bir FED başkanı ile karşı karşıya kalacağız. Ancak detaylara bakarsak da şöyle bir realite var. Faizi düşürüp likiditeyi kısmak isteyen bir FED yönetimi görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Likit

0: de bence fiyattan daha önemli her zaman. Türkiye'de de bunu sıklıkla anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden de likiddenin aslında ne yönde kullanılacağı, belki faiz indirimlerinden memnun olmayacağımız ya da faiz indirimi masada olsa bile yani yeter ki likiddeye dokunmayın diyebileceğimiz bir dünyayı da beraberinde getiriyor olacak. Ancak piyasa her zaman siyasetçinin de merkez bankacılarının da önündedir malumun. En azından istikrar analistleri olarak biz buna inanırız. Piyasanın ne söyleyeceği bence çok daha önemli. Bugün halen bir miktar yükseliş de gördüğümüzden tedirginiz tahvil getirileri için. Tahvil getirindeki yükseliş çok daha keskin olacak olursa bu söylenenlerin ya da bu inanılanların ne olduğundan ayrı olarak bence piyasanın bize başka bir politik aksiyonunu beraberinde getireceğini düşünüyorum. O yüzden bence tahvil getirilerini yakından izlemeye devam etmemiz lazım. Oranın kantarın topuzu kaçtığı noktada bence herkes şapkayı önüne alıp başka türlü aksiyon alacaktır.
1: Şimdi biraz Türkiye tarafına da dönelim. Geçtiğimiz hafta enflasyon raporu toplantısını takip ettik. Burada aslında Türkiye biraz önce söylediğimiz gibi yüksek enflasyonla yakalandığı için, beklentiler de bir miktar bozulduğu için önümüzdeki sürece dair bakış açısı biraz şeffaflığını yitirdi diyebiliriz. Yani Merkez Bankası diyor ki bütün seçenekleri masada tutmaya devam ederiz. Eğer buradaki kriz büyüyecek, önümüzdeki döneme dair petrol fiyatları başta olmak üzere savaşta yeni bir faz görecek olursak burada faiz artırımı da dahil öyle anlıyoruz. Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylüyor. Diğer yanıyla da hani şu an bulunduğu yerde politika faizinin 37, koridorun üstünün 40'lı olduğu seviyeyi an itibariyle yeterli bulduğunu ama çok uzun süre böyle bir fonlama yapısıyla gitmeyi de tercih etmeyeceğini ifade ediyor. Eğer bir noktadan sonra daha asimetrik koridorun üstünü açarak yapılacak bir değişikliği ise hiç sıcak bulmadıklarının altını çiziyor. Sonuç itibariyle şu anda makro ihtiyati çerçevenin biraz daha destekleyici kalmaya devam ettiği, özellikle hani Haziran'daki toplantıya kadar da süreci yakından izleyecek bir Merkez Bankası var. Verilen mesajları ve bizim makro üzerindeki etkisini nasıl buluyorsun? Çünkü hakikaten bizim makromuzu diğer ülkelere nazaran çok daha fazla bozdu. Hem enflasyon beklentilerini bozdu, hem ödemeler dengesi tarafını bozdu, hem de ister istemez büyüme tarafını bir miktar daha aşağı çekti ki orası anladığımız kadarıyla Merkez Bankası'nın çıktığı açı üzerinden daha umut var olduğu kısım. Yani kira ve eğitim tarafını aşağıya çekeceğiz. Biraz da ekonomi yavaşlarsa bu arz şokunun etkisini belki biraz hafifletici yönde olabilir gelişmeler diye bakıyor. Mayıs enflasyonu da büyük olasılıkla düşük gelecek gibi görünüyor. Onu da alta ekleyip sana sormuş olayım.
0: Aslında Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin ben kabaca 2 senedir fevkalade süreci iyi yönettiğini düşünüyorum. VUCA dünyası dediğimiz volatil ve belirsiz bir dünyadan geçerken bence bu sürecin gereksinimlerini büyük ölçüde fevkalade yerinde karşıladılar. Ancak son enflasyon raporunda üzüldüğümüz bazı gelişmeler de oldu. Detaylara takılmayalım veya tahmin setlerinden çok fazla bir anlam çıkarmayalım dememize sebep olabilecek bir şeffaflığı kaldırdığı yapıdan bahsediyoruz. Çok büyük bir sorun değil ancak bu şu izlenimi, şu duyguyu karşı tarafa geçiriyor. Bence Merkez Bankası'nı bu anlamda naçizane eleştirmek isterim. Aslında tahmin yaparken ben de çok zorlanıyorum ve tahminlerimden daha çok politika mesajlarıma odaklanın der gibi bir hal içerisindeyiz. Şimdi enflasyonun bu kadar savaşa rağmen, bu kadar yüksek petrol fiyatına rağmen artmıyor ise bence birinci teşhisi böyle koymak lazım. Bunda Merkez Bankası'nın ekonomi yönetiminde büyük bir başarısı var. Bugünkü konjonktürde Türkiye'de enflasyon neredeyse artmadı. Nisan ayındaki beklentinin bir miktar üzerine gelen gıda fiyatlarının Mayıs'ta düzelteceğini dikkate alırsak aşağı yukarı %30'lar mertebesinde kalan bir enflasyondan bahsediyoruz. Ama sorunumuz bizim %30'da tutmak değil. Türkiye halen bu kadar yüksek faize rağmen enflasyonu 30 civarında tutabiliyorsa, 25'in altında bir enflasyonu görmekte çok zorlanıyor ise o zaman buradaki yapıda belki politikaların yetemediği bir güven mekanizmasının ya da fiyatlama davranışlarını iyileştirmeye yönelik bazı adımların atılıyor olması bence daha önemli. Merkez Bankası'nın enflasyon raporundan anlıyoruz ki ve ben de bu görüşe katılıyorum, faiz artırma asla gündemde değil. Eğer fiyatın sıkılaştırılmasına ihtiyaç varsa biz bunu makro ihtiyati politikalar aracılığıyla fevkalade yerine getirebiliriz. Nitekim gerçekten de öyle olduğunu görüyoruz. Türkiye'de likiditeyi kontrol ettiğiniz zaman faiz artırımından daha kuvvetli bir şekilde piyasanın ihtiyaç duyduğu sıkılaştırma adımını yerinde bir şekilde yapabiliyor. Dolayısıyla da enflasyona ilişkin uç riskler aslında faiz artırarak değil de likidite politikaları yoluyla çok kolaylıkla geride kalabiliyor. Bence o yüzden bu politikaların aynen sürüyor olması lazım. Ancak başka bir sorunumuz var açım. Evet, bugünkü enflasyonun artmamasını sağlıyor olabilir bu denge. Ne yazık ki bu döngünün 2,5 senedir sürüyor olmuş olması reel sektör tarafında tedirginlikleri artırmış durumda. O yüzden de sürekli olarak savaşın da etkisiyle reel sektörden negatif haberler okumaya başlıyoruz. İşte cuma günü ödenemeyen bir özel sektör tahvilleri gördüğümüz gibi veya süre gelen süreçte devam eden hem çeklerde hem batık ticari kredilerde hem de hane halkında esas tahribatın görüldüğü hane halkında sorunlu kredilerin hızlı bir şekilde büyüyor olması gibi. Halen kaygıdan uzağız. Halen Türkiye'de bütün sektörlerde borcu milli gelir oranı düşük. Ancak turnusol kağıdımızı kaybetmiş durumdayız. Hangi vatandaşın, hangi şirketin sorunlu olduğunu anlamakta zorluk çeken bir ekonomik aktivite söz konusu. Türkiye'de reel hayat durmadı. Halen de olumlu bir şekilde büyüme devam ediyor. Savaş ve bu politikalar büyümeden tabii ki biraz feragat sebep oldu. Biz %4,5'lar civarında büyür müyüz derken %3,5'larda kötü değil. Geçen seneki kadar büyürüze dönmüş durumdayız içinde bulunduğumuz dönem nedeniyle. Ben 3,5'un altında bir büyümeyi halen görmüyorum. Çünkü gelir dağılımındaki olağanüstü bozulma aynı zamanda büyümenin de kendisi bizzatihi. Dolayısıyla da büyümeyi sağlayan faktör de bu gelir dağılımındaki bozulmanın üst gelirli kısmın sayıca artmış olması diye görüyoruz. O yüzden de 3,5 civarında bir büyürüz. Ancak enflasyonu halen 30 civarında tamamlıyor olmamız ve 30 enflasyon nedeniyle reel sektörün 3. senede de yüksek maliyetlerle borçlanmak zorunda kalması ileri vadeye ötelediğimiz bir başka sorunu gündeme getiriyor. Bu döngüsel süreci nasıl atlatabileceğimiz bence Merkez Bankası'nın enflasyondan daha zorlu ev ödevi olacağını düşünüyorum.
1: Peki burada kurumsal taraftaki fiyatlamaları ve bundan sonraki beklentileri de sormak isterim. Zira sanayideki soğuma daha belirginleşti. İç piyasada da belli ölçüde soğuma söz konusu olunca hani normalde ihracata çalışıp bir miktarda iç piyasayla kendini dengelemeye çalışanlar adına iş biraz daha zorlu bir faza doğru girmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla şirketlerin bir işletme sermayesi ihtiyacı ki buna erişim konusundaki problemler 3. Erişebilse dahi o marjlarla iş yapmanın yaratabileceği soru işaretleri var. Bütün bunların üstüne bir parça bu dönemki finansman bulabilme ve oradaki maliyeti yönetebilme sorunlarını aşmak adına neler yapılabilir? Onun üzerine konuşalım istersen.
0: Açıkçası yurt dışı finansmana ulaşmak halen dış ticaretin finansmanı ve private credit, özel krediler yoluyla halen mümkün. Maliyetli de olsa Türk bankacılık sektörünün de sendikasyon tarafında halen aktif olduğunu görüyoruz. İşte cuma günü de yeni bir sendikasyon vardı. Dolayısıyla da küresel likidite tam anlamıyla kopmuş durumda değil. İmkanı olan bütün şirketlerin halen dış ticaretin finansmanını sağlamakta da yurt dışı finansmana ulaşma konusunda da kanalların açık olduğunu gözlemliyoruz. Ancak maliyetlerdeki artış ve likiditenin peyderpey azalıyor olması bence şirketlere bir an önce finansal stratejileri daha önem vermelerinin bir sinyali. O yüzden de finansal açıdan daha iyi yönetilen şirketler ya da hazırlıklarını daha iyi yapan şirketlerin pozitif ayrıştığını gözlemliyor olacağız. Yılın geri kalanında da 2027'de de. Bir de Türkiye çok reflektif bir ekonomi. Döngü karşıtı politikalardan nasıl az etkileniyor ise döngü karşıtı politikalar sona erdiğinde de çok hızlı toparlanabilen bir ekonomi. O yüzden ben 2027'nin bu anlamda daha rahat likidite ortamıyla geçeceğini düşünüyorum. Burada sabredilmesi gereken ilave bana kalırsa 6 aylık bir zaman var. Dolayısıyla bu 6 aylık zaman kısa bir zaman değil. Zannetmesin ki ekran başındaki reel sektör patronları bunu hafife alıyor değiliz. Ancak bu süreci nasıl daha farklı finansman imkanlarıyla geçirebiliriz diye odaklansalar bence 2027'ye daha iyi hazırlanmış olurlar. 2027 bence enflasyon tarafında Türkiye'nin ne yazık ki %25'in altında bir enflasyon olmasa da bir müddet daha sabredebiliriz diyeceğimiz bir yıl olacak. O yüzden de zaten 30'lardan 25'ler arasında çok büyük bir fark yok. Belki zorlu bir yol ama çok büyük bir farklılık yok. 30'dan 25'e indiğimiz enflasyonda biz tekrar likidite koşullarının sakinleştiğinin, belki bir miktar faiz indirimlerinin geldiği bir dönemi yaşayacağımızı düşünüyorum. O yüzden de burada sabredilecek bence ilave 6 aylık bir dönem var. Türkiye'nin şansı şu ki küresel rüzgar arkamızdan estiriyor.
1: O sabır sürecini nasıl geçirebilir? Çünkü 6 ay uzunca bir süre ya, yani sonuç itibariyle erişemiyorsan finansmana ya da işte o aldığın maliyetle bulabildiğin parayla işi çeviremiyorsan o 6 ayı nasıl geçireceksin?
0: Yurt dışı finansman imkanına ulaşılabiliyor mu, buna bakılması lazım. Şirketlerin vadet konusunda iç piyasada da taleplerin arttığını gözlemliyorum. Ya da vadeli satış yapanlar vadeyi önemli ölçüde kısmış durumdalar. Esas stres bence biraz bu taraftan geliyor. Finansal kesimden öte reel piyasanın içerisindeki vade değişimlerinden. Bir de bankacılık sektörünün sermayesi halen oldukça güçlü ve halen yapıcı davrandığını düşünüyorum Türk bankacılık sektörünün. Burada finansal yeniden yapılandırma gibi faktörlerde çok zorda kalınan bir haldeysek bence iyi bir koruma kalkanı. Dolayısıyla da bu tip opsiyonların da değerlendirmesi lazım. Türkiye'nin ana eksikliği reel sektörü çok cesur ve gerçekten de dünyanın tamamına örnek olabilecek şekilde çok fazla şeyi üreten bir reel piyasamız, reel sektör patronlarımız var. Ancak ana eksikliğimiz açıl ne ürettiğimizin ya da sahip olduğumuz gücün ne olduğunun farkına varmadan, elimize bir yönetim raporlaması olmadan, bir nakit akış döngüsü olmadan hayatımıza sanki her şeyi yönetebiliriz gibi devam etme halimiz. Her şeyi yönetemeyebileceğimizi anladığımız noktada yönetim raporlamasını tıpkı batıdaki veya iyi gelişmekte olan ülkelerdeki gibi şirketlerin finansallarına, nakit akışlarına sahip çıkabildiğimizde bence her zaman bir çözüm var. Yeter ki neye sahip olduğumuzun ya da ne zayıflığımızın olduğunun farkına varabilelim.
1: İnanç, çok teşekkür ediyoruz bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Kısa bir araya gideceğiz şimdi, sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte karşınızda olacağız.
2: Sabah raporu, birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
6: En iyi çalışanlar, en

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, bir taraftan Samsung'daki grevle ilgili bir şekilde sendikayla anlaşma çabaları var gibi görünüyor. Eğer uzlaşılamazsa 18 gün devam edebilecek bir grevden bahsediliyor. Dolayısıyla gündem maddelerinden bir tanesi bu. İkincisi, Asya piyasalarında satıcılı seyir devam ediyor. Özellikle Japon tahvillerindeki yükseliş önemli. Bundan sonra ek bütçe geçer mi, geçerse ne büyüklükte geçer? Bunun faiz etkisi ne olabilir? Bunu da bir noktaya eklemek lazım. Bir de özellikle Çin'de kötü gelen verilerin üzerine de bir parça değerlendirme yapmak lazım. Ekonomideki soğuma biraz daha belirginleşiyor gibi anlaşılıyor.
1: Biraz daha belirginleşiyor hemen açıkçası. Sondan başa doğru gideyim. Güney Kore dedin, Japonya dedin, Çin dedin. Şimdi Çin'de veriler hoş değil açıl. Ama hangi veriler hoş değil? Hem sanayi, genel olarak makro ekonomi, manşet makro ekonomi setine baktığımızda kötü. Neden kötü? Sabit sermaye yatırımlarını zaten geçiyorum. Oradan hiçbir umut yok. Orada küçülme devam ediyor. Sanayi üretim biliyorsun genel olarak Çin'i ayakta tutan segmentlerden, kalemlerden bir tanesi. Genel olarak tahminleri aşmak gibi bir adetim var ama bu defa tam tersi oldu. Hem 1-2 puan gibi böyle yavaşladı bir öncekilere göre, hem de beklentilerin altında kaldı. Yüzde kaç geldi diyeceksin? %4.1 açıl. Ama tabii açıl, şunu da belirtmek lazım. Sanayi üretimi çok iyi gelse de, beklentilerin üstünde gelse de, beklentilerin altında gelse de aslında o kadar mühim değil. Neden mühim değil? Çünkü Çin ekonomisinin problemi üretmek değil, tam tersine yeterince tüketememek, tüketim noksanı. Orada da hep perakende satışlara bakıyoruz. Acaba orada bir düzelme var mı, iyileşme var mı? Çin tüketir mi diye, ama tam tersi bir istikamet var. Neredeyse perakende satışlar artmadı. Oranı da söyleyeyim, %0.2'lik bir büyüme var sadece. Dolayısıyla Çin ekonomisinin zaten tüketim yetersizliği var. Tüketim noksanı var. Bu dünyanın da bir problemi. Bu problemde en azından geçtiğimiz ayın verisine baktığımızda daha da kötüleşmiş. Savaşın peki etkisi olabilir mi diye düşünenler olabilir. Bir miktar tüketici güvenini daha da kötüleşmiş olabilir ama zaten tüketici güveninin de kötü olduğunu belirtmek lazım. Japonya'ya geçersek açıl, Japon faizlerinde çok ciddi sıçramalar var. Birkaç saat önce ben şöyle bir göz atmıştım açıl. 13-14 bas puanlık bazı vadelerde yükselişler var. Özellikle de 30 yıllık gibi, 20 yıllık gibi daha önemli taşıyan yerlerde daha dikkat çekici. Burada da artık Takaichi'nin bugün itibariyle bir ek bütçe talimatı verdiğini biliyoruz. Açılamadı. Burada asıl sorular, sen de belirttin, bunun büyüklüğü ne olacak? Bir, iki, nereden fonlanacak? Yani acaba vergi artışları yoluyla mı fonlanacak, ama yeni kaynaklar mı yaratacak? Bu çok önemli. Piyasa bu ikisine şu anda endişeyle bekliyor. Tahvil tarafından da yükseltiyor tabii. Petrol fiyatları Ortadoğu'daki gelişmelerde iyi gitmediği için enflasyon baskıları da var bir tarafta. Son olarak Samsung açıl. Samsung, saate de bakıyorum vaktiniz var mı diye. Biraz böyle tane tane anlatmak isterim Samsung tarafını. Şu anda dünyanın işte bu HBM'ler dediğimiz data merkezlerinde kullanılan hafıza çiplerini Güney Koreliler üretiyor. 1/3'ünü kabaca, çok kabaca söylüyorum açıl. 1/3'ünün de yarısını neredeyse diyeyim, yine çok kabaca, Samsung üretiyor. Samsung'un çok gelişmiş fabrikaları var ve bu fabrikalarda şu anda arz kaybı tehlikesi var. Neden? İşçiler 18 günlük greve çıkabilir. Bugün hükümetin de müdahalesiyle bir son son temaslar olacak. Kurtarmaya çalışacaklar ama kurtaramazlarsa ne olur? Bir üretim kaybı bekleniyor. Hükümet de bu konuda uyarılarda bulunuyor ama şunu da belirtmek isterim. Bazı analistler de diyor ki en azından en gelişmiş fabrikalarda otomasyon katsayısı çok ama çok yüksek. Dolayısıyla manşetten bakıldığında işçiler greve gidecek, fabrikadan çıkacak ve bu fabrikalardan üretim tamamen duracak diye düşünmemek lazım. Takip ediyor olacağız açıl durumu.
0: Ediyoruz aktardığım notlar için.

0: Sabah raporunun sonuna gelmiş olduk. Böylelikle hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Yeni haftayı başlatıyoruz. Haftaya başlarken ise özellikle ABD-İran arasındaki savaşın etkilerini derinden takip ediyoruz. Trump'ın tehdit mesajı vardı. Bu tehdit mesajı sonrasında piyasalar üzerinde hem satış baskısı hem de tahvil getirilerindeki yükselişler dikkat çekti. Bu hafta yurt içerisinde kısa bir hafta olacak. Ardından içeride önemli veriler var. Tüketici ve tüketici güveni ve reel kesim güvenini karşılarken hane halkı sektörel enflasyon beklentilerini karşılayacağız. Dolayısıyla enflasyon beklentileri nasıl seyrediyor, bu tarafı yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nden Nvidia bilançosu gelecek. Konut ve PMI verileri ise küresel anlamda öne çıkarken Euro bölgesinde enflasyon verilerini takip edeceğimizi söyleyeyim. Japonya'dan büyüme ve enflasyon rakamları ise duyurulacak veriler arasında. Evet, haftaya nasıl başlıyoruz? Haftaya başlarken savaşın enflasyonu tırmandıracağı beklentisiyle birlikte buradaki beklentinin fiyatlanması tahvil getirilerinde oldu. ABD tahvil getirilerinde Cuma günü etkili olan yükseliş bu sabah Japonya öncülüğünde de devam ediyor. Şu ABD'nin 30 yıllık tahvil getirisi %5'i aştı. Japonya'ya bakıyoruz. Japonya tahvil getirileri ise 1999'dan bu yana, yani piyasaya sürülmesinden bu yana en yüksek seviyesine işaret etti. Yatırımcılar İran'daki savaşın sonuna dair herhangi bir işaret görmüyor. Görmediği gibi hisse senetleri açısından ise Mart ayından bu yana bakacak olursak ABD hisse senetleri için en kötü seans günü oldu. Cuma günü S&P 500 1.2'lik bir değer kaybına işaret etti. Savaşın neden olmuş olduğu düşük seviyelerden itibaren yükselişe öncülük eden çip üreticileri endeksine bakıyoruz. Orada da %4'lük bir düşüşe işaret etti. Bu tarafı yakından takip ediyoruz. Dolar ise haftayı %1,2'lik yükselişle tamamladı. ABD ham petrolüne bakıyoruz. 105 doların üzerinde kapanış gerçekleşti. Bu sabah itibariyle vadeliler tarafı yine satıcılı seyre işaret ediyor. Çünkü Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklama var. İran için zaman daralıyor. Harekete geçmeleri lazım. Hem de çabuk, yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak ifadesi, tehdit mesajı petrol fiyatlarını bir kez daha yükselişine sebebiyet verdi ki bu açıklamalar sonrası geçen hafta yaklaşık %8 değer kazanan Brent petrolün varil başına 111 doların üzerine çıktığını gördük. Batı Texas orta kalite, yani WTI petrolüne bakacak olursak orada da 108 dolarlara kadar bir yükseliş dikkat çekti. Petrol ABD ve İsrail'in Şubat sonundan, yani İran'a ilk saldırısından bu yana %50'lik bir yükselişi de kaydettiğini söyledik. Asya piyasalarına bakıyoruz. Bu sabah itibariyle Asya piyasalarında da negatif bir seyre işaret eden bir fiyatlama söz konusu olduğunu söyleyelim ki özellikle tahvil getirilerinin yükselmesiyle birlikte rekor seviyelerden de bir geri dönüş, bir düşüş performansı da yaşandı hisse senetleri piyasalarında. Altın fiyatlarında geçen hafta yaklaşık %4'lük bir gerilemeye işaret etti. Sonrasında %1,3'e varan da bir düşüş yaşadı. Ancak daha sonra kayıplarının birçoğunu telafi ederek 4535 dolara kadar da işlem görmeye başladı. Şimdi altın tarafında da bölünmüş aslında iki görüş var. Bir tarafta merkez bankaları Goldman Sachs diyor bunu, altın alımlarına devam edecek. Diğer tarafta ise hayır, altın tarafında herhangi bir yükseliş beklentisi de yok diyen kurumlar var. İkiye ayrılmış bulunmakta efendim. Yakından takip ediyoruz bu tarafı. Hemen şöyle bir bakalım başlıklara. Evet, programı başlatırken de ifade ettiğim gibi küresel tahvil satışları derinleşti. ABD tahvillerinin getirileri enflasyon endişelerinin tırmanmasıyla birlikte en dikkat çekici yükselişi yaşayan tahvil getirilerinden bir tanesi oluyor ki 30 yıllık tahvil getirisi %5'i aştı. Japonya tarafına bakıyoruz. Piyasaya sürüldüğünden bu yana, yani 1999'dan bu yana en yüksek seviyesine de ulaştı. Sebebi belli. ABD-İran savaşına dair yatırımcılar herhangi bir işaret görmedikleri gibi bu savaşın derinleşebileceğine yönelik beklentileri de aktarırken tahvil tarafı daha gerçekçi bir fiyatlama mı yapıyor tartışmasını yapmıştık geçen hafta. Orada bu gelişmeleri de yakından takip ettiriyor bize. ABD ve İran anlaşmadan uzak olunca da bu kez hal böyle olunca petrol fiyatları başta olmak üzere varlık satışları öne çıkıyor. ABD ve İran arasındaki haftalardır süren çatışmayı sona erdirip Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik bir anlaşma konusunda hala ciddi görüş ayrılıkları var. Trump, Tahran yönetimine yönelik ayak kırıklığını bir kez daha dile getirdi ve küresel tahvil piyasalarında derinleşen satış dalgası ekonomik endişeleri de beraberinde arttırıyor. Merkez bankalarının bırakın faiz indirimlerini, faiz artış beklentilerini dahi öne sürdüğü bir fiyatlama öne çıkıyor efendim. Yakından takip ediyoruz. Evet, hal böyle olunca Fed'den faiz indirimi beklenmiyor. ECB'ye yönelik arttırımlar masaya gelmişken Fed'den bir faiz indirimi beklenmediği gibi arttırım olabilir düşünceleri de var. Double Line Capital CEO'su Gantland'a göre bir sonraki FED politikası toplantısında FED indirimi olmayacak ve insanlar bu yıl 2 faiz indirimi bekliyordu ancak enflasyon buna izin vermedi diyor ve dolayısıyla bırakın faiz indirimini, faiz arttırımını dahi konuştuğumuz günlerden geçiyoruz ki nitekim Avrupa Merkez Bankası'na yönelik beklentiler bu şekilde daha net bir resim olarak ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra Çin Amerikan tarım ürünleri alacak. Geçen hafta özellikle Trump ve Xi Jinping arasındaki görüşmeleri yakından takip etmiştik. Dostane mesajlar gelmişti. Hal böyle olunca iki ülke arasında ticari anlamda da bir takım anlaşmalar yapılmıştı. İki ülkenin liderlerinin Pekin'de bir araya gelmesinin ardından Çin'in 2028 yılına kadar yıllık en az 17 milyar dolarlık Amerikan tarım ürününü satın almayı taahhüt etti. Bakalım burada karşılıklı tavizler başladı ABD ve Çin arasındaki durumda. Buradaki ana hedef nedir? Yakından takip edilecek. Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Bu kısa haftada yurt içerisinde kısa haftada bugün neleri takip edeceğiz? Ve efendim evet, bugün içeride BHT Tüketici Güven Ön Endeksi gelecek. Bunun yanı sıra Türkiye İstatistik Kurumu'ndan ise gelecek olan Tüketici Güven Endeksini yakından takip edeceğimizi söyleyelim. Saatler onu gösterdiğinde aynı saat diliminde iş gücü piyasalarına yönelik işsizlik oranı Nisan ayına ilişkin yakından takip edeceğimiz bir veri olacak. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ise Mart ayına ilişkin saatler onu gösterdiğinde ticari gayrimenkul fiyat endeksi ise 2026 birinci çeyrekte takip edeceğimiz veriler arasında olduğunu söyleyelim. Evet, bunun yanı sıra hemen şöyle bir de bakalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı 1,5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahviliyle 1,5 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı sukun doğrudan satışını gerçekleştirecek. Yakından takip edeceğiz. Evet, yurt içerisinde kısa bir hafta olacak. Yarın 19 Mayıs tatil sebebiyle birlikte yurt içinde işlem görülmeyecek ama küresel piyasalarda durdurak bilmeyen başlıklar var. Tahvil satışları ne anlama geliyor özellikle? Evren Kırıkoğlu ile birlikte değerlendirelim. Hem geçen hafta Merkez Bankası'nın enflasyon raporu üzerinden geçelim hem de küresel anlamdaki tahvil satışlarını da konuşalım. Evren, hoş geldin.
2: Günaydın Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet Evren, şimdi öncelikle seninle konuşmadığımız için şöyle bir üzerinden geçelim isterim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumunu takip ettik. Bu sunumda hedefte, tahminde yukarı yönde revize edildi. Sen Merkez Bankası'nın mesajından nasıl bir anlam çıkardın? Merkez Bankası daha sıkı durmaya devam mı edecek bu yükselmenin ardından, yoksa var olan patikasına devam mı eder, ne dersin?
2: Biraz benim açımdan şaşırtıcı olan detaylar var. Kaçınılmaz olarak zaten Merkez Bankası'nın kendi enflasyon tahminini, gerçekleşme tahminini yükselteceğini bekliyorduk. Çünkü İran Savaşı öngörülemez sonuçlar yarattığı için enerji maliyetleri ve diğer enflasyon yansımaları tarafında ve tabii ki ticaret hacimleri tarafında ve küresel ithalat fiyatları tarafında kaçınılmaz sonuçlar yarattığı için elbette Merkez Bankası da kendi gerçekleşme tahminini yükseltecekti. Ancak hedefini de, yani ara hedefini kendine güttüğü, ulaşmak için çaba sarf edeceği hedefi de çok fazla yükseltmiş olması benim açımdan biraz şaşırtıcı oldu. Yani gerçekleşme tahmini %18'den %24'e, pardon %26'ya yükseltildi ama ara hedefte %15'ten %24'e yükseltildi. Yani diyor ki benim hedefim %24. Şu anki gidişatla mevcut patikayla da projeksiyonum, tahminim, bu gidişatın sonunda varacağımız yer yani %26. %24 hedeflerken 26'ya doğru gidiyoruz. Yani arada çok büyük bir fark yok. Demek ki şu anki mevcut duruşumu çok fazla değiştirmeme gerek yok gibi bir ima ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani o hedefin de çok fazla yükseltilmiş olması aslında şu anki mevcut politika duruşundan memnun olduğunu, bu gidişatın bizi kendi kendine koyduğu ara hedefe götürmekte yeterli olacağını ima ediyor. Nedir peki bu duruş? Yani biz neyi koruyacağız? Çünkü önümüzdeki aylarda savaşın ümit edilen geri çekilmesiyle beraber, ki o da kesin değil, küresel piyasalarda da zaten bunun karşılığını görüyoruz, ama diyelim ki hani iyimser bir senaryo, bir iki aya işte ateşkes haberleri ve petrolde geri çekilme izlendi ve biraz normalleşme başladı diyelim. O zaman kaçınılmaz olarak Merkez Bankası'nda yeniden faiz indirim döngüsüne geri başlaması bekleniyor olacak. Dolayısıyla nedir? Yani bu şu an işte hedefimle, kendi enflasyon hedefimle varacağımızı tahmin ettiğimiz nokta arasındaki fark sınırlı. Bu duruşu koruyacağım dediğinde neyi koruyacak? Birincisi, bugünkü faiz dengesine baktığımızda Türkiye'de işte gecelik, yani piyasa faizi diyelim, efektif piyasa faizi şu an %40 Merkez Bankası politika koridorunun gecelik üst bandından piyasa fonlanıyor. Piyasa faizleri de, gecelik faizler ve işte TLRF ile ölçtüğümüz baz faizler de zaten bu oranı baz alıyor. Bunun karşılığı bileşiklendirirseniz ve işte bunu bir mevduat yatırımcısı gözünden düşünürseniz aslında %50 civarında bir bunun yıllık faiz getirisi var. Bileşiklendirilmiş TL karşılığı. Ama tabii bunu böyle hesaplamayız, çünkü önümüzdeki aylarda gerilemesi de beklenecek. Yani şu an piyasanın neyi fiyatladığına baktığımızda yılın ikinci yarısında, Temmuz ayından sonra başlayacak bir gerilemeyle beraber faizlerde sene sonunda %36'ya gerileyeceği şu an fiyatlanıyor. Vadeli faiz piyasasındaki ima edilen seviye sene sonunda bunun %36 olması. Dolayısıyla oradaki indirim miktarı sınırlı bir şeye işaret ediyor. Yani üst banttan fonlama yerine normal haftada dönülse bile onun üzerinde sadece %1'lik bir aşağı yönlü alan kaldığını ima ediyor. Bunun bir de önümüzdeki senesine baktığımızda, yani 2027 sonuna baktığımızda da orada ulaşılacak seviyenin hala %30 üzerinde kaldığını, yani %32 civarında bir seviyenin fiyatlandığını görüyoruz. Yani hem bugünkü bu %40 gecelik fonlama seviyesi, hem bu sene sonunda çok sınırlı %1 civarında politika faizinde indirim, ondan sonraki senede %4 civarında toplam bir indirimin fiyatlanıyor olması Merkez Bankası'nın mevcut enflasyon patikasıyla mevcut duruşunu bu şekilde teyit ettiğini bize gösteriyor. Dolayısıyla bundan memnun olmalı ki bu fiyatlamadan ve bu şu anki mevcut faizlerin seviyesinden çok fazla değişiklik beklememeliyiz gibi bir sonuç çıkıyor. Yani faizlerde indirim uzun bir süre öngörmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. En azından 2027 perspektifi de devreye girdiğinde. Bir de şu işte küresel haber başlıklarını senin az önce özetlediğin gibi, yani İran Savaşı'nın bir türlü sona ermiyor olması ve petrol fiyatlarının bir türlü umulduğu gibi geri gelmiyor, normalleşmiyor olmasının küresel enflasyon ve bize yansımalarını hesaba kattığımızda galiba gerçekten de faizlerde bu yüksek fiyatlamanın devam edeceği sonucuna biz de varıyoruz diye düşünüyorum.
1: Evren, şimdi hal böyle olunca ister istemez şirketler tarafındaki gidişata da biraz bakalım isterim. Yani bugün şirketlerin finansmana erişim konusunda sesler yükselmişken, enflasyonla mücadelenin önceliklendireceği, en azından hane halkı açısından bunun ve Türkiye ekonomisinin genel gidişatı açısından da öncelikli bu tarafın kılınacağı beklentisiyle birlikte, krediye erişim şirketler açısından nasıl koşullarla olacak? Bugün şirket nasıl yönünü tayin etmeli? Biraz şirketler açısından da konuşalım isterim. Ne dersin?
2: Evet, yani ben işim gereği reel sektör firmalarıyla çok yakın çalıştığım ve biraz içi dışı olduğum için oradaki kaygıları pek çok sektörde görüyorum. Bir kere birinci gözlemim, sektörler arası ayrışma çok fazla. Yani her sektör aynı ölçüde bu kredi yokluğunun yansımalarını aynı ölçüde hissetmiyor. Doğrudan tüketiciye ve tüketici finansmanına hassasiyeti yüksek olan firmalarda bu daha fazla belirginleşiyor. Çünkü para harcamanın maliyeti, fırsat maliyeti hala çok yüksek. Yani işte birkaç sene önce, özellikle bu 2023 seçimlerinden önce para harcanmaması zarar verirken, çünkü yüksek enflasyonda bugün alınmayan bir mal gelecekte hiç alınamayabilir hale geldiği için orada harcamaları öne çekme durumu söz konusuydu. Sonrasında biz yüksek faiz rejimine geçip işte biraz enflasyonla mücadele başladıktan sonra, 2023 sonrası özellikle, bu algı tamamen tersi döndü. Bunun hem işte ürün ve mal piyasalarında hem konut emlak piyasalarında ve pek çok yerde harcamaların ertelendiğini ve bu yüksek faizden nemalanma tercihinin gündeme geldiğini gördük. Şimdi onun normalleşmesi bekleniyordu. Yani iki tarafa da çok uçlara gittikten sonra bir noktada artık tekrardan normalleşmesi bekleniyordu. Ama hem içeride enflasyon ataletinin yüksek kalması hem de bu küresel, öngörülemez küresel gelişmeler, işte İran Savaşı mesela bunun en güzel örneği, yansımalarında izlendiği gibi artık bu fazla uzamaya başladı. Yani uzadıkça harcamaların erteleniyor olması da çeşitli bir takım sektörler hariç tutulacak biçimde şirketleri çok fazla elbette o etkilenen sektörleri olumsuz yansıyor. Bir de tabii burada yatırımları düşünmek lazım. Yani yatırım kredileri, yani bir yatırım yapılacaksa ve burada bir finansman sağlanacaksa bu uzun vadeli finansman olacak. Faizlerin bu kadar hızlı düşmesinin ümit edildiği yerde bütün o kararlar da erteleniyor. Neticede bugünkü işte %50'lik oranlarla kimse hiçbir konuda yatırıma girmeyi, özellikle uzun vadede bu oranlardan kilitlenmeyi düşünmeyeceği için orada bir ayak sürme de söz konusu. Bunu milli gelir verilerinde de görüyoruz zaten. Uluslararası hesaplarda yatırım harcamalarına baktığımızda inşaat yatırımları uzun bir süre makine teçhizat yatırımlarının gerisindeydi. Şimdi son iki senede de tekrardan bir inşaat lehine toparlanma var ki o da öyle çok ciddi bir talep kaynaklı bir inşaat yatırımından ziyade deprem sonrası yeniden yapılanmanın da tabii ki orada büyük etkisi var. Dolayısıyla onun dışında da çok fazla bir yatırım aktivitesinde, yatırım iştahında, risk iştahında bu anlamda en azından olmadığını görüyoruz. İşsizlik oranına baktığımızda da bunun yansımaları var. Manşet oran düşüyor ama geniş tanımlı oranlara baktığımız zaman işte iş gücüne çeşitli sebeplerle katılmayan ama yaşı uygun insanları da toplam havuza dahil edip de hesapladığımızda yüksek bir işsizlik oranı oluştuğunu görüyoruz gibi. Yani pek çok şeyde potansiyelin altında işleyen reel sektörde bir hem finansman tarafında hem diğer reel makro göstergeler tarafında bir tablo var. Bunun tabii yani normalleşmesi ümit ediliyor ama enflasyon problemini de çözmeden faizlerde de hızlı bir indirim şu an söz konusu değil gibi duruyor. Çünkü onun nelere sebep olduğunda 2023 öncesinde çok net gördük. Yani o 5 senede 2020-2024 diyelim hatta. Çünkü ilk başta da politika tam tepki vermedi. 4 yıllık süreçte ki şeyler hala çok taze olduğu için yani dolarizasyondan tut işte alım gücünün gerilemesine ve rezervlere dair endişelere kadar pek çok konu da o politikadan tetiklendiği için bugün tekrardan ona geri dönülmesi istenmiyor. Dolayısıyla biraz küresel, biraz da yurt içi atalet kaynaklı bir olumsuz, suboptimal bir noktada maalesef şu an koşullar dengeleniyor gibi duruyor. Buradan çıkış nedir? Hadi bu kadar anlattık her şeyi, bir de çözüm önerisi soralım. Bunu sadece para politikasının başına yıkamayız. Ben her yayında yeri geldikçe dile getirmeye çalışıyorum. Türkiye'de bir verimlilik problemi var. Bir kaynak dağılımı ve adil olmayan kaynak dağılımı problemi var. Bunların üzerine gitmediğimiz sürece, yani Ticaret Bakanlığı'nın kendi tweet'i bile bu konuyla ilgiliydi. İşte biber, yeşil biber ve kapya biber fiyatlarının Diyarbakır'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Topraktan yani çiftçinin mahsulünün satış fiyatıyla marketlerdeki satış fiyatı arasında 100-150 kat yanlış hatırlamıyorsam fiyat farkı vardı. Yani böyle bu kadar fark olan bir yerde herkesin o işe girmesi lazım ki oraya herkesin bu işe girmesiyle oluşacak arzla beraber o kar marjlarının da baskılanması lazım. Bir sürü insan herkes 3 kuruş peşinde koşarken, ufak karlar peşinde koşarken işi bırakıp da bu biber işine girmiyorsa eğer ve oradaki o marjları baskılayacak şekilde oralarda bir girişimcilik, bir müteşebbislik sergileyemiyorsa eğer demek ki rekabet tarafında, sektörlere erişim tarafında, bariyerler tarafında, verimlilik tarafında bir takım başka sıkıntılar var demektir. Evet, yani bunlar doğru. O kadar temel ve yapısal konular ki bunların bütün hani zaten enflasyon buradan oluşuyor. Bunların çözülemiyor olmasının da faturasını bence Merkez Bankası'na kesmemek lazım diye düşünüyorum. Orada bütüncül bir yani Merkez Bankası'nın üzerinde çok bütüncül bir enflasyonla mücadele ve burada da yapısal ve biraz daha verimlilik ve rekabetle ilgili konulara da dikkate alan bir yaklaşım sergilenmeli diye düşünüyorum. Yoksa bu yüksek faizler bu şekilde öngörülebilir gelecekte. Her türlü iç siyasi gündemden bağımsız işte 2028 seçimleri vesaire gibi konulardan da bağımsız bir biçimde bu yüksek faizle yaşamak zorunda kalacağız maalesef gibi duruyor şu anki gidişat.
1: TL'yi savunucu bir adım mı bu? Yani evet enflasyona dair bir beklenti var. Buna yönelik de adımlar atıyor. TL'de kalmayı 2026'da tamamen garantiliyor mu artık bu geçen haftaki mesajlar?
2: Bence garantiliyor. Hatta onunla ilgili zaten bir açık bir ibare de kullandı Sayın Başkan. Bir gelen soruya istinaden kur tarafında yani döviz kur yönetiminde mevcut kur politikasında memnun olduğunu ve bundan bir değişiklik beklenmemesi gerektiğini açıkça ima eden, açıkça ortaya koyan bir ibaresi, bir cümlesi de vardı soru cevap kısmında. Dolayısıyla zaten faizlerin yüksek kalma ihtiyacı ve şeyde yani şu an 2026 özelinde enflasyon ara hedefiyle tahmin birbirine yakın ama 2027'de yeniden iddialı bir indirim setine giriyoruz ve mevcut politikadan da işte hem bugünkü fiyatlama hem gelecek faiz fiyatlaması, senin ilk sorunda da yanıtladığım gibi buradan bir memnuniyet gözüktüğü için, burada herhangi bir buraya karşı endişe dile getirilmediği için ben anlıyorum ki bunun da bir kaçınılmaz bacağı olarak kur tarafındaki bu reel değerlenme sürecinin de kalacağı anlaşılıyor. Yani yoksa buraya karşı da bir sinyal veya bununla ilgili bir mesaj verilmesi gerekiyordu. Ki açıkça da zaten kur tarafında o gelen kurla ilgili gelen soruya da karşıda bir memnuniyetsizlik belirtilmediği için TL'deki reel değerlenme sürecek. Dolayısıyla yatırımcı da bu yüksek faizi özellikle mevduat tarafındaki tercihini devam ettirmek durumunda kalacak diye düşünüyorum.
1: Peki Evren, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Güzel bir hafta diliyoruz sana ve efendim kısa bir araya gidiyoruz.
3: Reklam. Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: reklam.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve Elif Cansever ile birlikte haftayı başlatıyoruz. Elif hoş geldin. Şimdi bakıyoruz hakikaten küresel piyasalarda savaşın sonuna dair, sonunun geleceğine dair herhangi bir ışık görünmüyor. Dolayısıyla böyle olunca da tahviller başta kendini gösterdi. Rakamlar şu an ne diyor? Biz yine gergin mi başlıyoruz bu kısa haftaya?
2: Pelin, bugün haftanın ilk işlem günü ve yarın 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 4 işlem günü geçireceğimiz bir haftaya başlıyoruz. Ama küresel piyasalarda da bu haftanın oldukça önemli olduğunu söylemekle başlayabilirim. Geçen haftada gördüğümüz volatil hareketler, yani sert yükselişler ve cuma günü gördüğümüz sert düşüşlerin ardından, sert satış dalgasının ardından bu haftaya yine kırmızı bir haritayla başladığımızı söyleyebilirim. Özellikle küresel piyasalarda satış dalgası bu kadar yüksekken merkez bankaları tarafından faiz artırma ihtimalleri de oldukça güçlendi diyebiliriz. Bu durumun enflasyon üzerinde yarattığı baskı tabii ki de hisse senedi piyasalarında doğrudan etkiliyor. Donald Trump'ın İran için zamanları daralıyor diye yaptığı açıklamada bugünkü satış dalgasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Burada aslında birkaç önemli başlığımız var. Bunlardan bir tanesi Çin'in 2028'e kadar her yıl ABD'den 17 milyar dolarlık tarım ürünü alacağını açıklaması, arkasından gelen tarım emtiaları tarafındaki yükselişler, Brent petrolün geçen haftaki %8'lik yükselişinin ardından bu sabah 111 dolarları yani ek %2'lik bir yükseliş kaydetmesi, bunun tarafında Amerikan tipi ham petrol tarafında da 111 dolarları görmemiz birazcık daha küresel piyasaları baskılıyor diyebiliriz. Senin de az önce bahsettiğin gibi tahviller tarafında ise durum oldukça sert. Cuma günü sert satışlar gördüğümüz tahvil getirilerinde, özellikle ABD ve Asya tahvillerinde yine sert satışların olduğu bir haftaya başladık diyebiliriz. Bu haftanın önemli konularından bir tanesi de Nvidia'nın bilançosunu açıklayacak olması. Aslında geçtiğimiz haftalarda hem Avrupa hem Türkiye, yurt içi taraf hem de Amerika tarafında açıklanan bilançolardan sıklıkla bahsetmiştik ve bunların büyük bir kısmının beklentinin üstünde gelmesi bize önümüzdeki süreç için birazcık daha ılımlı bakış açımızı güçlendirmişti. Acaba kurumsal taraf sandığımız kadar etkilenmedi mi İran savaşından demiştik. Bu hafta gelecek olan Nvidia bilançosu da bilançosunun da gözlerin üzerinde olacağını söylememiz gerekiyor. Wall Street tarafına baktığımızda sert satış dalgaları yaşandığını söyleyebiliriz. Dolar endeksinin 5 hafta kazanç serisini geçen hafta cuma günü en yüksek seviyelerde kapattı. Yine dolar değer kazanmaya devam ediyor. Bunun yanında ABD 10 yıllıkları 4.63'e varan dalgalanmalar yaşadılar ki bu geçen sene Liberation Day Nisan ayında Trump'ın tarifelerini açıklamasının arkasından hacimsel olarak değil ama yüzdesel olarak en sert satışların yakalandığı, yüzdesel olarak en montanlı haftayı, satış haftasını geride bıraktı ABD 10 yıllıkları. 30 yıllık tarafına baktığımızda ise 3 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını söyleyebiliriz. Buradan hemen gitmek istiyorum aslında birazcık Asya piyasalarına. Çünkü asıl hareketlilik bu dakikalarda orada. Asya hisselerinde %1'e varan aşağı yönlü hareketler görüyoruz. Aslında 2026 yılının aslında 2025'ten başlamamız gerekir. Hem 2025 hem 2026 yılında büyük yukarı yönlü inmelerinden bahsettiğimiz Güney Kore KOSPI endeksinde Samsung'daki grevin bir miktar daha yatışmasıyla beraber, çünkü o tarafta da Samsung'un ek grev için başta özcüleriyle bu haftaya tekrar görüşmeleri var. Bir miktar yatışmasıyla ve Samsung hisselerinin değer kazanmasıyla KOSPI endeksinin de bu hafta bir miktar toparladığını söyleyebiliriz. Geri kalan hisselerde Asya tarafında %1'e yakın aşağı yönlü hareketlerin olduğunu söyleyebiliriz Pelin. Aslında burada önemli olan Japon 10 yıllık tahvillerinden geldi. Japon 10 yıllık tahvil faizleri 10 bas puan düşerek 1996 yılında biri en yüksek seviyelerinde, 20 ve 30 yıllık tahvil faizlerinde ise ilk ihraç oldukları dönem olan 1999'dan bu yana en yüksek seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu haftanın önemli bir gelişmesi daha da G7 Maliye Bakanlıklarından gelecek. Çünkü G7 ülkelerinin Maliye Bakanlıkları bu hafta şu an enerji fiyatlarının savaşın enflasyon üzerindeki yaptığı baskıyı görüşmek için ve sanırım tahvil piyasalarında bir miktar daha şu anki uzun dönemi olan korkuyu görüşmek için toplanacaklar. Biz de takip ediyor olacağız.
1: Peki, tahvil fiyatlarına yönelik dikkatimizi çevirdiğimiz bir haftayı başlattık. Bunun yansımalarını konuşuyor olacağız. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Efendim hemen gidelim, borsa açılış beklentisini karşılayalım. MİMFO Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan bizlerle birlikte. Tolga Bey hoş geldiniz. Evet, vadeli taraf yarım puanlık negatife işaret ediyor. Küresel anlamda tahvil getirilerindeki yükseliş dikkat çekerken bunun hisselere yansıması da merak konusu. Nasıl bir açılış yaparız?
1: Tabii zaten vadeli tarafta dediğiniz gibi yarım puan bir satıcılı açılış var. Endeksin hafif satıcılı olmasını bekleriz bugün. Aşağıda 14.250 önemli bir destek. Oraya yakınsadık. Geçtiğimiz hafta kapanışında biliyorsunuz 14.300'lerde kapatmıştık. 14.250 önemli olacak. Endeksin yukarı yönlü hareketinin korunup korunamayacağı açısından. Tabii bir yandan da aslında Amerika-İran cephesinden de haber akışı bekliyor olacağız. Biliyorsunuz dün gece Trump'ın bir açıklaması vardı. İran'dan yeni teklifi bekliyorum diye. O taraftaki haber akışı tabii bir miktar oynaklık yaratacaktır. Tekrar oradan gelebilecek bir olumlu haber de bu endeksteki şu anki negatif havayı ortadan kaldırabilir diye düşünüyoruz.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz efendim sizlere. Ve evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre tüketici fiyat endeksinde yıl sonu artış beklentisi %27.53'ten %28.94'e yükseldi. Haberimizle veda ediyoruz.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reel ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre geçen ay %1.82 olan Mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi bu anket döneminde %1.89'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise %27.53'ten %28.94'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için %23.39'dan %23.82'ye, 24 ay sonrası içinse %18.02'den %18.43'e yükseldi. Ankette Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi %37, ikinci toplantı beklentisi %37 ve üçüncü toplantı beklentisi ise %35.99 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise %30.22'ye yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar TL beklentisi 51.22'den 51.57'ye, 12 ay sonrası dolar TL beklentisi de 53.61'den 54.69'a çıktı. Bir önceki anket döneminde 44.3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 47.8 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl içinde 39.8 milyar dolardan 41.6 milyar dolara çıktı. Ankette cari yıl için gayri safi yurt içi hasıla artış beklentisi %3.5'ten %3.3'e geriledi. Gelecek yıl içinde beklenti %4.1 seviyesinde sabit kaldı.
3: Reklam. Tep Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın, iyi haftalar diliyoruz. Ben Zeynep Erataman Ünal. Bu bölümde finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber piyasaları anlamlandırmaya çalışacağız. Aynı zamanda saat 10.00'da da işsizlik verisi gelecek. Bugün bir de tüketici güven endeksi rakamlarını karşılayacağımız bir gün. Bloomberg KT tarafında ön endeks, TÜİK ve Merkez Bankası'nın birlikte hazırladığı tüketici güveninde ise nihai endeks rakamlarını karşılaştırma şansımız olacak. Ama öncesinde Bekir günaydın ve piyasalar diyeyim. Hem cuma kapanışından başlayalım, hem de bu hafta tabii 19 Mayıs nedeniyle kısa bir hafta. Neler fiyatlayabilir bizim piyasa?
1: Günaydın, iyi haftalar olsun. Ama piyasalar hala savaş belirsizliği, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması nedeniyle negatif bir seyir izliyor. Cuma günü küresel piyasalarda da satış vardı, bizde ise satışların genele yayıldığı bir gün gördük. Gerçekten endeks üzerinde bakıyorum ağırlıklara, ne aşağı çekmiş ne yukarı çekmiş, büyüklerden Tüpraş dışında, o da petrol fiyatlarındaki yükselişin destekle yükseliş eğilimini koruduğunu görüyoruz. Pozitif tarafta bir tek doğru düzgün katkıyı onun verdiğini söyleyebiliriz ama öbür tarafa baktığımız zaman aşağı çeken endeks, aşağı çeken hisselere baktığımız zaman neredeyse tüm sektörlere yayılmış, petrol tarafı hariç tüm sektörlere yayılmış. Şimdiye kadar endeksi taşıyan hisseler de dahil olmak üzere satıcılı bir seyirin izlendiğini gördük. Burada petrol fiyatlarındaki artık bu 100 doların üzerine yerleşmesinden sonra şimdi de 110 doların üzerine çıkması ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağına ilişkin beklentilerin sınırlanmasının etkili olduğunu gördük. Haftalık bazda baktığımızda ise yaklaşık 700 puanlık bir düşüşü oldu endeksin. Şöyle haftayı 14.367 puandan kapattı. 14.500'ün üzerinde kapatması iyi olabilecektir diyordu geçen hafta sonuna doğru bu satıcılı seyirde analistler. Ancak bu seviyenin altında kapattığını gördük. Cuma günü %1.9 değer kaybederken haftalık değer kaybı %5'e yakın oldu. Dolar bazında 335 dolarlardan geri gelmesi artık şimdi 315 dolar seviyesini gerilemiş oldu. Buradan baktığımız zaman teknik olarak analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 14.000-14.200 bandı takip edilecek gibi görünüyor. Mayıs ayında da eksiye geçmiş olduk. Nisan ayındaki hızlı toparlanmadan sonra Mayıs'ta hafif bir eksi durumdayız. Yarın tatil, ondan sonra dediğim gibi kısa hafta olacak. Bu kısa hafta olmasının yanı sıra bir sonraki haftanın bayram olacak olması ve yaklaşık birleştirmeler de bazı büyük yatırımcıların birleştireceğini düşünürsek 10 günlük
0: tabii
1: bir ara olacağını, işlem hacminde düşüş olacağını, 10 günlük repo veyahut da 10 günlük para piyasası fonundan önemli getiriler elde edilebileceğini düşündüğümüz zaman takas konusunda takvim Borsa İstanbul'un yukarı yönlü tepkilerine pek yardımcı olacak gibi görünmüyor.
0: Şimdi burada 5 yıllık ortalamalara baktığımız zaman ısı haritasından mesela Mayıs ayı normalde Borsa İstanbul için fena geçmiyor. %3,02'lik bir artıya işaret ediyor son 5 yıl ortalaması ama şu an dediğin gibi bu Mayıs özelinde biz %0,5 kadar eksiye geçmiş vaziyetteyiz.
1: Evet.
0: O zaman biraz daha yaz aylarından umutluyuz diyelim bari. Çünkü Haziran, Temmuz ve Ağustos'un 5 yıllık

0: ortalamaları her biri epeyce iyi kazanımlara işaret ediyor. İşte %4'ler, 8'ler, 7'ler gibi oranlarda. Bakalım bu yazda yine sıcak geçecek mi diyelim borsa yatırımcısı için. Bir yandan onu da izleyeceğiz tabii.
1: Evet, ya ayın başında yani şimdiye kadarki ortalamaları dergiye yazmıştık. Nisan ayı önceki ortalamaları paralel yükseliş eğiliminde genel istatistiğe uygun hareket etmişti.
0: Hatta bak Mayıs'ta, mesela 5 yıllık ortalama %1.82 derken Nisan'da biz %12.91'lik prim demişiz. Yani evet. Ortalamanın yani en azından 5 yıllık ortalama.
1: Genel olarak Nisan'da yani. Olumlu evet. Hareket ediyor. Çünkü bunun sebeplerini de şöyle işlemiştik. Bilanço sezonu, ilk seyrek bilançoların açıklanmaya başlayacağı, beklentilerin yeniden şekillendiği, yıl sonu tahminlerin revize edildiği bir dönemde genel olarak Nisan ve Mayıs ayları pozitif geçen Borsa İstanbul için dönemler oluyor. Ancak bu Mayıs ayı dediğim gibi iyi başladık. Ancak şu anki duruma baktığımız zaman çok iyi devam etmediğini. Çünkü dediğim gibi Cuma günü gerçekten genele yayılan bir satıcılı seyir izlendi. Geçen hafta genelinde ne konuştuk? MSCI endekslerini konuştuk. MSCI Türkiye endeksinde yapılan değişiklikler bu tip hisse senetleri. Yani MSCI endeksini, MSCI Türkiye Small Cap'e veyahut da ana endekse geleceği düşünen hisse senetlerindeki hareketlilikleri bundan sonra işi değiştirebilecek boyutta bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Eğer MSCI Türkiye endeksine ilişkin normal matematiğin dışında yani piyasa değeri, kağıt üzerindeki halka açıklık, işlem hacmi gibi kriterlerin dışında subjektif bir kriter olarak da ortaya bazı şeyler atılırsa, geçen dönemde işte Kiler tarafında gördüğümüz gibi, Kiler Holding tarafında gördüğümüz gibi yani halka açıklığı kağıt üzerinde istenilen seviyede olsa bile birkaç kişi ya da kurum tarafından toplanan hisse senetleri nedeniyle gerçek fiili dolaşımın bunu yansıtmaması nedeniyle endeksten çıkarılmıştı. Astor ve Destek Finans Faktöringi de Small Cap'ten çıkartılması ve ana endekse alınmadı. Zaten alınması bu dönem için beklenmiyordu ama henüz o kriterleri sağlayıp sağlamadığında şüphe vardı. Ancak Small Cap küçük şirketler endeksinden de çıkartılması bu konudaki soru işaretlerini artırdı ve geçen hafta bu tip hisse senetlerinde önemli satış baskılarını görmüş olduk. Bundan sonraki süreçte bu nasıl ilerleyecek tabii ki hep beraber takip edeceğiz. Ayrıca Cuma günü yine piyasalar kapandıktan sonra konuştuğumuz Kontrolmatik hisse şirketinin tahvil borcunu ödeyememesi son o borçlanmanın son kuponuydu. Bunu ödeyememesi ve şirketten gelen açıklamaların beklenmesi Cuma günü piyasalarda negatif bir etkiye sebep oldu. Bugün de Viyop'un açılışında taban fiyattan işlem gördüğünü takip ediyoruz Kontrolmatik'i. Şirketten yapılan açıklamada finansal yeniden yapılandırma için bankalarla görüşüldüğü, bu takvim dolayısıyla kısa bir süre içerisinde takvimin belli olacağını ve ödemelerin ondan sonraki dönemde yapılabileceğine ilişkin bir açıklaması var. Yatırımcılarının katta yayınlanacak açıklamaları çok dikkatli bir şekilde takip etmesini tavsiye ediyoruz. Sosyal medyada veya diğer internette, dijital taraftaki kapta yayınlanmayan açıklamalara biraz temkinli yaklaşmakta fayda var. Çünkü şirket içinde hisse senedi fiyatlaması açısından da kritik bir dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Ayrıca ne konuştuk? Enflasyon raporunu konuştuk. Tabii. Enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın beklentilerin de üzerinde bir revizyona gitmesi pozitif karşılanmasına rağmen enflasyon beklentilerindeki yükseliş eğiliminin sürmesi özellikle banka hisseleri üzerinde satış baskısına neden oluyor. Enflasyon beklentilerindeki bozulma devam eder mi, etmez mi? Merkez Bankası bu konuda çok sıkı duracağını, hatta orada bir soru sormuştum. Makro ihtiyati tedbirlerle ticari tarafa acaba bir genişleme, bir küçük adımlar atılabilir mi diye. O konuda bile çok net bir şekilde birinci önceliklerin enflasyon olduğunu ve enflasyonunda düşüş eğiliminin devam etmesi için ellerinden ne gerekirse gelirse yapacaklarını ifade ettiler. Dolayısıyla gevşeme ilişkin çok önemli bir beklenti olmadığı için eğer ki dezenflasyon sürecine devam edeceğine ilişkin beklentiler toparlanır, biraz daha düzelirse Borsa İstanbul'da pay piyasalarında biraz daha toparlanma eğilimi öne çıkabilir.
0: Şimdi şirket haberlerini kısaca hemen bir turlayalım. Eczacıbaşı İlaç tarafında şirket %25 oranında pay sahibi olduğu Vitra Karo'nun sermayesinin 3 milyar 650 milyon TL'den 4 milyar 150 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin süreç kapsamında şirketin payına düşen 275 milyon

0: Varlık yönetim şirketlerine toplam 353,5 milyon TL bedelle satıldığını açıkladı. Kontrolmatik tarafında az önce Bekir sen de söyledin. Şirket tarafından ihraç edilen 2 adet özel sektör borçlanma aracına ilişkin 15 Mayıs 2026 tarihli itfa ve kupon ödemelerinin gerçekleştirilemediği açıklandı. Öte yandan Kontrolmatik'le bağlı ortaklığı Pomega Enerji mevcut banka kredilerinin yeniden yapılandırılması amacıyla başvuruda bulundu. Pasifik Giyo tarafında yine şirket ve Pasifik İnşaat Ortaklığı Emlak Konut tarafından gerçekleştirilen İstanbul Eyüp Sultan 2. etap arsa satış karşılığı gelir paylaşımı ihalesinde en yüksek teklifi verdi. İhalede teklif edilen toplam satış gelirinin 17 milyar 700 milyon TL, şirket payı gelir oranının ise %40 olduğu bildirildi. Vakıfbank tarafında 18 ülkeden 44 bankanın katılımıyla 484 milyon dolar ve 574 milyon euro'luk iki dilimden oluşan toplam 1,2 milyar dolarlık bir sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağlandı ve söz konusu kredi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %110'luk şekilde yenilendi. Yine maliyet ve detaylarını KAP'ta bulabilir izleyicilerimiz diyerek hemen borsa açılışına geçelim. %0.24'lük yani 34 puanlık bir eksiyle 14.333 puanda yeni güne başlamış durumdayız. Endekste 29 hisse yükselirken 55 hisse düşüyor. 16 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptı. Mali endeks %0.25, sanayi endeks %0.10, banka endeksi %0.62 kadar satıcılı. Bununla birlikte hizmetler tarafı %0.25, ulaştırma %0.05, turizm ise %1.20'lik yine kırmızı ekranlarla haftaya başladı. Döviz kurları tarafında dolar endeksi kazanımları 6. günde devam ettiriyor. 99 çıtasının üzerindeki hareket gelişiyor. İçeri yansımalarda dolar TL 45.58 sınırında, euro TL ise 53.03.45'te yeni güne başladı borsa tarafında. Hemen şöyle bir bakalım rakamlara. Tüpraş, Aselsan, Katılım Evim, Petkim, DAP Gayrimenkul puan bazlı katkılarda ilk 5'le. Tabii petrol fiyatlarının %2 civarı yükselişi burada da herhalde fiyatlara girdi deriz Bekir biraz sonra. Bu arada puan bazlı baskılarda BİM, Astor, Akbank Yapı Kredi ve Coca-Cola içecek var. Yüzdeselde en çok artan hisse DAP Gayrimenkul oldu. Arkasında Petkim, Fenerbahçe, Tüpraş ve Gürsel Turizm var. Gürsel'de bugün bu arada temettü ödemesi olduğunu da yine hatırlatalım yatırımcısı için. Yüzdesel bazda en çok düşenlerde %8.39'da Kontrolmatik'i takip ediyoruz. Cuma günkü %10'luk düşüş sonrası bugün de eksilerde bir gün başladı. Arkasında Efor Yatırım, Anadolu Grubu, Europower Enerji ve TAB Gıda yer aldı. Bugün Gürsel dışında bir de Sarkuysan tarafında temettü ödemesi olduğunu yine belirtelim izleyicilerimize. Sektör haberlerinde de OSD verileri geldi bu arada. Onu da son dakikalarını paylaştı az önce arkadaşlar diyerek hemen bir de Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksine geçelim. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Mayıs ayının ilk yarısında bir öncekiye kıyasla %0.22'lik azalışla 71.15 değerini aldı. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki ayın nihayesine kıyasla %1.58'lik artışla 72.63 ve içinde bulunduğumuz dönem yine otomobil, konut alımı için ve diğer dayanıklı tüketim mallarının alımı için uygun mu diye ölçmeye çalışan tarafta Bloomberg HT tüketim eğilimi ön endeksi ise %3.91'lik düşüşle 70.93 seviyesine işaret ediyor. Hemen görüş olarak devam edeceğiz. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamız bizimle. Hocam hoş geldiniz. Bloomberg HT tüketici güven ön endeksini hangi tarih aralığında yaptınız? Savaşla ilgili algı nasıldı bu süreçte ve gelen veri setine baktığınızda dezenflasyonist sürece Merkez Bankası'nın beklediği şekilde iç talebin destek vermesini öngörür müsünüz?
1: Teşekkürler, iyi haftalar diliyorum. Şimdi baktığımızda hatırlayacağımız gibi savaşın başlamasıyla sert bir düşüş göstermişti tüketici güveni. Nisan ayının ortalarından itibaren de çıkışa başlamıştı. Yani ateşkes, savaş bitiyor beklentileriyle ama hani süresiz ateşkes bir anlamda süresiz bir gerginliğe de dönüştü ve hani bir gün iyi bir gün kötü neredeyse öyle bir modda gidiyoruz. Bu tüketici güvene de bizde yansımış gibi gözüküyor. Yani bir çıkış yaşadı ama onu devam ettiremedi. Hafif geriledi ama asıl tabii bu aralar tüketici güvenini belirlemede önemli olan tüketim eğiliminde bir çıkış görmüştük Nisan ayının ikinci yarısında. Endeks 83'tü Şubat'ta, 68'lere düştü. Şubat, Nisan sonunda 73'e çıkmıştı. Bugün açıklanan rakamda da gördüğümüz gibi tekrar 70'lere doğru gerilediğini görüyoruz. Yani bu belirsizlik ve bu petrol fiyatlarının hani yukarıda seyretmesi, risk algısının yüksek olması ve bizde enflasyon tarafında çok daha hissedilmeye başlanması

0: tüketim eğiliminde biraz daha yine bekle gör moduna geri çekmiş gözüküyor tüketiciyi. Düşüşün ana nedeni tüketim eğilimindeki gerileme, mevcut durum algısı ve geleceğe ilişkin beklentiler biraz kısmen inişli çıkışlı yatay bir seyir izliyor. Hani gelecek bir yıl seneye bu zamanlar savaş biter ve daha iyi olur beklentisi sanıyorum. Hafif artıda tutuyor ama böyle inişli çıkışlı bu savaşla ateşkesin süreciyle orantılı bir durumdayız gibi gözüküyor.
1: Şimdi bu arada TÜİK ve Merkez Bankası'nın beraber hazırladığı tüketici güven endeksi tarafına da baktığımızda bir önceki ayın gerçekleşmesi 85,5 iken yine Mayıs ayına ilişkin 85,8 seviyesi ifade edildi. Bizde şimdi Mayıs öncü göstergesi geldi. TÜİK ve Merkez Bankası'nın birlikte derledikleri veride ise nihai rakamın okuması var. Orada da 85,5'dan 85,8'e yatay da olsa bir artıdan bahsetmek mümkün gibi görünüyor. Hemen çok kısaca onun kırılımlarını da paylaşayım hocam izninizle. Şöyle büyütmeye çalışacağım ekranı sessiz takip edenler açısından. %0,3'lük bir artış burada dile getirilmiş bültenin içerisinde. Kırılımlara geldiğimizde mevcut dönemde hanenin maddi durumu tarafında %3,5'luk bir azalma. 12 aylık gelecekteki dönemde hanenin maddi durum beklentisinde yine %0,5'lik bir artı. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisinde %3,9'luk bir iyileşme. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinde %0,04 de yatay bir seyir var. Dolayısıyla burada hani mevcut duruma ilişkin karamsarlık ama gelecek döneme ilişkin iyimserlik gözüküyor diyebiliriz. Resmi verinin detaylarına da baktığımızda bir de iş gücü istatistikleri Ocak-Mart dönemine ilişkin %8,2'lik seviye geldi hocam. O tarafa da yine baktığımızda daha çok hani altı tarafı önemsemeye çalışıyoruz. Daha geniş bir çerçeve bize sunması açısından 30,4'lük bir rakam orada da karşımıza çıkmakta. Şöyle bir toparlayalım hocam. Çünkü tabii ki tüketici elini cebine atmasında iş gücüne ilişkin beklentileri de şüphesiz önemli. Hani ile de bir işimiz olacağına güveniyorsak ona göre harcarız. Olmayacağını düşünüyorsak ona göre harcarız. Ne dersiniz hocam? Veri kompozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, teşekkürler. Şimdi aslında TÜİK anketi de her zaman olduğu gibi Bloomberg anketiyle korelasyonu yüksektir. Evet, orada hafif bir artış, bizimkinde hafif bir düşüş oldu ama tabii bu ön endeks bizim ay sonunda belki yine hafif artıya geçebilir. Zaten detayda çok benzerlik olduğunu görüyoruz. Bizde de 12 ay sonrası için beklentilerde iyileşme var. TÜİK Merkez Bankası anketinde de yine asıl artı yönlü hareketin nedeni o taraf gibi gözüküyor. Dolayısıyla özünde tüketici bugünlerde içinde bulunduğumuz dönemde bu olumsuzluğu daha çok hissediyor ama hani bir temenni ve umut olarak da hani daha iyi olabilir yansıtmış gözüküyor. Bu şu anda gerek TÜİK gerek Bloomberg anketindeki hafif aşağı hafif yukarı hareketler hani çok büyük bir değişim olmadığını, savaştan sonra bir inip çıkıp buralarda savaşın gidişatına göre en azından bugünlerde çok belirliyor, yön belirleyeceğini söylüyor. İstihdam rakamlarına baktığımızda da bu çeyreklik toplulaştırılmış veri biraz daha örneklemi büyük bir veri. Burada baktığımızda yine gerçekten bu atıl iş gücü dediğimiz rakam eğer yanlış görmüyorsam şu anda 29,8'den 30,4'e çıkmış. Yani geçen yılın son çeyreğine göre yine önemli bir yükseliş var. 30'a pek gelmiyor gibiydi ama 30'u da geçti. Bu çok güçlü bir rakam. Hani biz manşet rakamda hep yatay hafif gerileme şeklinde tablolar görüyoruz ama bu atıl dediğimiz yani son bir ayda aktif iş aramayanlar ama iş bulursam çalışırım diyenler ve part time çalışanlar bir anlamda çok da güvenceli bir durumda çalışmayanların çok ciddi bir artış eğilimini sürdürdüğünü görüyoruz. Diğer tarafta hani detaylarda en çok istihdamı yaratan hizmet sektörü olmaya devam ediyor. Sanayi tarafına baktığımda yani hafif gerilemenin sanayide devam ettiğini, tarımda düştüğünü görüyoruz mutlak rakamda. Genel olarak da baktığımızda en çok hizmet sektörü istihdam sağlamaya devam ediyor. Manşet rakama baktığımızda da manşette yanlış bir rakam söylemeyeyim ama 8,2. Evet. O da hemen hemen. Yani bakın orası düşüyor ama diğeri artıyor. Yani yoksal olarak iş bulma süresinin artması, uzamasının bu hem Türkiye'ye özgü hem de bu teknolojik gelişmelerin yarattığı bir yansıma. bu tarafta da var gibi gözüküyor diye düşünüyorum. Özellikle yeni mezunlarda biraz daha fazla gözüküyor, bu gibi de görünüyor.
1: Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocam, çok teşekkür ederiz. Son olarak bir de Merkez Bankası'ndan ticari gayrimenkul fiyat endeksi geldi. Orada çeyreklik %7,7'lik bir artış var. Yıllık %31'lik değişim enflasyondan arındırdığımızda sıfır değişime işaret ediyor. Dükkan fiyat endeksi %31,2, ofis fiyat endeksi %30,3 oranında yıllık bazda yükseliş gösterdi. Türkiye genelinde, İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde bakacak olursak en büyük artışları bu süreçte Ankara'da görmüşüz. Ticari gayrimenkul fiyat endeksi yıllık %36,3, dükkan fiyat endeksi %34,4 ve ofis fiyat endeksi tarafında %41,5'luk artılar var Ankara'nın yıllık değişimlerine baktığımızda. Böylelikle piyasa masasının bugün de sonuna geldik. Görüşmek üzere diyoruz efendim. Çarşamba sabahı şimdiden yine Atatürk'e Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs'ta kutlu olsun mesajımızı vererek piyasa masasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalarda tahvillerde satış dalgası devam etti. Ana sebep savaşın enflasyonu tırmandıracağı endişesiyle birlikte tahvil getirilerinde yükselişler peş sıra takip edildi. Cuma günü yaşanan yükseliş bu sabah itibariyle Japonya öncülüğünde küresel boyuta da taşınmış gibi duruyor. Dolayısıyla ana manşet tahvillerdeki yükseliş olmaya devam ediyor. Peki bunun piyasalara yansıması, özellikle burada savaşın yol açtığı düşük seviyelerden itibaren öncülük eden, yükselişe öncülük eden çip üreticileri dahil olmak üzere orada da düşüşler yaşanmıştı. Bir miktar daha Trump'ın söylemiş olduğu söylemler öne çıktı. Trump İran için zaman daralıyor, harekete geçmeleri gerekiyor. Hem de çabuk, yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak açıklaması gerginliği arttıran bir unsur oldu. O hal böyle olunca petrol tarafında yükselişler, dolar tarafında yukarı yön söz konusu olurken tahvil getirilerindeki yükselişler ve hisse senedine yansıması ise sınırlı değil. Aslında daha agresif bir şekilde olmaya devam etti diyelim. Hızlıca rakamlara bakalım. İçeriye nasıl yansıyor? Efendim, evet, bu hafta kısa bir hafta olacak. Yurt içerisinde tüketici güvenine endeksini karşıladık. Tüm detayları yakından takip ediyor ve konuşuyor olacağız. Bunun yanı sıra BIST 100 endeksinde %1'in üzerinde satıcılı bir seyir söz konusu. 14.210 puandan ise İşlem geçiyor. Haftanın ilk işlem günde risk iştahının baskılandığını takip ediyoruz ki vadelilerde negatif bir açılışa işaret etmişti. Hızlıca bakalım alt endeksler tarafında nasıl bir katkı geliyor. Bankacılık endeksinde %1,24'lük bir geri çekilme, sanayi endeksi tarafında 0,77'lik bir geri çekilme, maliye endeksi tarafında ise %1'in üzerinde satıcılı bir seyir söz konusu olduğunu söyleyelim. Hemen şöyle bir hizmetler tarafına da bakalım. Hizmetler tarafında %1,19'luk bir geri çekilme işaret ederken turizm endeksi tarafında yarım puanın üzerinde artı, ulaştırma endeksinde ise yarım puanlık negatif bir seyir söz konusu. 36.004 puandan ise işlem geçiyor. Pariteler tarafına bir de bakalım. Dolar haftayı 1,2'lik yükselişle tamamlamıştı. 99 üzerindeki seyir devam ediyordu. An itibariyle 99.20 seviyelerini yakından takip ederken Euro dolar çaprazı 1.1634'e kadar geri çekilmişti 1.17 seviyelerden. Oradaki seviyeyi korumaya devam ederken sterlin dolar tarafında 1.3349 seviyeleri, dolar TL tarafında 0.16'lık yön yukarı 45.57.95 seviyesini yakından takip ederken Euro TL tarafında ise 53.02.60 seviyelerini takip ediyoruz. Evet, küresel tahvillerde satış dalgası devam etti efendim. Bugün de yine satış dalgasının Japonya başlı olmak üzere tahvil getirilerine devam ettiğini takip ettik. Ve hemen gidiyoruz Nurol Portföy'e. Küresel piyasalardaki bu dalga boyu artıyor. İçeriye yansıması nasıl oluyor? Kısa bir hafta Nurol Portföy'den Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur bizlerle birlikte. İlhan Bey, hoş geldiniz. Neler aktaracaksınız bugüne dair, özellikle küresel piyasalarda bir tahvillerdeki satış dalgası bugünün manşetini oluşturuyor. Cuma günü bunu görmüştük. Bugün Japonya tarafına yansıdığını gördük. İçeriye yansıması negatif. İçeride verileri karşıladık. Kısa bir hafta yatırımcı nasıl koruyacak kendini?
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Pelin Hanım. Sizin de belirttiğiniz gibi yeni haftaya girerken hem içeride hem dışarıda temkinli bir fiyatlama görüyoruz. Borsa İstanbul tarafında Cuma günü özellikle banka hisseleri öncülüğünde gelen satışlarla birlikte endeks 14.600 destek bölgesinin altına sarktı. İçeride veri akışının sakin olması, resmi tatil, yaklaşan bayram süreci nedeniyle piyasayı bir süredir daha çok dış gelişmelere bağımlı hale getiriyor. Bu nedenle küresel tarafta artan jeopolitik tansiyon, yükselen enerji fiyatları BIST üzerinde de baskı yaratmaya devam ediyor. CDS priminin 241 seviyelerinde kalması, risk algısının henüz belirgin bir bozulmaya işaret etmese de küresel tarafta sertleşen faiz fiyatlaması gelişen ülke piyasalar açısından oldukça önemli. Şu ortamda borsanın bankacılık hisseleri öncülüğünde olumsuz görüntüsünün devam etmesini bekleyebiliriz. Teknik olarak da 14.000 seviyesinin altına gitmemiz olası duruyor. Hem kısa hafta olması hem de arkasından uzun bayram tatilinin gelmesi bu haftanın satış ağırlıklı geçmesi için bir başka etken olacaktır. Küresel tarafta ana gündem değişmiyor. Orta Doğu'daki gerilim, yükselen petrol fiyatları ve bunun enflasyon üzerindeki etkisi, Brent petrolün 110 dolar üzerine yerleşmesi, piyasaların tüm denklemini bozmuş durumda. Birkaç ay öncesine kadar Fed'in faiz indirimi bekleyen piyasa artık yeniden faiz artışı ihtimalini konuşuyor. Amerikan 10 yıllık tahvil faizini 4.60, 30 yıllıkların 5.10'un üzerine çıkması bunun en net göstergesi. Özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde görülen yükseliş artık sadece enflasyon korkusuyla değil, kamu borçlanması ve küresel mali disiplin endişeleriyle de açıklanıyor. Tahvil faizlerindeki bu sert yükseliş doğal olarak hisse senedi piyasaların da risk iştahını baskılıyor. Geçtiğimiz hafta Nasdaq ve S&P 500'de satışlar hızlandı. Özellikle yapay zeka rallisinin taşıyıcısı olan teknoloji hisselerinde çözülme dikkat çekti. Nvidia ve AMD hisselerinde görülen sert geri çekilmeler piyasaların artık yüksek çarpanları sorgulamaya başladığını gösteriyor. Bu hafta açıklanacak Nvidia bilançosu bu açıdan oldukça kritik olacak. Çünkü piyasada artık soru yapay zeka teması devam eder mi değil, bu fiyatlamaları taşıyacak karlılık sürdürebilir mi noktasına gelmiş durumda. Jeopolitik tarafta ise Amerika-İran hattındaki tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor. Trump'ın İran için zaman daralıyor açıklaması sonrasında petrol fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket gördük. Hürmüz Boğazı'na ilişkin arz endişeleri de tam olarak ortadan kalkmadığı için enerji piyasasında risk primi korunuyor. Bu da küresel enflasyon beklentilerini canlı tutuyor. Diğer önemli başlık ise Çin-Amerika ilişkileri ve Tayvan konusu oluyor. Trump yönetiminin söylemlerinde zaman zaman daha yumuşak bir ton görülse de Amerika'nın uzun vadede Tayvan'dan tamamen vazgeçmesinin stratejik olarak oldukça zor olduğu düşünülüyor. Özellikle yarı iletken üretimi ve Asya'daki güç dengesi düşünüldüğünde Washington'ın Tayvan üzerindeki baskıyı arttırırken aynı zamanda bölgeyi daha fazla silahlandırmaya çalıştığı görüşü öne çıkıyor. Bu nedenle kısa vadede tansiyon düşse bile Tayvan başlığının orta vadede yeniden piyasa gündemine güçlü şekilde dönme ihtimali yüksek görünüyor. Özetle piyasalar şu anda aynı anda 3 riski fiyatlıyor. Yüksek petrol fiyatı, yükselen tahvil faizleri ve jeopolitik belirsizlik. Bu kombinasyonda kısa vadede riskli varlıklar üzerinde baskının devam edeceğini işaret ediyor. Özellikle Fed'in faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi ve buna bağlı tahvil faizlerinin yükselmesi önümüzdeki dönemde piyasaları olumsuzluğu körüklemeye devam edecektir. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz İlhan Tümur aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Murat Portföy ailesine. Efendim, tahvil faizlerini konuşuyoruz. Küresel piyasalarda sıçramalar yaşanıyor. Enflasyonist baskılar merkez bankalarının bundan sonraki patikasında daha sıkı kalabileceği, uzun süre sıkı kalabileceği beklentisi tahviller tarafından fiyatlanıyor. Bu da hisseleri biraz kırdı gibi duruyor. Peki içeride durum ne? İçerideki tahvil faizlerini de konuşuyoruz araştırmamız hazırlanıyor.

0: efendim Hulümi ÖKT Baş Ekonomistimiz Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikte tahvil faizlerini konuşalım. Aslı günaydın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Pelin.
0: Aslı şimdi yani küresel piyasalarda savaş uzayacak, savaş enflasyonu tırmandıracak. Enflasyon tırmanmasıyla merkez bankaları daha sıkı duruşuna devam, daha uzun süre sıkı duruşuna devam edecek beklentisi tahvillere yansıdı. Küresel piyasalarda Japonya 10 yıllık 10 bas puanlık bir yükselişte 1996'dan beri en yüksek seviye. 30 yılla bakıyoruz, 120 bas puan sıçrayış var. Piyasa ilk sürülüşünden bu yana, ihracından bu yana en yüksek seviye. Keza Amerika tahvil faizleri. Bizde içeride durum ne? Tahviller gerçeği mi fiyatlıyor? Hisse senedinin boynunu da kırdı mı bu süreç, ne dersin?
1: Evet, bizde de benzer bir süreç var. Her ne kadar 96'lardan ve 98'lerden beri en yüksek olmasa da özellikle de uzun vadeli, biraz daha getir eğrisinin uzun vadeli tarafında faizlerin daha hızlı yükseldiğini gördük. Özellikle son bir haftada. Şimdi bir yani üzerinden geçecek olursak 2 yıllık tahvil faizi şu anda %42.37 seviyelerinde. Burada bir hafta önce yaklaşık işte %41.2 civarındaydık. Bir puan kadar bir artış var. 27 Mart'ta aslında en olumsuz getiri eğrisinin gördüğümüz en olumsuz görüntülerinden birini görmüştük. O sırada işte daha henüz bu ateşkes şeyleri gerçeğe, gündeme gelmemişti. Ondan önce 2 yıllık tahvil faizinin %44'e kadar yükselişler görmüştük. Ama yani şeyden itibaren bakarsak, bu savaş başladığından itibaren bakarsak işte yaklaşık %36'lardan şu anda %42'lerin üzerinde bir 6 puanlık bir artış varmış gibi gözüküyor 2 yıllık tahvil faizlerinde. Ama asıl kötüleşmeyi 10 yıllık tahvil faizlerinde daha net görüyor gibiyiz. Orada da savaş öncesine kıyasla yaklaşık 5 puanlık bir artış var ama oradaki artış 27 Mart'ın da üzerinde. 27 Mart'ta yaklaşık işte 33.9-34'e yakın bir seviyelerde görmüştük. Şu anda 35 civarında bileşik faiz 10 yıllık Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde. Şimdi buradaki aslında biraz kötüleşmenin yani getiri eğrisindeki bu aslında açının değişmesini belki konuşmak lazım. Sonuçta 2 yıllık tahvil faizlerinde özellikle son dönemde görece daha sınırlı ama 10 yıllıklarda daha yüksek bir artış oldu. Buradan aslında şunu anlamak mümkün. Özellikle son dönemde bu petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisinin kısa vadeli olacağı, geçici olacağı beklentisi aslında biraz daha yerini kalıcı olacağı beklentisine doğru öteliyormuş gibi gözüküyor. Yani daha önce biz niye konuşuyorduk? İşte kısa vadede bu savaş etkisiyle petrol fiyatları yukarı çıkar, enerji maliyetleri yukarı çıkar. Bir miktar işte enerji, onunla ilgili işte gübre pardon ve bununla ilgili diğer emtialarda bir miktar yukarıya çıkar fiyatlar ve bu da enflasyonist olur ama bu kalıcı olmaz, geçici olur beklentisi vardı. Dolayısıyla daha kısa vadeli tahvillerde etkilerini daha hızlı görüyorduk. Oysa şimdi daha uzun vadeli tahvillerdeki faizlerin de daha hızlı yükseldiğini, hatta daha yükseldiğini burada da biraz önce gördük getiri eğrisinde. 10 yıllık tahvil faizi son bir yıldan fazla neredeyse bir sürenin işte Nisan 2025'ten beri en yüksek seviyeye geldi. Bunun şeyini, hikayesini aslında biraz belki beklentilerde de görüyoruz. Enflasyon beklentilerindeki bozulma aslında bize biraz bunu endike ediyor. Orada şunu gördük. 2026 yıl sonu için enflasyon beklentisi %29'a kadar yükseldi. Bir yıllık enflasyon beklentisi işte %23'lere doğru yükseldi. Ama bunlar ne ifade ediyor? Normalde bunlar kısa vadelidir. Deriz ki burada bir enflasyonist baskı olduğu zaman bu bir yıl içinde kendini tamamlayacak döngüsünü, sonraki beklentilere yansımayacak. Oysa şu anda mesela Cuma günü açıklanan piyasa katılımcıları anketine baktığımız zaman uzun vadeli enflasyon beklentilerinde de aslında bozulma başladı. 24 ay sonrası, yani 2 yıl sonrası enflasyon beklentilerine bakarsak evet seviye olarak %18.4'tü ama 2024 Aralık'tan beri en yüksek seviyesine geldi. Ocak 2026 Mayıs'tan beri devamlı bir bozulma eğilimi var son 5 aydır. Ve işte burası da 1,5-2 puanlık son 3-4 ayda bir bozulma gösteriyor. Yani biraz önce yani tekrar etmem gerekirse şu algı bozuluyor diyebiliriz bence Pelin. Bu yaşadığımız savaş etkisinin bir şekilde geçici olacağı, buradaki enerji maliyetleri, emtiadaki artışlar ya da arz zincirindeki bozulma gibi etkilerin enflasyon üzerindeki etkisinin geçici olacağı, bir sene içinde tamamlanıp biteceği ve diğer uzun vadeli beklentileri ve tahvil faizlerine yansımayacağı beklentisi aslında kırılıyor. Dolayısıyla bu artık yani bizim kendi enflasyon beklentilerimizde de geçerli. Bence bütün dünyada geçerli. Daha uzun süre enflasyonun daha yüksek kalacağı ve belki de merkez bankalarının senin de bahsettiğin gibi bu kadar da tepkisiz kalamayacağı. Çünkü daha önce neden konuşuyorduk? Bu kısa vadeli olacaksa ve enflasyon beklentilerini o kadar da etkilemeyecekse merkez bankaları bu tür arz yönlü şokları hiçbir tepki vermeden bu süreci işte bir sene içinde tamamlanacağını öngörerek geç pas geçebilirler. Hı hı. Ama şu andaki görüntü bir, enflasyon beklentileri uzun vadede de etkilenmeye başladı. İkincisi şu ödünleşme tarafında, yani ödünleşmeden de tekrar orayı da özetleyecek olursak, bu yaşadığımız savaşın enflasyonist baskılarına karşı ekonomik aktiviteyi yavaşlatıcı baskıları arasında hangisinin baskın geleceği sanki şu anda enflasyonist baskılar daha öne çıkmış gibi gözüküyor. Ekonomik aktivite üzerindeki etkileri daha sınırlı kalıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla da biraz önce senin bahsettiğin gibi hem enflasyonist şu anda enflasyonist etkiler tüm dünyada ve bizde de fiyatlanıyor. Hem de aktivite üzerindeki baskı görece sınırlıymış gibi. Dolayısıyla merkez bankalarını buradan biraz daha zorlayacakmış gibi gözüküyor. Bizim için de bu sene için fiyatlamalara bakacak olursak aslında tahvil faiz yani tahvil ve işte swap piyasalarındaki fiyatlamalar bu sene herhangi bir merkez bankasından faiz indirimi öngörmüyor. Oysa geçen hafta cuma günü aldığımız piyasa beklentileri anketinde hala ekonomistlerin yılın sonuna doğru bir iki faiz indirimi
2: olabileceğini ihtimalini
1: görüyorduk. Ama bence buradaki fiyatlamalara ekonomist beklentileri de yanaşacak diye düşünebiliriz.
0: Hem küresel anlamda hem de içeride yani aslında makro görünüm çerçevesinde biraz daha enflasyona yakın bir görünüm söz konusu. Bunu öyle da gözüküyor. Fiyatlıyor değil mi?
1: Evet. Yani oradaki ekonomik aktivitenin yavaşlama hikayesi, hı-hı, burada daha geride kalmış gibi gözüküyor. Sanki enflasyonist baskılar daha uzun süre bizimle olacakmış gibi bir görüntü.
0: Yani tahvil faizleri zaten başından beri bunu fiyatlamaya devam ederken hisse senetleri biraz daha işin daha cafcaflı tarafından bakmayı tercih etmişti. Kendisine yeni manşet oluşturmuştu. Teknoloji odaklı ilerleyen bir hisse senedi vardı. Fakat bu kez sanki tahvil tarafı baskın çıkmış gibi duruyor ama elbette burada Nvidia'nın bilançosu da bakalım karar verecek efendim. Teknoloji mi baskın çıkacak? Teknoloji yatırımlarıyla büyüyen şirketler mi baskın çıkacak fiyatlamaları yoksa enflasyona endişeli bakan tahvil faizleri mi? Arada çok büyük çekişme var aslında. Biz bunu bol bol da konuşacağız. Hiç ama şu anda gerçekliği yansıtan, savaşı yansıtan, enflasyonu yansıtan tahvil gibi duruyor. Bakalım yakından da takip edeceğiz. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: ve kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim ve gidelim Sabancı Üniversitesi'nin öğretim üyesi Doktor Emrah Aktu bizlerle birlikte. Emrah Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Şimdi öncelikli olarak şöyle bir sormak isterim. Küresel tahvillerdeki satış dalgası ve bununla birlikte işte tarihi günlerden geçiyoruz. Daha doğrusu bizi tarihe götüren bir fiyatlama da yaşanıyor. Japonya'ya bakıyoruz, 10 yıllıklar 96'dan beri 30 yıllıklar piyasaya sürüş tarihinden itibaren en yüksek seviyesini görüyor. Getiri eğrilerinin uzun tarafı fiyatlıyor gerçeği. Şimdi buradaki ana hikaye savaş, savaşın tetiklediği enflasyon baskısı, enflasyonun ise merkez bankalarının sıkı duruşunu daha uzun tutabileceği yönünde beklentiler var. Bizim içeriye de yansıttığını görüyoruz bunun. Tahvil faizlerindeki bu fiyatlama önümüze nasıl bir gerçeği çıkartıyor? Yani bu bir türbülansa hazır olmamızın öncü sinyali mi? Yoksa gerçeği şu anda fiyatlıyor ve biz içinde miyiz bunun?
1: Şu an yaşanan aslında çok komplike bir durum ama bütünlüklü olarak incelenmesi gereken bir durum. Şu an şöyle bir durum oluyor. Savaşla birlikte enflasyonun kalıcılığının arttığı bir döneme girdiğimiz artık anlaşıldı. Covid sırasında, Covid döneminde bir enflasyon patlaması yaşamıştık. Onunla birlikte işte takip eden 3-4 yıllık bir süreçte kontrol altına alındığı düşünülüyordu. Ve de o şekilde devam etmesi planlanıyordu. Çünkü bütçe hesaplamaları da buna göre yapılmıştı. Yani devletlerin borçluluk oranları özellikle gelişmiş olan ülkelerde çok ciddi oranlara varmıştı. Covid ile birlikte de bu zaten iyice üst seviyelere ulaşmıştı. Fakat bu enflasyonun düşmesiyle birlikte, faizlerin düşmesiyle birlikte bunun en azından sürdürülebilir olduğu düşünülüyordu. Buna yönelik projeksiyonlar vardı. Şimdi bu son savaşla birlikte ve de bunun kalıcı olduğu görüldüğü ve anlaşıldığı durumda artık bunun enflasyon beklentilerine ciddi hem kısa hem uzun dönem beklentileri ciddi bir şekilde yansımaya başladığını görüyoruz. Bu da tabii tahvil fiyatlamalarına çok hızlı bir şekilde yansıyor. Bu işin bir kısmı. Bununla birlikte bu jeopolitik kırılımlarla birlikte tamam enflasyona yansıyor ama uzun dönemde aynı zamanda risk primini de artırıyor. Yani risk priminin de artık bu fiyatlamalara iyice girdiğini görebiliyoruz. Yani bu belki de bu savaş, bu işin bir başlangıcı. Önümüzdeki dönemde bu anlaşmazlıklar devam edebilir. Başka şeyler görebiliriz. Bu da tabii risk primi olarak fiyatlamalara dahil olmaya başladı. Tabii bu ikisi birlikte işin içine dahil olunca ve de tahvil piyasasındaki bu yukarı yönlü hareketi gördüğümüzde zaten devletler buna zayıf bir şekilde yakalanmıştı. Covid'den olan o toparlanma henüz sonuçlanmamıştı. Borçluluklar hala çok yüksek seviyede seyrediyor. Bunun üzerine bir de yüksek enflasyon gelince bunu kontrol etmek için yüksek faiz ortamına tekrardan dönüş olma ihtimali barındırınca bu işin içinden nasıl çıkılacağına dair bir belirsizlik oluşmaya başladı. Böyle bir durumda da debt monetization ihtimali doğunca bu da tekrardan bir feedback loop'u gibi üzerine risk oluşturmaya başladı. Yani bunların üç dinamiği de birlikte alınca aslında bu tahvildeki artışlar yani belki de daha önceden bile fiyatlanması gereken bir şeydi. Fakat yeni yeni bu kırılma artık herhalde bu savaşın uzamasının anlaşılmasıyla birlikte artık bu noktada yaşandı. Çünkü bunun da en büyük etkisi tabii Amerika'daki o açıklanan enflasyon oranları son 2 aydır çok ciddi bir şekilde arttı. Avrupa'da da benzer şekilde hareketlenme görüyoruz. Ya bunlarla birlikte artık belki bu kırılma bu noktada yaşanması gerekiyordu ve bu konu noktada yaşandı. Ben bu kırılmanın çok geçici bir kırılma olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama seyri tabii takip etmek gerekiyor. Gerçekten çok tarihi bir dönemden geçiyoruz kesinlikle.
0: Peki şimdi hocam yani burada getiri eğrilerinin uzun tarafının zirve seviyelere yaklaşması ya da hatta zirvelerini yeniden tazelemesi. Diğer tarafta ekonomik faaliyetin bu kadar da aslında beklentiden yüksek bir şekilde daralmayacağı anlamına mı geliyor? Yani biz 2026 yılına girerken hep şunu diyorduk. İşte daha çok enflasyondan daha çok aslında büyüme endişesini yaşayacağımız bir yıl olacak diyorduk. Savaş bu hikayeyi, bu senaryoyu, bazı senaryoyu tamamen rafa kaldırdı mı?
1: Ben açıkçası evet bunun yani o planların bozulduğunu düşünüyorum. Savaş gerçekten dediğim gibi beklenmedik bir enflasyon şoktu. Bu Covid dönemi sonrasında artık enflasyonu tamam kontrol ediyoruz. Büyüme endişeleri artık baskın gelmeye başlıyordu yavaş yavaş. Özellikle Amerika tarafında yani Avrupa tarafında bu kesinlikle böyleydi. Amerika tarafında da bu hissedilmeye başlamıştı. Fakat bu savaşla birlikte o düzen tamamen yani o hesaplar tamamen alt üst oldu. Ve de üzerine artık bu yeni şokla birlikte ve de beklenmedik bir noktada gelen bir şokla birlikte hazırlıksız yakalanma dolayısıyla bunun artık hem risk primlerine hem enflasyon beklentilerine çok ciddi bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Fakat şöyle bir çıkmazdayız. Faizleri tamam kontrol etmek için yükseltebilirler ama bu kadar yüksek borçluluğun olduğu bir dönemde faizleri de çok yükseltmekten korkuyor tabii ki de ülkeler.
0: Hı
1: Yani
0: hı.
1: böyle bir durumda bu işten nasıl çıkılır kısmında piyasaların kafası tabii ki de karışık. Çünkü Amerika tarafında özellikle yeni başkanla birlikte hatta indirimler vesaire bekleniyordu. Onlar rafa kalktı gibi duruyor. Sabit bekle görle devam edecekler gibi duruyor. Ama belki enflasyon bu şekilde artmaya devam ederse son 2 aydaki hızını tabii ki de kırılacaktır ama yukarı yönlü seyrini devam ettirirse enflasyon faiz artışlarında bile konuştuğumuz bir noktaya geliyoruz Amerika için. Böyle bir senaryo hiç konuşulmuyordu birkaç ay öncesine kadar, savaş öncesine kadar. ECB tarafında benzer şekilde faiz indirimleri fiyatlanıyordu aslında. Fakat şimdi yavaştan orada da değişiklikler olmaya başladı. Ve de bu dediğim gibi mali tarafın çok da sağlıklı olmadığı bir noktada oldu. Yani o yüzden bu ciddi bir şok, kırılma yaşatabilecek seviyede bir şok. Bugün bence o yüzden yani bu piyasaların gerçekten çok hareketlendiği bir noktada olacağız ve önümüzdeki birkaç ay o yüzden çok heyecanlı geçeceğini düşünüyorum.
0: Peki Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta bu gelişmeleri de göz ardı etmeyerek bir takım sunumunda yer vermiş olduğu ve yukarı yönlü revizyonlara dikkat çekti. Merkez Bankası'nın geçen haftaki gerçekleştirmiş olduğu bu enflasyon raporu sunumuyla birlikte değerlendirecek olursak, bizde de bir faiz indiriminin 2026'da tamamen rafa kaldırılabileceğine yönelik beklenti oluştu mu sizde de?
1: Bu bir ihtimal ama ben açıkçası bunu pek benim en azından verdiğim ihtimal buna daha düşük piyasaya göre. Evet böyle bir senaryo konuşuluyor. Ama ben bu noktada evet beklentiler de yükseldi. Merkez Bankası kendi güncellemesini yaptı. Piyasada artık 30'a varan beklentiler hatta 30'un aşan beklentiler var. Fakat faiz şu an efektif olarak yani çok yüksek bir noktadayız. Nötr faizin de oldukça üstündeyiz. Zaten tabii bir nokta yani nötr faizin %6 seviyelerinde olduğunu hesaplıyoruz biz Türkiye'de. Bunun üzerine %2'lik, %3'lük bir oran ekleyince de %8-9'luk bir duruşun yeterince sıkı olduğunu biliyoruz. Şu an bunun da üzerinde bir duruş sergileniyor. O yüzden yani talep kısma noktasında bence bir duruş sertliği konusunda bir problem yok. Burada beklenti kontrolü ve de forward guidance kısmı işin içine çok dahil oluyor. Bundan dolayı zaten Merkez Bankası inandırıcılığını artırmak adına beklentilerini ve ara hedeflerini güncelledi ki bence bu doğru karardı. Ama bunun sonrasında ben açıkçası en azından bu savaştaki bir yumuşama ile birlikte ne kadar kalıcılığı artmış olsa da bir sönümleme ile birlikte enflasyon beklentilerinde tekrar bir geri çekilme olması ihtimalini görüyorum. Çünkü bu çok ciddi bir jeopolitik risk şokuydu. İlk 2 ay ciddi bir şekilde yansıyacaktı. Beklentileri de bozması zaten bekleniyordu. Fakat bu savaşın en azından sürüncemede kalsa da sönümlenmesiyle birlikte oradaki baskının ben yavaşça azalacağını inanıyorum en azından. O beklentilerdeki aşağı gelmeyle birlikte de tekrardan faiz indirimine yer açılacağını inanıyorum. Ama Haziran'da tabii artık öyle bir ihtimal yok gibi duruyor. Bekle görle devam edeceklerdir. Ama sonrasında ben hala yavaş da olsa bir indirim patikasına girebileceklerini düşünüyorum. Hatta girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunu ben her zaman dile getiriyorum. Faizin kendisi de bir çıpa görevi görüyor aslında. Faize yakın bir şekilde enflasyon beklentileri oluşuyor her zaman. Ondan dolayı eğer alan varsa indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anki duruşu da düşündüğümüzde dediğim gibi nötr faizin yaklaşık 6 olarak hesaplandığı bir ülkede şu anki verilen faizin ciddi bir katı faiz olduğunu düşünüyorum. Ve talebi yeterince kısıtlayıcı bir faiz olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir ortamda beklentilerin de yavaş yavaş aşağı gelmesiyle birlikte ben indirimlerin de yavaş yavaş başlaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ama hocam perakende satış hacmine baktığımız zaman orada herhangi bir yavaşlama yok. Orada canlılık devam ediyor. Üretimde aksine bir yatay bir görünüm söz konusu. Daha kısıtlılık var. Hal böyle olunca da ister istemez fiyatın yukarı yönlü baskısı artıyor. O perakendeki canlılığı nasıl okuyorsunuz o zaman? Üzerine bir de faiz indirirse Merkez Bankası alan açılırsa daha da hareketlenmez mi?
1: Perakende verisini biraz okumak zorlaştı. Burada şöyle bir durum da var. Yani o perakende verisine kart harcamaları da dahil olduğu için ve kart harcamalarının da yani sayı arttığı için orada toplamda bir ciddi artış yaşanıyor. O yüzden trendten nasıl hareket ettiğine bakmak ben doğru olacağını düşünüyorum. Trendten olan ayrışmaya baktığımızda da orada da negatif yönlü bir ayrışmanın aslında başladığını görebiliyoruz. Ama tabii trend olarak bakınca ve de işte sanayi üretimiyle olan o ayrışıma baktığında evet çok ciddi baktığımızda çok ciddi bir ayrım var gibi gözüküyor. Ama ben açıkçası perakende verisinde özellikle trendden ayrılması gerektiğini düşünüyorum ve trende göre nasıl hareket ettiğini görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada dediğim gibi kredi kartı kullanım, dijitalleşmeyle gelen o trendi de yakalamış oluyoruz bir noktada ve onu oradan sıyırmak gerekiyor. Oradaki o trend ayrımını yaptığımızda döngüselliğe baktığımızda orada da bir yavaşlama aslında var. Üretim kısmı zaten yani 2024'ten beri ciddi bir yavaşlamaya girmişti. Yani bu dezenflasyon politikasının başlamasıyla birlikte faizlerin artık ciddi bir orana ulaşmasıyla birlikte fonlama maliyetleri arttığı için firmalar üzerinde baskı zaten 2024'ten itibaren başlamıştı. Ve o yavaşlama hala devam ediyor ve devam etmesi de hala olası gözüküyor tabii. Çıktı açığı grafiğine de bakmışsınızdır kesinlikle. Çok ciddi bir çıktı açığından bahsediliyor. Yani Merkez Bankası 2029'a kadar negatif çıktı açığında kalacağımızı söylüyor. Yani bu şey demek. Yani en az 2028'e kadar nötr faizin üzerinde bir duruş sergileyeceğiz demek. Yani bu çok ciddi bir oran. Çok konuşulmadı bence o çıktığı açı grafiği ama bu demek. Ve de bu çok uzunmuş bir dezenflasyon politikasından bahsettiğimizi gösteriyor aslında. Hatta böyle 1980'lerin Volcker vari bir dezenflasyonundan bahsedebiliriz. Uzun sürecek 5-6 yıllık bir süreci hesapladıklarını gösteriyor. Bu tabii firmalar üzerindeki baskıyı o yüksek baskının devam edeceğini gösteriyor. Ama ben perakende verisinin de ihtiyatlı olarak okunması gerektiğini düşünüyorum ve özellikle o trend analizinin orada yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o trend aslında dijitalleşmenin getirdiği o yüksek kullanımı da bir noktada yakalamış oluyor. O trendi ayırmadan da bakınca biraz yorumlar bence şey olabiliyor, kaymış olabiliyor.
0: Peki, sonuç olarak şunu sorayım. Tüm bu beklediğiniz politikaların setinde TL korumacı mı?
1: TL, evet, yani bunu söyleyebiliriz. Yani TL'den zaten şu savaş döneminde bile kaçış olmadı aslında baktığımızda. Hane halkının güveninin artık tesis edildiğini görebiliyoruz o konuda. TL'leşme politikası doğru bir şekilde ilerliyor. Yani o güven tesis edilmiş. Beklentilerde bozulma olmasına rağmen kurun sabit olduğuna, yani en azından volatilitenin düşük olduğuna ve belli bir trende oturulduğuna olan inanç oluştuğu için orada bir hareketlilik bile beklenmedi ve zaten hane halkı tarafından çok büyük bir baskı yemedi. O yüzden o TL'ye olan güvenin oturmuş olması iyi bir şey. Bu dezenflasyon politikasına da yardımcı oluyor. Kur politikasına da yardımcı oluyor. Fakat günün sonunda burada artık burada akla gelen soru bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu. Tabii ki de. Sürdürülebilirlik noktasında ben açıkçası o son çıktı açığı grafiğini gördükten sonra birazcık endişelerim artmaya başladı. Çünkü gerçekten 2029'a kadar negatif çıktı açığıyla devam edebileceğimize inanmak ve halkı buna inandırmak çok kolay olmayabilir. Bu tabii yani makro göstergelere baktığımızda hala bizim için bir alan var. İşte mali tarafımız görece diğer ülkelere göre daha sağlıklı. Evet, yüksek faiz orada oranı olabilir. Ama bunun en azından 1-1,5 yılda çok rahatlıkla devam ettirebileceği ortada. Ama bu 2028-2029'a kadar devam ettirilebilir mi? Açıkçası ben emin değilim.
0: Peki, bakalım takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum hocam aktardıklarınız için. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Anaktuğ ile birlikte şöyle bir makro değerlendirme yapmış olduk efendim. Programı noktalıyorum. Hoşça kalın.
2: Tera Yatırım, yatırım kulübünü sundu. Reklam. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Nasıl yok bunun, artık yorgunum. Gidiyorsun aldığım nefesim yokluğun.

0: Efendim grafik düellosuyla devam ediyoruz Mehmet Filoğlu ile birlikte. Mehmet, tahvil faizleri manşeti oluşturuyor. Elbette buna giden yolda enflasyonist baskı oluşturan petrol fiyatları değil mi?
1: Aynen, ve çok yüksek borçluluk, özellikle borçluluk oranı daha yüksek ülkeler bu satış dalgasından daha da kötü etkileniyor. Japonya bunlardan bir tanesi, sana anlatacaksın.
0: Peki Japonya tarafına bakacağım, sen ne yapacaksın?
1: Ben yurt içindeyim daha çok. Yurt içinde tüketici güven endeksleri geldi. Hem bizim Bloomberg HT'nin tüketici güven endeksi hem TÜİK'in ki geldi. İkisi arasında bir ayrışma var, onun nedenlerine biraz bakacağım. Bir de ticari gayrimenkul tarafına bakacağım. Orada konut tarafından biraz daha olumlu bir tablo var, onu biraz bakacağım.
0: Peki, başlayalım o halde. Başlasın efendim grafik düellosu diyoruz ve şöyle hemen bakalım. Öncelikli olarak bakacak olursak bu küresel piyasa açısından Japonya'nın 10 yıllık tahvili baskı altında. Elbette nereden kaynaklanıyor bu? Küresel satışlar, yani küresel tahvil piyasalarına baktığımız zaman hemen hemen tüm küresel piyasalarda bir satış dalgası var. Zaten tahvil tarafı daha mı gerçeği fiyatlıyor? Hisse senedi biraz daha teknoloji yatırımlarını mı fiyatlıyor? Ayrışması söz konusuydu. Tahvil ve hissenin ayrışması da karşımıza bu şekilde çıkıyordu. Ancak tahvil faizlerine bakacak olursak özellikle Japonya 10 yıllık tahvil faizleri sert bir yükselişe işaret etti. Bu yükseliş bizi 1996'ya kadar götürdü. Yani 1996 yılından bu yana 10 yıllık tahvil faizlerinde en yüksek artış görüldüğünü takip ediyoruz. 10 bas puanlık bir artışa işaret etti bu da. Elbette bu da enflasyon endişeleri, merkez bankalarının bundan sonraki süreçte daha sıkı duruşunu koruyacağı, uzun süre koruyacağı anlamına geldiğini gösteriyor. Getiriler bu şekilde. Japonya'da sadece 10 yıllık tahviller değil, 30 yıllık tahvil getirilerinde de bir yükseliş söz konusu. Yani getiri eğrilerinin uzun tarafını biz bizzat görüyoruz. Yükselişler dikkat çekiyor. Dolayısıyla burada Hürmüz Boğazı ile birlikte başlayan süreç, ABD-İran savaşında öyle işlerin pek de kolay bir şekilde çözümlenmeyeceğini savunuyor. Peki buna bakalım, petrol de aynı şeyi söylüyor mu? Aslında buradaki sert yükseliş petrol fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. En yakın vadeyle aralık vadeye bakacak olursak efendim, aslında hemen hemen tüm vadelerde de, en yakın vadede, aralık vadede hemen hemen yükselişin devam edeceği anlamına geliyor. Şöyle bir bakalım öncelikli olarak. En yakın vadeye baktığımız zaman en yakın vade yine 110 doların üzerindeki seyri işaret ediyor kontratlarda. Ama aralığa kadar, yıl sonuna kadar işler çözülür beklentisi de biraz kırılmış gibi. Neden? Aralık kontratlarına baktığım zaman ise 90 doların üzerindeki seyir devam ediyor. Dolayısıyla bu da aslında bize neyi gösteriyor? Eylül vadeye baktığımız zaman 100 doların üzerindeki seyir. Demek ki işlerin kolay kolay çözümlenmeyeceği, bu petrol fiyatlarının daha uzun bir süre bize yüksek seviyeye getireceği, bunun da tahvile yansımasını net bir şekilde görüyoruz.
1: Evet, uzun vadede sürecek bir yüksek petrol ortamı tabii ki enflasyon etkiler yaratacaktır. Kısa vadede bu arz şoku sadece petrol ve enerji kalemlerinde etkili olabilecekken, merkez bankalarının çalışması, özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın burada yakın zamanda yaptığı bir çalışma vardı. Kısa vadeli arz şokları, evet, belki sadece etki ettiği dar bir alanda kapsamı kalabiliyor. Ancak uzun vadeye yayıldığında bütün sektörlere ve bütün ekonomiye yayılan bir enflasyonist baskı oluşturabiliyor ki az önce Pelin ilk gösterdiği tahvil faizlerindeki yükselişte bu uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yükselmesinden kaynaklanıyor. En fazla etkilenen ülkeler de Japonya ve İngiltere gibi, borçluluk oranları yüksek, mali konuda, bütçe konusunda da çok da iyi performans göstermeyen ülkeler. Ama bu sadece İngiltere ve Japonya değil, Amerika ve Almanya gibi aslında görece daha, bu ülkelere göre görece daha iyi olan ülkelerde de uzun vadeli faizlerin çok ciddi şekilde yukarı gittiğini görüyoruz. Ben şimdi yurt içi tarafa geleceğim. Bugün önemli makro veriler açıklandı. Bir tanesi tüketici güvenliğiydi. Normalde aynı güne denk gelmezler ama bir bayram tatili dolayısıyla Bloomberg HT'nin tüketici güven ön endeksi ile TÜİK'in tüketici güven endeksi, ikisi de Mayıs ayına dair veriler, aynı gün açıklandı. Burada dikkatimizi çeken aslında ikisi arasında bir ayrışmanın olması. Üst tarafta gördüğümüz TÜİK'in tüketici güven endeksi şu dikkatimizi çekiyor. Savaşın çok bir etkisini görmüyoruz bu endekse. 85.7 savaşın öncesindeki TÜİK'in tüketici güven endeksindeki bu seviyeler çok cüzi bir düşüş var. Sonra tekrar toparlanmış ve onun da üzerine çıkmış ki neredeyse son 1,5 yılın en yüksek seviyelerine kadar gelmiş durumda. Bizim Bloomberg KTN tüketici güven endeksine baktığımızda burada çok sert bir düşüş, daha sonrasında bir toparlanma, daha sonra yatay bir seyir görüyoruz. Burada Pelin'in özellikle önemli çalışmaları var tüketici güven endeksi ile büyüme arasında.
0: Evet.
1: Burada hangisini dikkate almalıyız sence?
0: Ya şöyle, Bloomberg KTN'in tüketici güveni endeksi daha büyüme perspektifinde doğru sonuç veriyor gibi duruyor. Çünkü yani şöyle, Türkiye'yi de diğer ülkeleri kıyasladığımız zaman normalde tüketici güvenindeki artış aslında bize geleceğe ilişkin burada beklentilere yönelik daha bir iyimser. Ama Türkiye'de tam tersi oluyor burada. Evet. Beklentilerde bozulma oldukça tüketici güveninde de artış meydana geliyordu.
1: Evet. Merkez Bankası'nın son çalışmaları, özellikle son enflasyon raporundaki açıklamalar, Fatih Karahan'ın sunumu da ekonominin son dönemde özellikle dezenflasyonist sürece daha fazla geçtiğini, ekonomideki yavaşlamanın daha belirgin olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Bloomberg KTN tüketici güven endeksindeki düşüş burada daha belirleyici. TÜİK'in alt kalemlerine baktığımızda aslında orada önemli bir ayrışma da var. Bu endeksi yukarıda tutan şey genel ekonomik duruma dair beklentiler. Ama tüketime dair göstergeler için daha önemli olan hanenin kendi maddi durumuna yönelik beklentilerde çok da olumlu bir tablo yok. Mayıs ayında mevcut dönemde hanenin maddi durumunda %3,5'luk bir geri çekilme var. Gelecek 12 aylık dönemde ise %0,5'lik çok sınırlı bir iyileşme beklentisi var. Yani aslında tüketime yansıyacak kalemlerde TÜİK'in verisinde de çok önemli bir, çok ciddi bir toparlanma olduğunu görmüyoruz. Bu veriler hem enflasyon açısından hem ekonomik büyüme açısından oldukça önemli. Bizdeki veriyi dikkate aldığımızda ekonomide savaş koşulları dolayısıyla ciddi bir yavaşlamanın olduğunu görüyoruz. Bunun dezenflasyonist etkilerini de göreceğiz ve hepsine de yakından bakmaya devam edeceğiz.
0: Evet, önemli bir veri haline gelmeye başladı. Trump'ın da son dakika açıklaması var. Çin'e karşı yapay zeka yarışını kazanmamız önemli diyor. Bir taraftan da umarım böyle bir gerilim gelmez. Efendim, Mehmet, programı noktada dursa hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
3: Bloomberg ET katkılarıyla.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ala Arakgün. Focus programından herkese iyi haftalar dileyelim. Evet, çok yoğun bir haftayı geçtiğimiz haftalarda geride bıraktık. Ve yeni haftaya bakıldığında Borsa İstanbul nezdinde bir günlük yarın 19 Mayıs sebebiyle tatilin ardından kısa bir haftaya merhaba demiş bulunmaktayız. Dışarı tarafa bakıldığında geçtiğimiz hafta ABD-Çin ziyaretiyle beraber Xi ve Trump'ın açıklamaları büyük bir önem arz etmişti. Hafta sonuna gelindiğinde iki ülke arasında ticaret tarafında bir anlaşmanın da yapıldığı tarafından duyumlar aldık. ABD-İran nezdindeki jeopolitik tansiyona bakıldığında ise hala bir durulma olmadığını gördük ve İran tarafından aslında Hürmüz'de tarafsız kalan gemilerin geçebileceği mesajı gelirken Trump tarafındansa İran için saat işliyor, her an her şey olabilir açıklamasıyla yine belirsizliği ortaya koyan açıklamalar aldığımızı gördük. İçeride bu hafta aslında tüketici güvenine dair önemli veriler bugün nezdinde geldi. Tüm haftaya bakıldığında dışarıda ise FED tutanakları gelecek ve Avrupa'da enflasyon verilerini alacağız diyelim ve günlere çıkan başlıklarına dilerseniz bakalım beraber. Haftanın birinci işlem gününe gelindiğinde tüketici güveni açıklandı ve TÜİK verilerine göre Mayıs'ta tüketici güveni %0,3 oranında artarak 85,8 seviyesini aldı. Önceki Nisan ayındaki nihai veri 85,5 değerini almıştı. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin beklentilere bakıldığında 3 ana tarafta da yükseliş olduğunu gördük. Bu da artışı destekleyen unsurlardan birer tanesi olmuş oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hane halkı maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi ve dayanıklı tüketim malları harcama yapma düşüncesinin artış kaydettiğini gördük. Ve de Bloomberg'de tüketici güven endeksinin ön nihai sonuçlarına bakalım. Mayıs'ın ilk yarısında bir önceki aya göre %0,22 oranında azalarak 71,15 değerini aldı. Bir önceki yılın aynı ayındaki nihai veriye bakıldığında %1,5'luk Nisan'da bir artış vardı ve 72,63 değerini almıştı. Bir de buradan ikinci başlığımıza geçelim. Yoğun bir haftanın ardından pazartesi yine içeride önemli rakamların gelmesiyle beraber işlem görmeye başladı. İlk 4 ayda otomotiv üretimi artış kaydetti. %5,3'lük bir artış olduğunu gördük. İhracat tarafında ise 300 binlik bir satış gerçekleştiğini OECD verileri bize gösterdi. Bir de ABD-Çin mutabakatını konuşmak lazım. Çünkü programın başında aktarmıştık. Trump ve Xi zirvesi küresel piyasaların odağında olan önemli mesajlar da çıkarmıştı. Bir yandan Trump, Xi Boeing savaş uçağı alacak demişti ve ticari tarafta önemli anlaşmalar yapılacağının altını çizmişti. Hafta sonu bu mutabakat geldi ve detaylarına bakıldığında burada gümrük vergilerine dair önemli indirimlerin geldiği açıklandı. Tarım sektöründe ikili ticaret arttırma amaçlı anlaşmaların yapıldığı konuşuldu ve birçok ürün grubunda vergilerde indirim mutabakatına varıldığı söylendi. Beyaz Saray'da burada Çin ABD'den 3 yıl boyunca yıllık 17 milyar dolarlık gıda alacak açıklaması bulundu ve Çin ABD menşeli uçakların satın alınmasına dair planı resmen teyit etti açıklaması geldi.

Haftanın birinci işlem gününde bir de piyasalardaki rakamlara bakmak lazım. Çünkü çok aslında yoğun bir haftayı geride bırakmıştık ve geçtiğimiz hafta pazartesi günü 15 bin puan üzerine açılış yapan bir BIST endeksiyle karşı karşıya kalmıştık. Bugün nezdinde bakıldığında perşembe günden kalan satışların ve cuma günü derinleşen satışlarla beraber şu an 14.142 puandan fiyatlanan %1,5'a yakın, hatta biraz daha üzerine çıkmış bir düşüşle işlem gören BIST endeksiyle karşı karşıya kaldık. Bu hafta BIST endeksi için aslında kısa bir hafta demiştik. Çünkü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı sebebiyle yarın BIST endeksi kapalı olacaktı. Çarşamba işlemler tekrardan devam edecek ve bir de sektörel taraftaki puan bazlı katkılar ve baskılara bakmak lazım. Şu an puan bazlı katkılarda turizmin olmasının yanı sıra banka, sanayi, mali ve ulaştırma tarafında puan bazlı baskıların olduğunu, negatif bir ayrışmanın görüldüğünü izliyoruz. Bir de küresel para piyasalarını konuşmak lazım. Çünkü dolar değer kazanımı 6 gündür devam ediyor. Şu an dolar endeksi 99,22 seviyesinden işlem görüyor. Şu an negatif ayrışan bir süreç var, fakat yatay negatif bir fiyatlanmanın da hakim olduğunu tablo bize gösteriyor. Dolar TL, Euro TL tarafı yatay pozitif şekilde güne fiyatlanarak devam ediyor ki Euro TL tarafı 53 bandına gelmiş bulunmakla dikkat çekmek lazım bu tarafa. Euro dolar çarpazı 1.1635 seviyesinden fiyatlanıyor ve sterlin dolar 1.3356 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Bir de Avrupa borsalarına bakmak lazım, çünkü bu hafta G7 ekonomi zirvesi gerçekleşecek ve Fransa'nın Paris şehrinde yapılacağı konuşuluyor. Buradan çıkacak mesajlarda piyasalara önemli aslında fiyatlamalarla eşlik edebilecek nitelikte olabilir. Avrupa tarafında şu an karışık bir seyir hakim. Londra FTSE pozitif ayrışırken burada Paris Kakaran, Frankfurt DAX ve İtalya FTSE tarafında negatif bir ayrışmanın olduğunu gördük. İtalya tarafında derin bir satışın da olduğunu tablo bize gösteriyor. Bir de Amerika tarafına bakmak lazım, çünkü bu hafta FED tutanakları gelecek demiştik. Bir de teknoloji tarafında bir hareketlenme olacak. Çünkü çarşamba günü Nvidia bilançosunu alacağız ve SpaceX'in IPO verilerini alacağız. Burada tabii teknoloji tarafında tüm odak bu iki finansallarda olacak diyebiliriz. Şu an vadelerde negatif bir ayrışmanın olduğunu gördük. Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 tarafında %0,60'lara varan bir düşüş işlemini de izliyoruz burada. Ve buradan diğer piyasalarımıza gidelim. Emtia tarafına bakmak lazım. Dolarda hafif bir yatay seyir varken şu an ons altında spot piyasada 4547 dolardan fiyatlanıyor. Yine yatay pozitif bir fiyatlanmanın hakim olduğunu görüyoruz ons altın bazında konuştuğumuzda. Altın tarafında aslında bir ayın en düşük seviyesinden bir toparlanma, hafif bir toparlanmanın da olduğunu fiyatlamalardan izliyoruz. Goldman Sachs burada merkez bankaları alımları artacak ve fiyatlamalara artış desteğini verecek açıklamasında hafta sonu bulunmuştu. Ons gümüş 75 dolarda ki hatırlayalım, hafta başında, geçtiğimiz hafta başında 85 dolarları biz bu fiyatlamalarda görmüştük. Şu an bir geri çekilmenin de kim olduğunu hafif şekilde izliyoruz. Bitcoin 76 bin dolarda %1,5'u da aşan bir düşüşle fiyatlanıyor. Ve Amerikan tipi ham petrol şu an 106 dolar seviyesinden işlem görürken Brent petrol 110 dolar seviyesinden işlem görüyor. Petrol tarafında Trump'ın İran'a süre uyarısında bulunmasının ardından bir yükselişinde olduğunu fiyatlamalardan izlemiştik biz burada. Moody's Brent petrol yıl boyunca 90 ile 110 dolar arasında gidip gelebilir açıklamasında bulundu. Şu anda bu bantta ilerleyen bir petrol fiyatlamasıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Fiyatlamaları ekranlara getirdik. Şimdi bir ara diyelim.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Altın fiyatlamaları ve küresel performans konuşmak üzere konuğumuz bizlere eşlik ediyor. İstanbul Mücevherciler ve Kuyumcular Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Aylar Hanım. Hoş bulduğum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, iyi haftalar dileyelim Mehmet Ali Bey. Şimdi baktığımızda ABD-İran savaşının hala devam ettiğini görüyoruz ki 3 ayı aşkın süredir devam eden bir savaş ortamıyla karşı karşıya kalındı. Zaman zaman ateşkes tarafında güçlü beklentiler geliyor. Müzakerelerde bir adım gelecek mi mesajıyla beraber piyasalarda fiyatlamaları izliyoruz. Fakat bu hafta sonuna bakıldığında Trump İran'a süre vermeyi kabul etti ve süresi doluyor açıklamasında bulundu. İran tarafı ise taleplerini sundu, ABD tarafı taleplerini sundu. Fakat burada bir ilerleme olmadığını gördük. Tabii savaş ortamı da enflasyonu körükleyebilecek şekilde beklentileri yükseltirken yüksek faiz ortamı, artan tahvil faizleri tarafına bakıldığında altın fiyatlamalarında farklı bir yöne doğru gidildiğini de gördük. Şu an ABD 10 yıllıklar 4.76'larda, 30 yıllıklar 5'in de üzerine çıkmış durumda. Ons altın tarafında 4600 dolarlardan bant hareketiyle ilerleyen bir fiyatlamanın hakim olduğunu gördük ve küresel merkez bankalarında faiz artışı ortamının güçlendiğini de izliyoruz. Peki bu ortamda sizce nasıl bir altın fiyatlamasıyla karşı karşıya kalırız ve altında yükseliş hikayesi bitti, bittiğine dair bir trend şu an sizce piyasalarda fiyatlanıyor mu?
1: Şimdi esasında son dönemde altın fiyatları biraz da petrol fiyatına ters korelasyon içinde hareket ediyor. Nitekim hafta sonunda veya geçen haftanın sonuna doğru Amerikan Başkanı Trump'la yine Çin Devlet Başkanı Xi arasındaki görüşmelerden bu Hürmüz Boğazı ile ilgili herhangi bir konu konuşulmadı. Dolayısıyla oradan petrol sevkiyatında hala sıkıntılar olduğu görülüyor. Bu sabaha geldiğimiz zaman da vadeli işlemlerde 111 dolara kadar yükselmiş bir Brent petrol fiyatı var varil başında ve 107 dolarda şu anda işlem gören spot piyasa. Dolayısıyla petrol fiyatlarının yükselişi aynı zamanda enflasyonist bir ortam oluşturduğu için bundan böyle sizin de belirttiğiniz gibi merkez bankalarının faiz indirimi rafa kalkmış durumda. Belki faiz artırımları da başlayabilir düşüncesi var. Bu da tabii özellikle baskı faiz artırımından geliyor altın için. Ama altın sadece savaşlarla veya petrol fiyatıyla şekillenen bir konumda görmek biraz yanlış olur. Esasında 2025 Ocak ayında Trump'ın göreve başlamasıyla beraber ikinci döneminde de yine küreselleşmeden içselleşmeye geçen bir tutum izlemeye başlayınca aynı zamanda düşük dolar ve düşük faiz istiyorum sloganıyla para birimlerine olan güvenin azalması altını o noktada sıçratmıştı. Ve hala o olgu devam ediyor. Ama petrol fiyatının yüksekliği tabii ki ilk etapta belki bir faiz indirimini sınırlasa bile bundan böyle enflasyon olacağı için enflasyona karşı paranın değerini korumak için ki zaten uluslararası para niteliğinde olan doların da sorgulandığı bir dönemdeyiz. Yeni bir uluslararası para sistemi kurulma aşamasındayız. Bunun tabii zaman alacağı biliniyor ama bu süreçte özellikle başta merkez bankaları olmak üzere ve gelişmiş ülke merkez bankaları olmak üzere Çin'de dahil olmak üzere altın alımlarının olduğunu görüyoruz. Geçen sene 1200 ton merkez bankalarının altın aldığı bir dönemdeyiz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu geçici bir geri çekilme diye düşünüyorum ben. Ve petrol fiyatları gerilediğinde altın fiyatı buradan tekrar yönünü yukarı çevirecektir. Aslında teknik olarak baktığımız zaman da 4500 dolar ons seviyeleri ikinci kez test edildi. Geçtiğimiz 20 gün önce de böyle bir test yapmıştı ve petrol fiyatı 99 dolar varil başına gerilediğinde de 4750 doları görmüştük hatırlanacağı gibi. Şimdi yine aynı pozisyondayız ve dolayısıyla dış piyasalarda petrole dayalı bir fiyat oluşumu bir süre daha devam edebilir gibi görünüyor ama petrol fiyatında bu kadar yüksek seyretmesi bizim gibi özellikle petrol ithal eden ülkeler için de sıkıntılı bir durum oluşturuyor enflasyon açısından. Bu da tabii iç piyasada altını destekleyen bir ilerleme veyahut da alım oluşturduğunu görüyoruz. İç piyasanın görünümü özellikle Kurban Bayramı öncesinde biraz daha farklı.
0: Tabii Moody's'den de Brent petrol nezdinde bir açıklama geldi ve yıl boyunca 90 ila 110 dolar arasında gidip gelen bir bant hareketinde fiyatlamalarla karşı karşıya kalabiliriz dedi. Şu anda Brent petrol 110 dolarlardan fiyatlanıyor ki bu da altını tabii baskılayan bir sebep olarak siz söylemlerinizi sunmuşsunuz. Bir de Goldman Sachs tarafından ons altın beklentilerini size sormak isterim. Çünkü kendisi merkez bankaları altın alımlarına devam ederse fiyatları artırabilecek bir sebep olabilir dedi. Aylıkta 62 tonluk Mayıs ayında bir altın alımı merkez bankaları nezdinden bir beklentisi olduğunu sundu. Geçtiğimiz ay bu ortalama 50 tondu. Peki bu ay 62 tonluk bir altın alımı bekliyor musunuz ve uzun vadede altın tarafında nasıl bir fiyat hareketiyle bu alımlar olursa karşı karşıya kalabiliriz?
1: Şimdi yılın ilk çeyreğin sonuna doğru altın fiyatlarında geri çekilme olsa bile sene sonu beklentilerinde bir değişiklik olmadı. Şahsen benim de beklentim 6000 dolar civarında sene sonu itibariyle. Bunda bir revize yapılmadı, yapılmadık. Bu arada biliyorsunuz Amerika'da başkan değişti. Resmen Kevin Warsh göreve geldi. Biraz
0: FED
1: da
0: başkanı,
1: böyle merkez bankaları, evet FED başkanı göreve geldiğinde bir piyasa onu test eder. Şimdi o döneme de giriyoruz. Bundan sonraki toplantılarda nasıl bir strateji izleyecek? Hakikaten beklendiği gibi Trump'a duyarlı olarak faiz indirimleri yapacak mı? Ama faiz artırımları yapma olasılığı da biraz zayıf görünüyor. Belki senenin sonuna doğru bir faiz indirimi söz konusu olabilir. Ama genelde jeopolitik gerginliklerle beraber altın biraz daha geçtiğimiz seneye göre daha sınırlı bir yükseliş içinde olacak. Benim özellikle beklentim Ağustos ortalarından itibaren sene sonuna kadar, aynı zamanda Trump'ın senato yenileme seçimlerini Kasım ayında girecek olmasının da belirsizliğiyle altın tekrar yönünü yukarı çevirecektir. Özellikle 4750 dolar ons seviyeleri geçildiğinde 5000-5200 dolar ons seviyelerini görebiliriz. Sene sonunda da beklentiler yine 6000 dolar seviyesinde. Dolayısıyla merkez bankalarının alımları da başta Çin olmak üzere aylık 50-60 tonla devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri, siz de sözünüz başında belirttiğiniz gibi 10 yıllıklar, 30 yıllıklar hayli yüksek.
0: Evet.
1: Bu yüksek oluşu da tabii dolara doğru bir geçiş oluyor ve dolar da biraz güçlenince altını bu da baskılıyor, ama bundan böyle Amerikan dolarından çıkıp altına girme olası süreci devam edecek, başta Çin olmak üzere. Bu da altını destekleyecek olan ve fiyatın yine revize edilmemesinin gerekçelerinden biri de bu.
0: Tabii geçtiğimiz hafta bir haftalık fiyatlamalara bakıldığında ons altın %3,8'lik bir düşüş kaydetmişti. Brent petrol tarafı %7,5'un da üzerine bir artış kaydetti. Bir haftalık fiyatlamalara baktığımızda FED tarafına değindiniz. Tabii Trump'ın çok sevmediği, hatta çok takdir de etmediği, çok da arasının sürtüşmeli geçtiği Powell'ın başkanlık dönemini FED nezdinde sona erdirdiler. Bu süreçte tabii burada bakıldığında Powell'ın süresinin bitmesiyle yine kurulda yer alabileceği öngörüsü verildi ve Powell kalmak istediğini söyledi. Şu an geçici başkan olarak Powell'ın bulunduğunu biliyoruz. Warsh'un geçmesiyle beraber faiz indirim tarafında güçlü beklentilerin de olduğunu görüyoruz. Fakat bir de fiyatlamalara bakmak lazım. Çünkü geçtiğimiz hafta hem Trump Xi zirvesini izledik, hem de ÜFE ve TÜFE verilerini Amerika'dan aldık. Hem ÜFE hem de TÜFE tarafında yüksek beklentilere nazaran yüksek gelen veriler de aldık. Bu rakamlar da piyasaları etkiledi. Peki bu dönemde sizce yüksek faiz ortamı, yüksek enflasyon derken FED tarafından gelebilecek en küçük bir faiz indirimi mesajı fiyatlamaları ne yönde etkiler?
1: Tabii ki bu beklenmedik bir gelişme olur. Aslında senenin başında hatırlanacağı gibi bu sene için Amerikan Merkez Bankası'nın 3 defa faiz indirebileceği beklentileri vardı.
0: Evet.
1: Ama ilerleyen zamanda bunlar revize edildi. Faiz indirimi olmayacak denildi. Hala o dönem devam ediyor ama bir süre faiz artırımı da indirim de olmadan pas geçilecek gibi görünüyor. Ama bu şekilde Amerika'nın bu kadar bütçe açığı varken bu kadar yüksek faizle ekonomisini nasıl sürdüreceği, o da ayrı bir soru işareti. Dolayısıyla her halükarda ilk fırsatta faiz indirimlerine başlayabilir gibi de görünüyor. Fakat şu andaki veriler bunu çok fazla desteklemiyor. Dolayısıyla Warsh'un bu noktada işi biraz daha zor gibi görünüyor önümüzdeki dönem itibariyle. Ama savaş konusunda da acaba işte geçtiğimiz bayramlarda hep İsrail hem bölgesinde yani Orta Doğu'ya hem de İran'a saldırılarını yaşamıştık. Acaba bu şeyde de bayramda da böyle bir saldırı hazırlığı mı var? İşte zaman daralıyor diyor Trump bir taraftan da.
0: Evet.
1: O bakıma o da endişe verici bir durumda. Böyle bir durumda altın fiyatlarının bundan kaynaklanan bir yükseliş içinde olacağı kanaatinde değilim. Bir süre daha yatay seyri, dar aralıktaki bu sıkışık seyri veya bir miktar yükselişler tekrar yerini gerilemeye bırakacağı böyle bir dalgalı seyir içinde devam edecek diye düşünüyorum. Altın tarafına bakacak olursak dışarıda. Ama içeride de tabii enflasyon bir taraftan fiyatlanırken enflasyonun da Mayıs ayı Nisan ayı itibariyle yüksek gelmesi, Mayıs'ta da acaba bu bayram harcamaları nedeniyle yüksek gelebilir mi? Diğer taraftan enflasyon işte raporunda da yine düzeltme yapılmış olması 8 puanlık bir faiz yükseltilmesi orta seviye itibariyle bunlar da dikkat çekici tabii ki. Ama bir taraftan da likitte sıkışıklığı var. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın uyguladığı kontrollü kur nedeniyle vatandaşın veya küçük yatırımcının veya halkın çok fazla dövize teveccühü olmadığını, bunun yerine altını tercih ettiğini de görüyoruz. Dolayısıyla altın gerilemelerde vatandaşın alım fırsatı olarak değerlendirdiğini de gözlemliyoruz.
0: Tabii ki.
1: Bu nedenle altın fiyatının daha fazla içeride gerilemesi biraz zor gibi görünüyor.
0: Tabii küresel tarafta da şu an Türk vatandaşlarının yanı sıra Hindistan tarafında da altın alımlarının bir hayli arttığını da rakamlardan görmüştük ki geçtiğimiz hafta Hindistan Başbakanı Modi de vatandaşları uyarıda bulundu ve bir yıl altın almayın çağrısını yaptı ve düğünlerde altın takmayın dedi. Sizce bu çağrıya vatandaşlar uyacak mıdır? Bu çağrı Merkez Bankası altın alımlarını nedenle etkileyecektir ve eğer vatandaşlar bu çağrıya uyarsa gümüş, bakır gibi diğer metallere talebin artacağını öngörüyor musunuz ki Londra Metal Borsası'nda bakır fiyatlarının zirveleri gördüğünde biz geçtiğimiz hafta yaşamıştık.
1: Evet, endüstriyel metal tarafına baktığınız zaman orada İngiltere, Çin'in üretimi çok daha önemli. İşte bu haftada yine üretim rakamları açıklanacak. Eğer üretimde artışlar varsa o zaman Çin'de bakır kullanımının daha da arttığı anlamına geliyor. Ve bakır fiyatı artınca da işte gümüş gibi endüstriyel metal özelliğiyle değerlendirilen metaller onunla beraber yükselebiliyor. Ama üretim düşük çıkarsa oradan bir negatif yansıması olabiliyor. Eğer Mondi'nin bu açıklamaları vatandaşın çok fazla uyacağını tahmin ediyorum, etmiyorum. Çünkü vatandaş neden altın alıyor? Ekonomiye güvenmediği için altın alıyor. Ve bunun için de %6 olan vergiyi, altındaki vergiyi Hindistan'da %15'e çıkarılmış durumda. Bizde de biliyorsunuz 2023 Ağustos ayında altın ithalatına kota getirilmişti.
0: Evet.
1: Ve kilogram dolar bazında 12 bin dolarlara kadar fark oluşmuştu. Ama buna rağmen vatandaşın o farka rağmen altın aldığını gözledik. Dolayısıyla böyle bir uyarının altın alımını sınırlayacağı değil, bilakis artıracağı kanaatindeyim. O bakımdan bu konu çok hassas konular. Bu şekildeki yönlendirmeler bazen ters tepe büyüyor.
0: Evet, Mehmet Ali Yıldırım Şük, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. İyi haftalar dilerim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Allah'a emanet.
0: Ve buradan bir de yapay zeka tarafındaki son gelişmeleri konuşalım. Çünkü aslında bakıldığında bilişim uzmanları tarafından uyarıların da geldiğini son dönemde gördük. Bu tarafta teknolojinin gelişmesiyle beraber artık siber saldırıların da arttığı bir döneme doğru adım atıyoruz. Konuğumuz da bu konu hakkında görüşlerini sunmak üzere şu an hattımızda bizimle. Bilişim uzmanı Füsun Sarp Nebil bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Ali Ara Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Biraz programın girişinde bahsettim. Teknolojinin artmasıyla beraber artık siber saldırıların da arttığı ve bu duvarların biraz daha delinebilir olduğunu son dönemlerde görüyoruz. Google da bu tarafa değinerek bir uyarıda bulundu ve artık burada bakıldığında savunma tarafında değil, saldırı tarafında yapay zekanın çokça kullanıldığını söyledi. Peki sizce siber saldırılarla ve yapay zeka ile beraber artık 2026 siber güvenlik dünyasında yeni bir oyun mu alanı açılıyor? Bu tarafta şirketler klasik siber güvenlik adımları yerine daha farklı bir adımla mı piyasada şekillenmeli?
2: Şimdi içeriğine bakalım. Google söylerken ne demek istedi? Şubat sonunda Anthropic yapay zekası çok enteresan bir yazı yayınladı ve bu tek yazıyla IBM firması, köklü bir firma biliyorsunuz, 30 milyar dolar kaybetti hisse fiyatlarında. IBM'in toplam piyasa değerinin 200 milyar dolar olduğunu düşünürseniz 7'de birini kaybetti. Peki açıklama neydi? Şuydu. Anthropic IBM'in yazılımındaki güncellemelerle ilgili problemleri çok hızlı bulduğunu yazdı. Şimdi biliyorsunuz köprüler, Amerika'daki köprülerin zaman içinde yıkıldıklarını görüyoruz eskidiği için. Yazılımlar da aynı. Yazılımlar da eskiyor. O içindeki şeyleri yazan uzmanlar, bilişim elemanları, çalışanları emekli oluyor, gidiyor. O yazılımın neresinde ne var, nasıl yapılmıştı kayboluyor. Eski zamanda dokümantasyon da çok sağlam değil. Yani bunu yine kıyaslarsak hayattan, bir binanın planı gibi. O plan yok. Olmayınca nerede ne eksik olduğunu bulup onu düzeltmek zor oluyor. Anthropic birdenbire bunu ortaya koydu. Bu tabii iyi niyetli bir yaklaşım. IBM'e para kaybettirse de çoğu firma için, IBM'in yazılımlarını kullanan firmalar için çok büyük bir artı. Ama bunun bir de tersi var. Bu Google'ın raporunda yazan şey. Google ne diyor? Artık hackerlar çok hızlı bir şekilde yazılımlardaki açıkları bulabiliyor diyor. Yazılımların gerek eskimeden, gerek üzerine sürekli yeni bir modül takılmasından, gerek donanımdaki problemlerden ötürü açıklar var. Bunları da zaman zaman biliyorsunuz, görüyoruz. Hackleniyor yazılımlar. Şimdi bunların içinde bir de özel bir çeşit var. Sıfırıncı gün diyoruz. Sıfırıncı gün dediğimiz, yani hiç daha önce farkında kimsenin olmadığı birdenbire keşfedilen açıklar. Hackerlar bunları arıyor. Çünkü sıfırıncı günü buldukları zaman o henüz bilinmeyen bir açık olduğu için hep açık kalıyor bir süre ve hackerlar fark edilene kadar istedikleri gibi o şeyi, bilişim dilinde söyleyeyim, istismar edebiliyorlar. Şimdi diyor ki Google, bu savunmacılardan daha hızlı gelişiyor. Yani yapay zekayı bilişim yazılımlarının açıklarını ya da donanımların açıklarını bulmakta daha hızlı davranıyorlar diyor. O, zaten başta itibariyle hep konuştuğumuz konulardan biri şu, biliyorsunuz. Bunlar örgütlendiler, siber suçlular ve hızlı davranıyorlar. Hukuk veya düzenleme veya yamalar, bilgisayarların yamaları arkadan geliyor. Ama yapay zeka buna başka bir boyut katıyor. Onun için Google'ın bu raporu bir eşik kabul edildi. Çok önemli bir rapor kabul edildi. Bu nedenle.
0: Şimdi Füsun Hanım, bakıldığında yapay zeka tarafında veri merkezleri yatırımı çok arttı ve şirketler de milyarlarca dolarlık yapay zeka altyapı yatırımlarına artık nakit ayırmaya başladı ve para akıtmaya başladı. Bu süreçte dijitalleşme ile siber güvenlik açığı tarafındaki makas ne kadar tehlikeli bir noktaya gidebilir ve Google şurada çok kritik bir noktaya değiniyor. Çift kimlikli doğrulamalarda bile bir bypass etme özelliği siber güvenlik tarafında bir açık yaratmış olabilir dedi. Peki bu süreçte şirketler artık nasıl bir adım atmalı ve buradaki siber güvenlik açıklarına şirketler hazırlıklı mı? Türk şirketlerini de bu denkleme katarsak şu an nasıl bir döneme doğru evriliyoruz?
2: Şimdi bu sorduğunuz soruların hepsi çok kayda değer. Şöyle söyleyeyim. Birincisi, son 20-25 yılda, hatta 30-35 yılda bile diyebiliriz, tekelleşmeye gidildi. Dikkat ederseniz herkes aynı yazılımları kullanıyor birebir. Bu çok büyük bir tehdit yaratıyor tabii. Veri merkezleri de aynı şekilde. Onlar da dünyada şu anda 3 tane büyük firma veri merkezi sektörünün %70'ini kapsıyorlar. Bunların hepsi aslında önemli tehditler. İnsanlar, şirketler daha doğrusu buralara gidiyor. Neden gidiyor? Çünkü tek başına mücadele etmek de zor. Toplu gidildiğinde onların geliştireceği güvenliklere güveniyorlar. Ama buralarda da çok tehdit var. Ben geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum. İlginç bir şey söyledi. Türkiye'deki firmaların siber güvenliği bilmem ne bilmem ne bilmem ne yazılımlarında almak olduğunu zannettiklerini ama bunların verimli bir şekilde kullanılmadığını söyledi işin içindeki bir arkadaş. Yani şunu diyor, siber güvenlik bilinci tam olarak yerleşmiş değil ama yapay zeka ile ilgili konuştuğumuz konu daha derin bir konu. Sadece şirketleri değil, artık insanları da ilgilendiriyor. Google'ın bu açıklaması enteresandır. Palantir'in 2 hafta evvel yayınladığı bir çeşit şey denilebilir, o açıklamayla da örtüştü. Ne dedi Palantir? Yapay zeka askeridir dedi ve Amerika'nın batı dünyası diye söylüyor ama Amerika'nın üstünlüğünün bir aracıdır dedi. Şimdi Palantir'i Minnesota'da göçmenlere karşı kullanıldığını biliyoruz. Nasıl kullanılıyor? Yani çeşitli başka kayıtlarda, Amerika'ya özgü kayıtlarda kullanılıyor ama yanı sıra Google konum, Facebook'ta yazdığınız arkadaşlarınız, bilmem dostlarınız, aileniz, Instagram'daki arkadaşlarınız, bütün bunları birleştiriyor Palantir. Yapay zekanın bir tehdidi de bu. Yani yapay zekayı sadece şeylere göre düşünmeyin.
0: Peki Füsun Hanım, hemen şunu sormak isterim size. Burada ekonomik rekabetim yoksa jeopolitik mücadelenin yeni bir cephesi mi olacak sizce yapay zekadaki bu siber güvenlik açıkları? Çok kısa bir cümleyle sizden rica edeyim.
2: Jeopolitik. Kısa diyorsunuz.
0: Jeopolitik mücadele tarafında bir araç olabilir diyorsunuz. Çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saat başında otomotiv zirvesiyle tekrardan karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Her pazartesi olduğu gibi otomotiv zirvesiyle karşınızdayız ve çok değerli bir konuğum bizlere eşlik ediyor. Garanti and Pratikar Pazarlama Müdürü Tarık Teksen Tutal bizimle. Tarık Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler, umarım sizler de iyisinizdir.
1: Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim.
0: Şimdi otomotiv zirvesine baktığımızda çok farklı bir sektörü konuşacağız aslında. Tabii ekosistemin içerisinde olan bir dalsınız fakat araç kiralama tarafı büyüyen bir pazar haline geldi. Ama

0: öncesinde biraz genel pazarın fotoğrafını çekelim sizinle. Şimdi 2026 yılına bakıldığında büyük umutlarla başladık. Fakat günün sonunda ilk çeyrek tarafında jeopolitik tansiyonun da yüksek olmasıyla beraberinde hem üretimde hem ihracatta bir daralma yaşandı. Peki siz bu tarafı nasıl yorumlarsınız ve geri kalan çeyrekler için nasıl mesajlar veriyor bu veriler sizce?
1: Tabii yani 2026 yılını yorumlarken önce dünyaya bir bakmak lazım. Dünyaya baktığımızda bu işi sadece adet artışlarıyla ya da gelir büyümeleriyle değil, daha konjektürel bir yerden ele almak gereken bir yıldayız diye düşünüyorum. Hem bir gelir büyümesi var, hem bir yapısal dönüşüm var. Bunun belirleyicileri arasında neler var? Aslında dediğiniz gibi ekonomik belirsizlikler küresel anlamda, savaşın getirdiği bazı riskler, talepteki dalgalanmalar, bunlar aslında bir nevi sektörü test eden gelişmeler oldu. Fakat adetlere baktığımızda 2025 yılında küresel satış %3.8'lik bir artışla 95.7 milyon seviyelerine gelmişti.
0: Evet.
1: 2026'ya geldiğinde de aslında %1.5 daha üzerine koyarak ilerlediğini görüyoruz. Üretim tarafı da çok benzerlik gösteriyor. O da kabaca %96 milyon seviyelerinden 98 milyon seviyelerine geldi. Yani 1.7'lik artış da orada var.
0: Hı hı.
1: Şimdi bu ne demek? Aslında bunca belirsizliğe ve değişkene rağmen küresel anlamda sektör dayanıklılığı gösterdi. Dönüyorum Türkiye'ye. Tabii Türkiye'de işler belki de tam istediğimiz gibi başlamadı,
0: evet,
1: ama bunu belki birkaç çerçeveden yorumlamak lazım. Bir tanesi şu. Evet, satışlara baktığımızda yaklaşık işte 274 bin adetle birinci çeyrek kapandı. Geçen senenin sizin de söylediğiniz gibi %4 civarında altında. Şimdi bunun paralelinde işte hem üretim tarafında %6.5, ithalat tarafında %8'i aşan bir durum var.
0: İhracatta
1: %15.
0: Evet.
1: Şimdi ihracatta %15, fakat ihracattaki bu %15'lik düşüşü değer bazlı değerlendirdiğimizde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %3.3'lük bir artış var.
0: Hı hı.
1: Şimdi bu artışın tabii birkaç tane parametresi var. Fiyatlamanın kendisi bir etken olabilir, ama bir yandan da bizim buradaki dağılımımızın değişimi, üst segmentlere kayması sektörün hala değer ürettiğinin bir göstergesi. Dolayısıyla aslında bir ek parametre daha var. Yine ODMD raporundan söyleyeceğim. 10 yıllık satışların ortalamasına baktığımızda Mart ayı aslında 10 yılın ortalamasına yaklaşık %24 civarı daha yukarıda. Bu ne demek aslında? Evet, bazı çalkantılar olabilir ya da bir anlık bir acaba dedirtecek konular olabilir, ama sektör bu anlamda rüştünü bir yandan da ispat etti diyebiliriz. Ve de aslında önceki yıllardaki tabloya baktığımızda belki de bir nevi normalleşme olarak da düşünülebilir.
0: Evet.
1: Çünkü iyi giden birkaç senenin ardından olan bir tablo bu. Dolayısıyla hani bir nevi toparlıyor gibi ben düşünüyorum. Hatta önümüzdeki çeyreklere de yansıması, şimdi yeni modellerin gelmesi, filolar genelde ikinci çeyrekte etki edecektir. Onlarla birlikte
0: tatil dopingi dersek sizin sektörü etkileyen bir etken olarak şu an masada fiyatlanıyor olarak yorumlayabiliriz galiba.
1: Doğru. Ben yani yıl sonu tabii küresel dinamiklere baktığımızda nasıl değişeceği muhakkak etkileyecek, ama hani şu an nispeten temkinli. Fakat hala tam tüm belirsizliklerin çözülmediği bir dünya içinde olduğumuzu düşünecek olursak, bence sektör ritmini bularak devam edecektir. Yıl sonunda bu ivmeyle giderse 1.2 milyon bandında bitirecektir diye düşünüyorum.
0: Geçtiğimiz senenin de altında bir beklenti oldu. 1.3 küsürdü satışlar.
1: Tabii yani şöyle, geçen senenin bir miktar altında, ama bu şeyle çok alakalı. Küresel anlamdaki belirsizliklerin, evet, çözülmesi durumunda, ki hani emareler var, 1.4 milyonları aşabileceğini tahmin, hı hı, ediyorum. Ama bu biraz dediğim gibi şeyle ilintili. Yani belirsizliklerin ne seviyede kalacağı doğrudan insanların risk alma iştahını, özellikle de bireysel tüketicinin risk alma iştahını etkiliyor. Biraz daha ivme kazanarak ben devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Tabii jeopolitik gelişmeler de gündemini koruyor. Yani 3. ayın içinde olduğumuz bir savaş sürecinde ateşkes hala gelmedi. Gelmesi beklenen muğlak cevapların da olduğu şeklinde birçok sektöre yansıması aşikar. Bu süreçte peki araç kiralama tarafını biraz konuşmak lazım sizinle. Oradaki talep nedenli ilerliyor. Yani ilk çeyrekte ilk 4 aylık rakamlara bakıldığında şu an yüksek bir talep artışıyla karşı karşıya kaldık mı? Ve müşteriler tarafından bakıldığında şu an araç satın almak bir maliyet. Kredi,
1: doğru,
0: tarafı baskılı bir süreçte şu an devam ediyor. Kiralama tarafında daha fazla bir talebin kaydına dair rakamlar şu an bize böyle bir performans gösteriyor mu?
1: Tabii. Şimdi yine ben dünyadaki durum

0: Başlamak isterim. Küresel anlamda araç kiralama pazarının, tabii burada farklı raporlar var. Ama ben işte operasyonel kiralama, artık günlük kiralama diye baktığımızda kabaca geçen sene 106 milyar dolarlık bir durumda olduğunu görüyorum. Ve bu senenin gerçekleşme tahminleri de 112 milyar dolar civarında bir rakam. Ya bu ne demek? %5'lik bir artış öngörüsü var demek. Ve tahminler aslında 2030'a giderken de dünyanın bu %5 ortalamayı yıllık bazda koruyacağını söylüyor. Peki bunun nasıl bir yansıması var Türkiye'ye? Şimdi ona gelmeden önce belki kırmak lazım. Operasyonel kiralama tarafını bir bacakta, günlük kiralama tarafını bir bacakta. Şimdi kredi maliyetleri ve kredi erişimden bahsetmiştik.
1: Evet.
0: Bunların etkileriyle birlikte aslında filo diye bakarsak bir miktar, yani 229 bin bandına operasyonel tarafın geldiğini görüyoruz. Yani bu limitli bir daralma demek. Fakat hani toplam sektörün aktiflerine baktığımızda 360 milyar TL'nin üzerinde operasyonel tarafta, 220 bandında da günlük tarafta bir aktif var. Bu da aslında sektörün hala önemli, elde tutulur bir seviyede olduğunu gösteriyor. Şimdi günlük tarafı nasıl ele almalıyız sorusu tabii doğuyor. Oraya baktığımızda da kiradaki araç sayısının çeyrek çeyrek değerlendirdiğimizde, geçen senenin aynı dönemlerinde 97 bin aracın kirada olduğunu görürken şimdi 140 bin, 145 bin bandına yaklaştığını görüyoruz. Aslında yıllık bazda düzenli ve ciddi bir artışı. Bunları yine sektör raporlarından, TOKİ raporlarından görebiliyoruz.
1: Hem filo büyümesi hem de tüketici talebinin artmasından kaynaklı bir artış olarak okumak lazım, değil mi?
0: Şimdi burada birkaç tane tabii parametre var. Yani tabii ki Türkiye'deki turizm önemli parametrelerden biri ama bu tabii ki tek başına bütün soruların cevabı olmuyor. Kurumsal tarafta kurumsal nakit yönetimi bir başlıkken finansmana erişim bir diğer konu oluyor. Fakat Türkiye'nin özel dinamiklerini düşünecek olursak, şehirli nüfustaki artış, nispeten genç bir nüfustaki artış, araç erişimini, yani aslında artık araçlara sahip olmak yerine araçlara kullanım bazlı erişime ihtiyacını gitgide arttırıyor. Bu da aslında eğilimi değiştiriyor. İnsanlar artık daha dijital, daha esnek kullanım modellerine geçmeyi
1: Evet.
0: tercih ediyor. Dolayısıyla aslında bunlar da buraları belirleyen bazı dinamikler.
1: Peki Tarık Bey, yıl sonu için öngörüler ne şekilde fiyatlanır? Baktığımızda ikinci el tarafında araç satışlarının artış kaydettiğini gördük. Peki araç kiralama tarafında, talepte ikinci el tarafında da bir yükseliş öngörüyor musunuz?
0: Şimdi ben kiralama tarafında kalarak gitmeyi
1: Hı.
0: tercih ederim. Kiralama tarafı için konuşacak olursak, yani sektörün yine az önceki elma elma kıyaslamayla bakacak olursak 1,4 milyarlarda olduğunu biliyoruz, tahmin ediyoruz. Bunun ya 1,5 milyar bandının üzerine çıkması, yani %8'lik bir artış olmasını biz tahminliyoruz, öngörüyoruz bu yıl için. Fakat uzun vadede bakacak olursak, az önce birçok parametre konuştuk, bunlar Türkiye'ye has parametreler. Bu parametrelerle birlikte yıllık ortalamada biz dünyanın geri kalanı %5 büyürken büyümenin %10 bantlarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü yani genç nüfus, ondan sonra mobiliteye olan talep ve Türkiye'nin bu dinamikleri sayesinde ben pazarı orta ve uzun vadede de sağlıklı bir seviyede görüyorum.
1: Mobilite demişken biraz o tarafı konuşmak lazım. Son zamanda otomotiv sektöründe deneyim merkezlerinin oldukça talep gördüğünü görüyoruz ve finansal tarafta bile artık dijital kredilerin alındığına şahit oluyoruz. Peki araç kiralama tarafında nasıl bir seyir şu an hakim? Müşteriler dijital deneyim merkezlerine mi gelmeye başladı? Yani online'dan mı şu an kiralamalar artıyor? Yoksa yine geleneksel pazarda birebir fiziksel görüşmeler mi şu an daha fazla
0: Tabii
1: fiyatlı?
0: yani şeyden başlayalım. Dijital kanallar dünyaya baktığımızda, yani dijital kanallar üzerinden yapılan rezervasyonların oranı %70'lere gelmiş durumda. Biz aynı raporlarda Türkiye'nin durumuna baktığımızda bunun %50 bandının biraz altında olduğunu görüyoruz. Ama bir yandan da hızlanan bir ivme var. Bizim markalarımızda Garanta'da bu %60'ların üzerinde, birazdan belki bahsederim, Pratikar markamızı yeni açtık. Dijitale çok odaklı bir marka. Müşteri ihtiyaçlarını anlatırken muhakkak değineceğizdir. Oradaysa %75'lerin üzerinde bir tablo görüyoruz. Şimdi bu dijitali ele alırken tabii şu çok önemli bir hal oluyor. Neden dijital? Yani sağladığı şey ne ki insanlar daha fazla tercih etsin? Burada aslında konulardan bir tanesi insanların bütün bu deneyimi kendi ellerinde tutup yönetebilmeleri esnekliği. Yani ben bir rezervasyonu yaptıktan sonra Onda bir değişiklik yapmak istersem, onunla alakalı işte gidişatla ilgili bilgi almak istediğim bir konu başlığı olursa tamamını aslında dijitalden yürütebilmek, bu şeffaflığı elde edebilmek bir tercih meselesi oluyor tüketiciler için. O yüzden de aslında buradaki bu esnek yönetim, dijitaldeki beceri önemli. Bir diğeri ise şu, yani artık hayat çok hızlı akmaya başladı. Daha konvansiyonel yöntemlerle git, birini bul, kirala, bunlar artık işleri uzatan, zorlaştıran parametreler.
1: Ve zaman kaybı olarak da görülüyor olabilir.
0: O yüzden şey çok önemli. Ben işte bir kararı verdikten sonra, fikrim oluştuktan sonra süreci tamamen tamamlayabileceğim akış sancısız, sürtünmesiz, ne kadar yumuşak bir geçişte olursa tüketicilerin de aslında sadece bir firmaya değil, bütün sektöre dair olan inancı artacaktır. Evet. Bu anlamda da dijitaldeki UX, bekleme sürelerinin minimuma inmesi, işin muğlaklıktan uzak bir hale gelmesi ve aslında müşterinin bir baktığında tamamen aslında kafasındaki soruları gideren bir kullanıcı deneyimiyle hizmeti alabilmesi dijitalde bu işleri son derece kritik hale getiriyor. Biz de aslında Garanta ve Pratikar olarak mümkün mertebe dijital kaslarımızı geliştirmeye odaklanıyoruz. Örnek veriyorum, geçen sene NextGen adını verdiğimiz bir sistemimizi devreye aldık. Bu aslında ne sağlıyor? Sistemler sistem olmak için değil, kullanıcılarımıza en sorunsuz deneyimi yaşatmak için varlar. Biz de aslında bütün bu hata oranlarını, müşterilerimizin web sitesini ziyaret ettikten sonraki kayıp oranlarını minimuma indirecek şekilde geliştirmeleri yapıyoruz bu sistem sayesinde. Ve düşünebiliyor musunuz? Yılda 300 milyon sorgu karşılıyor bu sistemimiz. Müşterilere en doğru şekilde, en hızlı servisi verebilmek için. Bu dijitalleşmenin tabii bir bacağı hani düzgün çalışan altyapılar. Ama bir diğeri de var ki geleceğin teknolojilerini geliştirebilmek. Yani ne demek bu? Şimdi yapay zeka çağındayız, o bir konu. Ama bunun farklı farklı teknolojilerin deneyime ya da operasyonel verimliliğe olan etkisini geliştirecek bazı geliştirmeler aslında bu bahsettiklerim. Biz de bu anlamda İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent içinde yeni bir uzantımızı diye evet, ofisimizi açtık. Bu ofisimiz neyi getiriyor aslında? Doğrudan teknolojinin üretildiği yerde, bilimin üretildiği yerde bu ekosisteme bir adım daha yakın olmak, bilgi üretilirken bunun bir parçası olmak ve yenilikçi projelerimizin tamamını aslında buradan geliştirmek için kurduğumuz bir şey. Yani 7/24 chatbotların üretiminden tutun da işte talep tahmin sistemlerine, yaşadığımız analizleri öngörmeye, bunların tamamını burada geliştirmek üzere aslında yola çıktığımız bir altyapımız diyebiliriz. Dolayısıyla bizim için önemli bir adım oldu.
1: Peki Tarık Bey, bu denli inovasyonun yanı sıra bir de müşteriler aslında fiyat hassasiyetine dikkat etmeye başladı son dönemde bakıldığında. Peki 2025 yılında ne kadarlık bir fiyat artışıyla sektör performans gösterdi ve 2026 yılı ilk 4 ayında ne kadarlık bir artışla karşı karşıya kalındı sizce?
0: Ya tabii sektörde yani fiyat parametreleri biraz hani merkezi yönetilen yerler de var ama franchise yapısıyla yönetilen modeller de var. Aslında sektör farklı parametrelerle neye bakıyor? Aslında talebe bakıyor. Talebin karşılığında müşteriye sunabildiği arıza bakıyor. Bunların dönemleri var. Yaz dönemi ayrı, İşte kış dönemi ayrı, hafta içi hafta sonu aslında bir fiyatlama yapıyor. Ben bu sorunuzu o yüzden doğrudan fiyatlama perspektifinden değil de müşteri bu fiyat algısına hizmet edecek adımları atarken ya da müşteri bu fiyatı gördüğünde hangi süzgecinden filtreleri geçirerek buna karar veriyor, ona dair bir cevap vermek isterim. Benim yorumum şu, talep artıyor. Yani az önce zaten rakamlardan biraz evet, bahsettik, dünyada artıyor. Bu neye neden oluyor? Müşteriler tarafında bir talep çeşitliliğine neden oluyor. Örnek veriyorum. Bugün bir kurumsal bir firmanın çalışanı bir şehre, farklı şehirlere gidip orada iş için araç kiraladığında yaşadığı ya da istediği deneyimle bir ailenin senede bir kez, iki kez seyahate çıktığında almak istediği deneyim ya da şehirde, trafikte, karmaşada, otopark derdinde sıkışmışlık yaşayan araç sahibi olmamayı tercih eden bir ailenin ya da bir bireyin, gencin yaşadığı deneyim birbirinden çok farklı. Beklentileri de birbirinden çok farklı. Bu anlamda aslında sektör belki de eskisinden farklı olarak farklı segmentlerin ihtiyaçlarına çok hızlı, çok çevik bir şekilde hitap edebilmeyi gerektiriyor. Şimdi bu ne demek? Bugün itibariyle sunduğumuz hizmetlerin farklı taraflarını sivrileştirmemiz, farklı segmentlere farklı şekillerde hitap etmemiz demek. Biz ne yaptık? Aslında Garanta markamız vardı, güvenilir, iyi hizmet veren, bu algıyı pekiştiren bir markayken aslında bu şehrin şehirli ve buradaki bu sıkışmışlığı yaşayan daha genç kitleye de onun daha pratik, hızlı ve iyi bir hizmet alabilme, ödenene değer hizmet alabilme ihtiyacına karşılayabilmek için Pratikar markamızı yarattık. İki marka aslında bu bir pazarda yeni işte oyuncular yaratma çabasından değil, tamamen farklı segmentlerin farklı ihtiyaçlarına
1: karşılık verebilmeli.
0: Yani şöyle, yani dediğim gibi, yani bu rakamı şu an ben buradan değil, daha ziyade müşterinin beklentisinden anlatmak
1: Peki,
0: istiyorum.
1: Peki müşteri beklentilerini o zaman biraz sizinle konuşalım. Süremizin de sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi burada bakıldığında bir bayram dönemi de yaklaşıyor. 9 günlük bir resmi tatil, ara tatil olacaktır. Bu tatili değerlendirirsek araç kiralamalarına taleplerde bir artış söz konusu mu?
0: Tabii, yani araç kiralamaların biz belirli dönemlerde işte yaz tatili, bayram dönemleri hep artış gösterdiğini görüyoruz. Bu sene de aslında Ocak ve Şubat'taki tablonun üzerine Mart'taki bayramla birlikte bir artış görmüştük. Şimdi Nisan ve Mayıs itibariyle de bu ivme aynen sürüyor ve devam ediyor. Ve Haziran, Temmuz, Ağustos aylarının da biz yine en yoğun aylar olacağını öngörüyoruz. Ve bu hani neyi beraberinde getiriyor aslında müşteri beklentisinde? Bu yoğun dönemlerde dahi alınan hizmetin en yüksek kalitede olabilmesi ve buradaki hizmet seviyesinin hep yüksekte kalabilmesini gerektiriyor. İşte bunu sağlayabilmek şöyle kritik oluyor. Biz müşterilerimizin bir tanesinin bile problem yaşamasını istemediğimiz için hepsini, tüm müşteri şikayetlerini, memnuniyeti çok yakinen takip ediyoruz ve yılda 120 bin tane anket yapıyoruz, müşteri deneyim anketi. Ve bunun sonucunda çıkan tabloda gördüğümüz şey şu oluyor. %90'ın üzerinde bir başarı. Bu nasıl gelebiliyor ancak? Bu yoğun dönemlerde dahi kapasite planlamasını doğru yapmak, bu artan beklentiyi en iyi şekilde karşılamak ve orada dahi oluşacak her türlü memnuniyetsizliği tek tek aslında gidererek ilerlemekten geçiyor. Bunun için de 7/24 çağrı merkezi hizmetini koyuyoruz. Yani gecenin 3'ünde dahi arasanız her türlü hem sorununuzda yani yol ardını saymıyorum bile, tamamında hizmet alabileceğiniz bir mekanizma kuruyoruz.
1: Peki bu denli imkanların yanı sıra bir de ulaşım tarafını konuşmak lazım. Finansal tarafta yüksek faiz ortamının hala devam ettiği bir süreçten geçiyoruz. Peki eğer faizler yakın zamanda düşüş eğilimi göstermezse büyüme beklentilerine nazaran aşağı yönlü revizyonlar şu an sektörde öngörülüyor mu? Bir daralma bekliyor musunuz?
0: Yani şöyle, araç kiralama çok sermaye yoğun bir iş modeli. Yani bu ne demek? Fonlama, bilanço yönetimi, rekabeti doğrudan etkiliyor. Yani sadece maliyet baskısı açısından bakmak bence biraz eksik kalır. Niye? Çünkü müşterinin tercihini etkileyen tek parametre maliyet baskısı ya da finansman olmuyor. Aslında mobilitenin değeri böyle dönemlerde, çünkü araca sahip olmanın bedeli zorlaştığı için, yani ama bu kredilere erişme zorluğu, ama finansman maliyeti dolayısıyla insanların aslında bir nevi mobiliteye daha fazla kredibilite verdiği, daha çok deneyimlemeye yakın olduğu bir dönem demek oluyor. Bu ne demek aslında? Bu bir fırsat ve belki de işte kurumlar da mesela sahip olma maliyetiyle dönüyorlar. Kiralamayı ya da işte ulaşım bazlı erişmeyi kıyaslıyorlar. Araç kiralama için bir avantaj haline dönüşüyor diyebilirim size.
1: Peki regülasyonları son olarak biraz detaylandırmak isterim sizinle. Çünkü 2027 Ocak başında yeni gerçekleşecek bir regülasyon ve düzenleme ile sektör karşı karşıya kaldı. Şirketlere yetki belgesi sorumluluğu gelecek ve 5 yaş üzeri büyük araçlar kiralanamayacak ve bunun yanı sıra büyük şehirlerde elektrikli hibrit portföylerin artabileceği öngörüsü var. Peki bu sektörü nasıl domine eder ve elektrikli araç payında portföylerde bir artış olur mu?
0: Tabii, yani şuradan başlayalım. Ben konuşulan regülasyonları 3 başlıkta görüyorum. Bir tanesi aslında kayıt dışılıkla mücadele. Bir diğeri sürdürülebilirlik ve aslında dönüşümün kendisi. Yani üçüncüsü de tüketinin korunması, tüketicinin korunması ve şeffaflık. Şimdi söyledikleriniz aslında yetki belgesi zorunluluğu, işte merkezi kiralama bilgi sistemi. Bu aslında neyin önüne geçmesi bekleniyor? Haksız rekabetin ya da önüne geçmesi ve kurumsallığın bir avantaj haline gelmesini beraberinde getiriyor. Ya da işte hibrit araçların belli şehirlerde daha zorunlu hale getirilmesi gibi konularda aslında yani bir tercih değil de regülasyonun beraberinde getirdiği bir yön gösterici haline geliyor. Üçüncü ve son başlık tarafında da aslında şunu söyleyebiliriz. Sözleşme süreçlerinin netleşmesi, keyfi, hücret, hasar vesaire bu gibi konuların aslında aşılması. Aslında sektörde çokça karşılaştığımız, yani biz bir oyuncu olabiliriz ama sektörde farklı oyuncular var. Kim yaşatırsa yaşatsın, müşterinin aslında araç kiralamaya olan algısını aşağı çeken faktörleri ortadan kaldırmaya aslında yardımcı oluyor. Evet. Dolayısıyla biz bu regülasyonları birer zorunluluk ya da bir engel ya da yavaşlama sebebi olarak değil, aksine hem kurumsal firmaları ön plana çıkaran hem de tüketicinin çok daha iyi bir deneyim almasına yardımcı olacak olan birer araç olarak görüyoruz ve bu anlamda da kendimizi çok da iyi hissediyoruz, doğru yerde olduğumuzu düşünüyoruz.
1: Evet, Tarık Teksen Tutal, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Değerli izleyen, otomotiv zirvesini noktalıyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim, hoşça kalın.

0: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Olmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
6: Bloomberg ET katkılarıyla.
7: Kale Kilit.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
10: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Merhaba, Aile Ekonomisine hoş geldiniz. Profesör Sade Uzunoğlu eşlik edecek bana programda her hafta olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
1: Merhaba Zeynep, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi tabii yeniden bayrama yaklaşıyoruz. Kurban Bayramı'na doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla biraz bu tarafı gündeme alalım sizinle istedik. Yani gıda fiyatlarını çokça konuşuyoruz. Dünyada da artış var. Türkiye zaten dünya aşağı yönlüyken de negatif ayrışıyordu bu süreçte. Bir de üzerine malumunuz hesap bozucu gelişmeler de oldu. Gerçi şu notu da düşelim, hani bu sene iklim koşullarını kastediyorum hesap bozucu derken, işte don olayları, aşırı yağışlar vesaire. Hani bu sene o cenahtan daha pozitif katkı bekleniyor, verim artışı bekleniyor. Ama tabii o gelene kadar da ortada başka bir gerçek var. Yani yüksek giden enflasyon tarafına da baskı yapan gıda fiyatları, şimdi girdi maliyetleri ve hani bölgede yaşanan krizin de etkisiyle. Dolayısıyla hem bu taraf hem bir bayram alışverişinin maliyetleri düşünüldüğünde ne diyorsunuz? Bir bayram sofrasının, önce onu bir konuşalım. Ortalama maliyeti nereye geliyor?
1: Evet Zeynep, tabii Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı özel bayramlarımızdan bir tanesi. İşte garibin, yetimin, kimsesizin, kimsesizlere yardım ettiğimiz, yardım etmemiz gereken, eskiden beri gelenek, görenek ve inanç açısından bizim için önemli bir bayram. Tabii dediğin gibi gıda fiyatlarındaki çok ciddi artışlar, bunun yanı sıra hayvan sayısında gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvan sayısındaki azalma ciddi anlamda bir kere olumsuz etkiliyor soframızı. İşte sofra diyoruz ama işte Kurban Bayramı'nda eğer kurban kesecekseniz, yani öyle bir tabii borçlu değilseniz bir kere ve ben kurban keseceğim diyorsanız, yani fiyatlar aşağı yukarı bir yıl öncesine göre %30 daha yukarıda. Bunun da temel nedeni aslında daha yüksek artabilirdi küçükbaş büyükbaş hayvanda fiyatlar. Son bir ay önce yaklaşık bir denetimden geçti biliyorsunuz üreticiler. Büyük çoğunluğu işte fahiş fiyat veyahut da fahiş kar oluşmasın diye denetimden geçti. Genel böyle bir en azından dengeleme oldu diyelim. Bu dengelemenin sonucunda yaklaşık bir aydan bu yana bu fiyatlarda bir artış görünmüyor. Yani büyükbaş ve küçükbaşta bir artış yok. Peki nedir fiyatları dediğimizde? Tabii ben direkt canlı hayvan olarak baktığımda geçen sene, yani 2025'te küçükbaşta 380 lira civarındaydı kilosu. Ben Edirne fiyatlarını veriyorum. %10 civarında diğer şehirlerde oynayabilir. Yukarıya veya aşağıya doğru %10'luk bir farklılık olabilir. Geçen sene 380'di küçükbaşın kilosu. 475 TL bu sene. Kesimde dahil aslında bu fiyatlara. Büyükbaşta ise 360 TL'ydi. 475'e yükseldi. Keçi koyun da aşağı yukarı 350 TL'ler civarında kilo olarak bakarsak. Sitelere baktım, şöyle hani fiyatlara bir baktım sitelerde neler var, en azından farklı fiyat var mı diye. Örneğin İstanbul'da 18-20 kiloluk et ve yanına işte ciğerini, yüreğini de koyuyorlar, kemikle tabii ki bunlar. Küçük başta hayvan aşağı yukarı 24 bin TL civarında bir rakam ifade ediyor. Kilo olarak bakarsak da 1333 TL'ye geliyor. Tabii burada deriyi de bağışlıyorlar başka yerlere. Bu şekilde bir fiyat var. Büyükbaşta ise fiyatlar aşağı yukarı 1000 TL civarına geliyor. Ama tabii orada da fiyat şöyle. Yani 30 binlerden başlayarak var, 27 binde var ama çok az gördüm onu. Daha çok 30 binde başlayıp 45 bin

0: TL'ye kadar giden bir fiyat var. İşte 1 bölü 7'sini hesapladığınızda 45 binden size düşen pay neyse bu kadar bir para ödenmesi. Tabii bu fiyatlar 1 bölü 7'lik fiyatlar, 45 bin, 30 bin kişi başı veyahut da 45 bin. Artık o hayvanın büyüklüğüne göre, büyükbaş hayvanın büyüklüğüne göre değişiyor. Ben gene kilo fiyatı vereyim. Yani 1000 TL civarında bir rakama geliyor. Bunlar tabii %30'luk bir yükselişi dediğim gibi ifade ediyor. Dolayısıyla bu fiyatlar gerçekten bir aile açısından da önemli rakamlar. Özellikle büyükbaşta asgari ücretin üzerinde işte. Yani bir ay çalışıyorsun ve neredeyse küçükbaş hayvandan bir tane ya alıyorsunuz ya da alamıyorsunuz. Dolayısıyla geniş kesimler açısından ciddi bir maliyet. Yani gıda genel olarak zaten ciddi bir maliyet. Yani sofralarımız maalesef bu enflasyonun baskısı altında biraz küçülmek zorunda kalıyor. Çeşit azalıyor. Dolayısıyla bu dönemler, bayram dönemleri tabii ki zor dönemler. Bir de şöyle oluyor. Bayrama yakın eğer bir talepte hızlı bir artış olursa bu kez bu fiyatlar %10, %15 bu söylediğim işte 1000 TL örneğin büyükbaşsa bu fiyat 1100-1200 TL'lere geliyor kilo başına. Küçükbaş olursa işte 1300'ler civarını konuştuk, 1500'lere geliyor rakamlar. Bunlar tabii ki ciddi rakamlar bir aile açısından bakılırsa. Yani bayram sofrasında dediğim gibi bir işte et dediğimizde ortalama 1300-1500 TL 4 kişilik bir aile için sadece işte hadi et yediniz Kurban Bayramı'nda aldık yedik diyelim biz kesemedik hadi alalım dedik işte 1500 TL civarında zaten sadece etin fiyatı misafiri gelecek birçok insan gelecek bu dönem biliyorsun bayramda insanlar ailelerini ziyaret edecek ona özel yemekler yapılacak. Burada 4 kişilik bir aile değil, biraz daha kalabalık düşünelim. Çünkü bir misafirleri de düşündüğümüzde en azından bir 10 bin TL'ye yakın bir mutfak masrafı ortaya çıkacak. Bir kere yani o hani ziyaretçileri de dikkate alırsak aşağı yukarı 10 bin TL civarında bir rakama tekabül ediyor. Yani birçok yeri araştırdım. Yani farklı rakamlar var. Efendim gelir durumunuza göre de değişebilir ama normal koşullarda 10 bin TL'ye halledilmesi gereken bir bayram var burada. Ziyaretçilerle beraber bayram sofrasından bahsediyorum tabii ki. Tabii bayramda sadece Zeynep tabii kurban maliyeti veyahut da yemek maliyeti yok. Bunun dışında
1: başka kalemler de var tabii hocam.
0: Başka kalemler de var. Örneğin işte memleketime gideceğim biliyorsun. Bayramlarda yola çıkılmıyor yani her taraf araba işte çok ciddi bir yoğunluk ortaya çıkıyor. 2000 kilometre ortalama yol yaparsanız yani gidip gelme 2000 kilometrelik ortalama bir yolda yol ücretlerine de dikkat ederseniz işte 4 kişilik bir ailenin ödeyeceği rakam otomobil için söylüyorum 14-15 bin TL'ye tutuyor. Bunu işte uçak olarak düşünürseniz 4 kişilik bir ailede yaklaşık 60 bin TL'ye kadar gidiyor rakamlar. Dolayısıyla ulaşım maliyetleri de ciddi anlamda aile ekonomisi açısından büyük bir yük gerçekten. Hani böyle bir aileyi ziyaret edelim arabayla dediğin zaman 15, uçakla gidelim 60 bin. Yani bunlar tabii ki özellikle gelirlerle kıyasladığımızda, asgari ücretle kıyasladığımızda oldukça yüksek rakamlar bunlar. Otelde geçirelim, hadi biraz gidelim bir yerde bir hafta kalalım dersek, 3 yıldızlı bir otelde aşağı yukarı fiyatlar çok geniş bir aralıkta tabii, gittiğiniz yere göre de değişebilir. 27 bin ile 125 bin lira arasında fiyatlar var. Yok ben her şey dahil gideyim bir hafta 4 kişi dediğiniz zaman 40 binde 200 bin. Tabii çok üstü de vardır da artık onu da almadım. 40 binde 200 bin arasında her şey dahil sistemde 4 kişinin geçirebileceği bir tatil gerçekleştirilebilir. Tabii bunu erken rezervasyonda yaparsan, son dakika yaparsan bu rakamlar da değişiyor. Dolayısıyla böyle bir bayram maliyeti var.

0: Tabii burada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Şimdi evet, yani enflasyon malum, gıda fiyatları, ulaştırma maliyetleri, hemen hemen her şeyde maliyetler yüksek Zeynep. Şimdi böyle bir ortamda nasıl bir bayram düşleyeceğiz? Biraz daha herhalde minimalist diyebileceğimiz bir bayram geçirmek durumunda kalacağız böyle bir durumda. Bu da tabii ki aslında bütçemiz açısından da bence de önemli. En azından o bütçeye göre hareket edeceğiz. Tabii birçok kişi bu bayramda maalesef bu yüksek fiyatlar nedeniyle yani bayramı yaşayamadan normal günlük yaşamına ne yapacak? Devam edecek. Bir bayram havasına girmeden günlük hayatını idame ettirecek. O nedenle her gelir grubuna göre farklı bir ortam aslında bayram. Herkesin bütçesi neye yetiyorsa o çerçevede hareket edecek. Yani 9 günlük bir tatilden de söz ediyoruz tabii burada. Özellikle tatil fiyatları da yani birçok aile açısından ciddi anlamda bir gider kalemi olarak görünüyor. Yani hepsini toplamaya kalkarsan işte her şey dahil bir sisteme ortalama gittiğinizde hani biraz da böyle çok da lüks bir yer olmasın. Demek ki 100 bin TL 4 asgari ücret gibi bir rakamlar cebimizden çıkacak demektir Zeynep. Kolay değil yani bu bayram
1: Değil.
0: gerçekten kolay değil.
1: Hocam peki yani hani baktığınızda bayram dönemlerinde hani tüketim davranışlarında böyle çok dramatik farklılaşma oluyor mu? Hani ihtiyaç ve işte yani olmasa da olur ikilemi arasında nasıl bir tercih yapılıyor? Ne dersiniz? Yani biraz da yani bayram etkisiyle kabaran bir harcama listesi mi oluyor?
0: Şimdi tabii küçüklüğümüzden hatırlarsak yani sen daha iyi hatırlarsın ben çok iyi hatırlayamıyorum ama şöyle söyleyeyim. Yani küçüklüğümüzde bir özel günlerdi bayramlar. Mutlaka kıyafetlerimiz yenilenir, ayakkabımız eğer eskimişse ayakkabımız yenilenir. Yani bayramda özel hazırlık yapılırdı. Tabii biz biraz daha böyle hani tarım köy kökenli iseniz yani orada hani kurban kesmek zaten çok daha rahattı o dönemlerde. Daha rahat bir şekilde insanlar kurban kesebiliyor. Ortam da buna aslında çok uygundu. O yardımlaşma kimse görmeden yapılırdı yardımlaşmalar. Böyle hani çaktırmadan bir eve gidilir bir şey bırakılır. Bizi küçükken gönderirlerdi. Yani büyükler bile gitmezdi. Biz küçükleri gönderirlerdi. İşte şu teyzeye veya şuna bırak işte kimsesizdir, şudur diyerek. Kimse görmeden biz de kimseye söyleme deyip bir de tembih ederlerdi. Kapısını çalar, bırakır, çıkardık. Yani böyle biraz daha hani gösterişten uzak ama gerçekten özen verdiğimiz dönemlerdi. İşte aile bir araya toplanır, özellikle özen gösterir, bir araya toplanır, birlikte yemek yenir. Tabii o özel sofralar kurulur. Kurban kesilmişse ona göre bir sofra kurulur. Yok kurban kesilmemişse ona göre gene özen göstererek misafirlerinizi ağırlarsınız veya siz misafirliğe gidersiniz. Elinize hediyenizi alırsınız, siz misafirliğe gidersiniz. Yani bu tabii çekirdek aileye döndükçe biraz daha hani modernleşme demiyorum ben ona ama yani şehirleşme ile birlikte bu tür olaylar tabii ki yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bir de maddi koşullar, insanların gelir düzeyleri ve yaşam koşullarının ağırlığı artık bayramları bile bazen birçok insanın yaşayamadığı veyahut da böyle hani her şeyi alalım yapalım diye ulaşamadığı, daha dikkatli davrandığı bir özel gün olarak kutlanır. Bu şekilde herhalde devam edecek gibi görünüyor. Ama yine de bizim tabii Anadolu'da biraz daha bu adetlerin yaygın olarak devam ettiğini, İstanbul'da da işte geniş bakıyorum ailelerde

0: bir toparlanma oluyor. Özellikle Kurban Bayramı olsun, Ramazan Bayramı olsun, buralarda aileler bir araya geliyorlar. Bence büyükleri ziyaret açısından da son derece güzel, aslında hatırlanmak güzel bir şey. Herkes için güzel bir duygu hatırlanmak. Bu bayramlar buna da vesile oluyor. Dolayısıyla birçok dayanışmanın gerçekleştiği bir dönem olarak geçiyor. İşte Kızılay'a verirsiniz, işte nedir derisi olur, Darüşşafaka'ya verilir. Hep öyle biliriz şey olarak. Bu tür deri toplama şeyler de vardır. Bu da bir yardımlaşmanın aslında bir farklı noktasıdır. Aslında dediğim gibi gelire bağlı olarak, herkesin gelirine bağlı olarak farklı bir bayram geçecek. Aile durumuna göre işte uzaklığı, bir de memleketin uzaklığı, doğduğunuz yerle çalıştığınız yer arasındaki uzaklık, bunlar hepsi belirleyici. Hadi gidelim dediğin zaman, dediğim gibi işte 14-15 bin lira, 2000 kilometrelik bir ortalama yol yaptığınızda böyle bir yol parası artı benzin parasını ödemek durumunda kalacak aile. Tabii ziyaretlerin de paylaşımlı olması lazım. Çünkü ailelerin durumları belli, gelirler belli. Ziyaretçilerin de buna göre paylaşımlı olarak hareket etmesi her zaman daha doğru. Biz diyoruz ya, misafirliğe gittiğiniz zaman mutlaka siz de en azından o sofraya bir katkı sağlayın, bir şey getirin diyoruz. Aynı şeyi bu bayram için de geçerli. Ama dediğim gibi bizim o hani bir 40-50 yıl önce, 60 yıl önce yaşadığımız çocukluklar, o dönemdeki bayramlar biraz daha doğal olarak farklılaşıyor. Çok da doğal Zeynep. Yani şimdi senin çocukluğunda da biliyorum ki, tahmin ediyorum, farklı, daha farklıydı. Ortam daha farklıydı. Şimdi o günlük koşturmadan bazı şeyleri unutuyoruz veya yapamıyoruz. Yani onun da altını çizmiş olalım.
1: Yani tabii hayat koşulları da değişiyor hocam, dediğiniz gibi kaçınılmaz olarak. Yani aile bütçeleri de farklılaşıyor. Yani alım gücü de farklılaşıyor. Bu daha iyi daha kötü kıyaslaması başka bir konu. Farklılaşması, önceliklerin değişmesi başka bir konu. Ondan daha ziyade bahsediyorum. Dolayısıyla yine tabii bayram çok özel. Dolayısıyla bizim kültürümüzde, toplumsal hayatımızda da yeri çok önemli. Ama burada da yine bütçe açısından bir önceliklendirme, o da kaçınılmaz görünüyor, değil mi?
0: Tabii ki yani bayram tamam güzel, yani bunu kutlayalım, elimizden ne geliyorsa yapalım, ama üzülmeyecek şekilde, yani bütçemizde açık vermeyecek şekilde bunu en azından planlayalım. Bir de bu tür bayramlarda, bu tür tatillerin de uzun olduğu bayramlarda giderlerimiz biraz daha fazla oluyor. Onun için daha önceden böyle bir hazırlık yapılırsa, örneğin tatile gidecekseniz veya bir yere gidecekseniz erken rezervasyon olabilir. Örneğin kurbanlıklarda bile daha önceden ödeme yaptığınız zaman, eğer illaki ben kurban keseceğim diyorsanız, önceden ödeme yaptığınızda çok daha uygun oluyor her şey. Daha uygun, fiyat olarak da daha uygun oluyor. Son dakika karar verdiğiniz zaman da, örneğin işte kurban aldınız, üçüncü gün veya dördüncü gün size teslim ediyorlar. Çünkü o kadar sıra yoğunlaşıyor ki sıra gelmiyor size. Dolayısıyla üçüncü, dördüncü bayram günlerine sarkıyor teslimatlar. Zaten malum, belli büyük şehirlerde bunu kestirmek, işte etrafa dikkat etmek, çevreyi buna göre düzenlemek o kadar zor ki, gerçi belediyeler bu konuda gerçekten çok önemli adımlar attılar, ama yine de istemediğimiz birçok görüntüyü biliyorsun, görüyoruz. Yani Kurban Bayramlarında sakatlanan kasaplar, işte kendini kesen kasaplar, onun dışında yani veyahut da bu kesim işini ehli olmayan insanların yapması, hayvanlara da eziyet oluyor. Birçok görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Umarız bu bayram böyle bir görüntü olmaz. Herkes işin ehlini yapar. Herkes neyse bütçesi çerçevesinde güzel bir bayram geçirir. Aile...

0: büyüklerini ziyaret eder. İşte küçüklere de tabii küçük küçük harçlık vermeyi de unutmayalım. Onu da çünkü küçükler her zaman bayramlarda o olması olmasıdır. Bu 60 yıldan beri değişmeyen tek şey herhalde bu. Küçükler her zaman mutlaka bir harçlık bekler. Ekstra bir harçlık bekler bayramda. Onları da unutmadan umarım güzel bir Kurban Bayramı geçireceğiz diyelim.
1: Profesör Sadi Uzunoğlu, çok çok teşekkürler hocam katıldığınız, eşlik ettiğiniz için. Burada noktalıyoruz aile ekonomisini. 14'te piyasa hattında görüşelim. Hoşça kalın şimdilik.

0: Reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding. Bloomberg HT katkılarıyla.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Reklam. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: olur bitmez gideme.
1: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.

0: Efendim Fon Saati programı ile karşınızdayız. Bu hafta Çağlar Kuzukluoğlu yerine ben sizlere eşlik ediyor olacağım. BV Portföy Genel Müdürü Zeynep Özgür Çağlayan ile birlikte şöyle bir hem fon tarafını konuşacağız hem de küresel varlıklar içerisinde fiyatlamalar ayrışmakta. Tüm bunları detaylandırıyor olacağız. Zeynep Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
0: Evet şimdi öncelikli olarak şöyle bir genel soruyla başlamak isterim. Böyle bir ortamda yani dünden bugüne çok şeyin değişti ama gerçekte işte 100 doların üzerindeki seyrini devam ettiren petrol fiyatı, hisse senetleri tarafında teknoloji rallisi vesaire hani böyle kendi içerisinde bloklaşmış ve başlıklandırılmış bir küresel ekonomi karşısında özellikle sermayeyi korumalı mı yoksa sermayeyi arttıran enstrümanlar varlığını gösteriyor mu, ne dersiniz?
1: Aslında belki birazcık daha geriye gidip senenin başına da bir dönmek lazım. Bu seneye hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarda oldukça olumlu beklentiler içinde başlamıştık ta ki Şubat sonuna kadar. En baştaki algımız ve yatırımcıların beklentisi bu sene sermayeyi biriktirmek ve üzerine koymak yönündeydi. Ama sizin biraz önceki sorunuza istinaden de aslında Şubat sonu itibariyle bu resim değişti diyebiliriz. Ama şu da var aslında Pelin Hanım, biz gene de bu gerçekliği bugün

0: biter, yarın mı biter, gene de çok kısa bir zamanda biter şeklinde yorumladığımız, aslında bunu beklediğimiz ve istediğimiz için her güne yeni bir umutla uyanıyoruz. Şimdi küresel piyasalarda hisse senedi fiyatlarının evet dalgalanmaları tabii ki gördük ama çok derin bir çöküşe sebep olmaması, keza yurt içinde de zaman zaman geri çekilmeler olsa da aslında güçlü alımların da geldiği zamanlar olduğunu buna bağlamak mümkün. Ama bugün geldiğimiz noktada özellikle cuma günü yaşadığımız senaryoyla bu haftaya zaten olumsuz başladık. Artık ben birazcık yatırımcılarda da şeyi görmeye başladığımızı hissediyorum. Herhalde çok yakın bir zamanda bitmeyecek ve bunun etkileri de çok kısa bir süre içerisinde biz bunları bertaraf edemeyeceğiz. O yüzden biz getiri arayışından ziyade birazcık daha sermayeyi korumaya yönlenelim. Keza yurt içi tarafta önümüzdeki hafta, yani neredeyse bu ayı bitirdik. Evet, çok kısa bir ay, 5,5 günlük, hatta bugün de saymazsak 4,5 günlük bir işlem günümüz kalmış olacak. O yüzden bayrama da sanmıyorum ki yatırımcılarımız çok risk algısı yüksek bir şekilde girebilsinler. Bizim için piyasalar kapalıyken yurt dışında gündem devam ediyor olacak. Keza Trump Çin'e gitti geldi, oradan da bir umut beklentimiz vardı. Ama piyasalara artık bugün itibariyle gene İran'a yüzünü çevirdiğini, barıştan ziyade gerekirse tekrar silahlı bir saldırının olabileceğine kadar olumsuz bir algıyı yaratmış oldu.
1: Peki, yani aslında burada ana hikaye efendim bu gelişmeler karşısında Zeynep Özgür Çağlayan der ki hayır, şu anda tamamen aslında getiri değil sermayeyi koruma şu an bir yatırımcı için en kritik konu olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi peki böyle bir sermayeyi koruma hikayesinde ben bugün baktığımda yüksek faiz ortamında para piyasaları fonlarının cazibesi vardı. Bu yine devam edecek mi? 2026'nın ikinci yarısı itibariyle de biz bu cazibenin devam edeceğini görecek miyiz? Para piyasaları fonları.
0: Zaten 2-3 senelik, belki daha da fazladır, şu anda tam zamanını hatırlamıyorum ama para piyasası fonları özellikle Türk yatırımcılar için bir numara olmaya devam ediyor. Biz bu senenin başında bu algı biraz değişir, birazcık daha riskli enstrümanlara kayarız, hisse senedi piyasasına olumlu yansır ve o fonlara dönüş yaparız diye hayal ediyorduk. Olmadı ama para piyasası fonları cazibesini korumaya devam ediyor. Keza biz sene başında bu sene Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinde olacağını öngörmüştük. Bu süreç de şu anda birazcık geride kaldığı için şu anda sonbaharı, belki en iyi ihtimalle yıl sonunu, hatta belki 2027'ye kalacak bir faiz indirim senaryosundan bahsediyoruz. Faizler bu kadar yüksek kalırken, yatırımcılar risk algısı bu kadar düşükken ben sanmıyorum ki para piyasası fonları daha uzun bir süre cazibesini kaybetsin.
1: Peki, yani o zaman para piyasaları fonlarının yanı sıra şöyle bir mevduat koyayım. Para piyasaları fonları mı yoksa mevduat mı sabit getirilerde de işte?
0: Şimdi şöyle bir dinamik var aslında. Para piyasası fonlarda da iki çeşit var biliyorsunuz. Bunların bir kısmı serbest para piyasası olarak geçiyor. Bir tanesi de para piyasası şemsiye fonu altında geçen klasik para piyasası fonları. Klasik para piyasası fonları içerisinde %10 devlet tahvili taşımak zorundalar. Bu da şu son dönemdeki tahvil hareketlerinden de kaynaklı. Bu tür fonlarda biraz çalkantılar olmaya başladı. Aslında yatırımcılar için risk seviyesi 1-2, hani maksimum 3 olan yatırım fonları bunlar ama bu tahvildeki hareketle orada da günlük mevduat kadar sabit getiriden bahsedemediğimiz durumlar olabiliyor. Evet, aylık süreçte, 2 aylık süreçte dengeleniyor ve bir dengesini buluyor. Bir kayıp söz konusu değil burada da. Ama serbest tarafta bu yükümlülük olmadığı için biz yatırımcıların zaten bu vadede, 2 aylık vadede birazcık bu para piyasalarından da çıkıp serbest para piyasası fonlarını tercih ettiğini gördük. Ama burada da aslında risk devreye girmiş oluyor. Şimdi serbest dediğimizde tabii ki SPK'nın bir çerçevesi var, uyulması gereken kurallar var ama orada bir fon yönetiminin, bir portföy yönetim şirketinin alabileceği, kullanabileceği enstrümanlar daha çeşitli olabiliyor ve daha ağırlıkları fazla olmuş olabiliyor. Bunlar özel sektör tahvilleri de olabilir, farklı enstrümanlar da olabilir, gene likit benzeri. O yüzden hani bence portföyde ikisinin de bulunması mevduata kıyasla mümkün. Bütün yatırımı gene aynı sepette toplayıp tek bir serbest para piyasası fonunda da yapmak çok doğru değil. Dediğim gibi burada da bir getiri farklılaşması söz konusu olabiliyor. Ama mevduata nazaran burada bir aktif yönetim söz konusu olduğundan, burada dönem dönem mevduatın altında kalsa da bizim kısa ve orta vadede beklentimiz her zaman yatırım fonuna yatırım yapmak, mevduata yapmaktan daha fazla getiri getirecektir diye düşünüyorum.
1: Peki burada mesela işte yerli yatırımcı hala mevduat refleksiyle mi hareket ediyor, yoksa fon kültürü oluşmaya başladı mı bizim yerli yatırımcımızda?
0: Kesinlikle
1: da
0: fon kültürü oluşmaya başladı. Bu da aslında para piyasası fonlarıyla oldu. Bir dönem mevduatın altında kalıp da bizlerin cazibesini oluşturmayan fonlar son 2-3 senelik dönemde aslında mevduata çok yakın bir alternatif olarak tüm yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı. Serbest fonlar özellikle bu sene başında gelen SPK'nın düzenlemesiyle beraber sadece nitelikli yatırımcılara açıktı zaten ve bu tutar 1 milyondan 10 milyona yükselince birazcık orada hani yatırımcıya ulaşabilen kitle değişmiş oldu. Geçmiş dönemdeki olan nitelikli yatırımcılar tabii ki geçerliler ama yeni dönemde bu serbest fonları almak isteyen yatırımcılar için bir varlık büyüklüğünün 10 milyon TL olması gerekiyor. Buna ulaşılamayanlar gene mevduatı tercih etmektense para piyasası fonlarını tercih edebiliyorlar.
1: Peki böyle bir ortam içerisinde, yani savaşın sonlanıp sonlanmayacağını bilmiyoruz. Kimse garantisini veremez, bugün sonlanacak. Kesinlikle. Belki bu savaş. Tüm bu detayları konuşurken özellikle burada hisse senedi fonları mı, yoksa değişken fonlar mı, yoksa serbest fonlar mı daha avantajlı?
0: İki başlıkta açalım aslında. Bir, varlık dağılımını nasıl yapmakla ilişkili. Bir kere şu anda bir nakit akış yönetimi için keza mevduat diyebilirsiniz ya da para piyasası fonları diyebilirsiniz. Zaten biz buna alıştık Türk yatırımcılar olarak. Bir kısım her zaman bu likit varlıklarda olması gerektiğini düşünüyorum ben. Birazcık daha getiri arttırıcı enstrümanlara bakacak olursak, o zaman şu anda çok hisse senedi fiyatlarından olumlu bahsedemediğimiz için ve önümüzde gene bir zaman dilimi geldi. Ne zaman barış olacak? Ne zaman enflasyonla mücadelede gerçekten gözle görülebilir bir seyir görebileceğiz? Ne zaman petrol fiyatları düşecek? Şimdi bu çerçevede baktığınızda hisse için, Türk hissesi için de birazcık daha vaktimiz var gibi duruyor. Bize değişken fonlar ne veriyor? Biz bu arada bunu Şubat ayından beri tüm piyasada değişken fonların ön plana çıkması gerektiğini konuşuyoruz aslında. Neden? Çünkü orada aslında bizim her zaman yatırımcılara sunduğumuz sepet mantığını biz değişken fonlar içinde yapabiliyoruz. Bu gerektiği dönemde TL varlıklara ağırlık vermek olabilir. Gerektiği dönemde yurt dışı varlıklara ağırlık vermek olabilir. Altın, emtia, diğer enstrümanlara ağırlık vermiş olabilir. Aslında bir değişken fonun içerisinde biz yatırımcıya sunmayı beklediğimiz ve lütfen sepette bütün enstrümanlardan biraz bulundurun dediğimiz bir ortamda değişken fonların ön planda olmasını beklemek mümkün.
1: Peki portföylerde duration yönetimini nasıl, ne şekilde kurguluyorsunuz peki?
0: O algı da değişti maalesef.
1: Değişti mi?
0: Şimdi aslında önümüzdeki, geçtiğimiz sene birazcık daha yurt dışı piyasaların olumlu olduğu ve yapay zeka teknolojiyi fiyatladığımız dönemde yatırımcıları biraz şeye alıştırabilmiştik. Bunlar bir günlük hareket değil, bunlar bir yatırım ve uzun soluklu yatırımlar olması gerekiyor. O yüzden bu portföyü minimum 6 ay taşımalısınız, belki bir sene taşımalısınız demiştik. Başarılı da olmuştuk aslında, görece benim hissettiğim. Ama şimdi bu değişen dinamikle beraber görüyoruz ki gene anlık fiyatlamalar yapıyoruz. Yükselişlerde kar realizasyonu, düşüşlerde alım fırsatında elimizin gitmediği durumlar gene ağırlıklı olmaya başladı. Aslında şu da var, şimdi bu tahvil fiyatlarındaki gelen durumda da şunu görmek mümkün. Uzun vadelerin çok yüksek seviyelere çıktığı ve bugün sabahtan beri herkesin, bütün piyasaların konuştuğu bu tahvil faizlerindeki kriz. Aslında burada da şeyi görmek mümkün, durasyon olayını. Uzun vadede çok daha yüksek faizlere gidiyoruz biz ve diyoruz ki ben sana bu kadar uzun vadede bir borç vereceksem daha yüksek bir faiz isterim. Çünkü çok da bir güven teşkil etmiyor şu andaki ortam. O yüzden ne yazık ki gene yavaş yavaş diyeyim, bizim yatırımcılarımızın da o vade algısı birazcık kısıldı. Bir de şu gerçek var, Türk hisse piyasasında 2 senedir bir türlü kâra geçemeyen ve aslında kâr realizasyonu yapamayan yatırımcılar var. Zaten çok uzun zamandır bekliyorlardı bu dönemin gelmesini ve kâr satışı yaparak belki çıkmayı, belki portföylerine yeni şeyler eklemeyi. Ama şimdi bu kadar uzun süre bekledikten sonra bir daha onlara bir süre daha bu kadar uzun bekleyeceksin demek de çok makul gelmiyor, ne yazık ki.
1: Peki böyle bir ortamda hedge mekanizması olarak en çok hangi araçları kullanıyorsunuz?
0: Likitte kalmayı tercih ediyoruz ama altını hiçbir zaman sepetlerden çıkartmadık. Bu dalgalanmanın içerisinde de olsa aslında altın her zaman için güvenli liman. Evet, biraz algısı bozuldu. Onu da zaten sıkça konuştuk. Bu bir likit de ihtiyacıydı. Gerek kişisel pozisyonların kapanması için, gerekse küresel merkez bankalarının müdahalesi için. Ama altın aslında zaten Türk yatırımcısı için ayrı bir şey de var. Yastık altı altın olsun, fiziki altın olsun. Ama sepet de bence her zaman için olması lazım. Çünkü dolar da biraz güvenini yitiriyor. Evet, şu anda güçlenen bir dolardan bahsediyoruz ama altın için hiçbir zaman onu konuşmadık, biliyorsunuz. Evet, dalgalanması doğal ama önümüzdeki süreçte böyle devasa hızlı hareketler görmesek de geçtiğimiz senenin sonunda gördüğümüz gibi, yine de ben bir yatırımcının altından vazgeçebileceğini ya da vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum diyebilirim.
1: Peki yatırımcıların bu anlamda en çok yanlış anladığı fon tipi ne oluyor bizde?
0: Yani sanırım nasıl? Serbest fonlar.
1: Serbest fonlar mı? Neden peki?
0: Aslında şöyle, şimdi hisse dediğimizde herkes bir yerden hisse konuşabiliyor. Evet. İçine çok bakmasak da endeksi takip ediyoruz. İçindeki detaya çok bakmıyoruz. Hı-hı. Para piyasası dediğimizde hepimizdeki algı zaten mevduata yakın, likit bir ürün. İstediğim zaman dönebilirim algısı var. Değişkeni çok anlamıyoruz bence. Evet. Aslında ismi, hani varlıkları değiştirebilirsin demek benim gözümde. Ama bence Türk yatırımcısı onu serbest fon algısıyla birazcık da kaybetmiş durumda. Serbest fon tabii ki kontrolsüz fon anlamına gelmiyor. Ama hani gene bu SPK'nın çerçevesinde çok daha fazla kaldıraç kullanabildiğim, farklı enstrümanlara fon yönetiminin inisiyatifinde olan ürünlere yatırım yapabileceğim bir şey olduğundan ve gerçekten de son dönemde yansıyan yüksek getiriler tabii ki bu ortamda yatırımcıların ilgisini çekiyor.
1: Öyle mi?
0: Ama yanlış anladığımızı düşünüyorum. Çünkü risk seviyesine çok bakmıyoruz bence. Unutmamak lazım, hani yüksek risk yüksek kayıplar da getirebilir. O yüzden hani tabii ki bugün bu olacak diye bir şey yok ama olduğunda da çok geç olabilir. En azından bütün birikiminin ben serbest fonlarda olmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki burada kurumsal ve bireysel yatırımcı arasındaki o risk algısı şu dönemde değişti mi? Yani bir ayrışma keskin bir şekilde görüyor musunuz fon tercihlerinde?
0: Kesinlikle görmüyoruz. Tüzeller de çünkü şu anda tamamen birikimi koruma üzerine hareket ediyorlar.
1: Sermayeyi korudan yine hareket ediyor.
0: Aynen
1: aslında.
0: Sermayeyi korudan, hani böyle yan tarafı ayırıp da trading amaçlı kullandıkları, kendi paraları olmadığı bir şeydeyiz zaten şu anda. Zaten üretim tarafında da sanayi tarafında da sıkıntılar yaşadığımız bir dönemdeyiz. O yüzden bireysel yatırımcı da, tüzel yatırımcı da şu anda tamamen birikimi korumak üzerine hareket ediyor.
1: Peki güzel. Şimdi diğer tarafta şunu da sormak istiyorum. Altın dediniz. Altın ve altın fonlarını bir tutalım. Bir de işte emtia enerji fonlarına bakalım. Emtia enerji fonları mı burada? Petrol temalı fonlar mı? Altın temalı fonlar mı? Baktığınızda yatırımcı arasında hangisi öne çıkıyor şu anda?
0: Her halükarda Türk yatırımcısında altın fonları ön tarafa çıkıyor. Zaten petrol tarafına direkt yatırım yapan çok fazla fon yok. Portföylerin içinde bulundurabilirler ama oradaki hareketlerin de son dönemde sert olmasından kaynaklı. Şimdi aslında belki de şöyle bir algı var. Altın fon da olsa, fiziki de olsa altın. Yani günün sonunda ben ne taşıdığımı biliyorum gibi algı var. Ama petrol dediğinizde bugün yükseldiği için yükseliyor ve alıyorum ben. Ama sonra bunu hani elimde bir petrol tutamayacağıma göre bence algı olarak da ayrışıyorlar. Altın mı, altın fonu mu? Türk yatırımcısı son dönemde altına ulaşmakta zorluk çektiği dönemlerde diyeyim, altın fonlarına da alıştı. Eskiden bu kadar fazla altın fonuna girişte biz görmezdik. Çünkü biz Türkler olarak yastık altı altın ya da bankada taşıdığımız kaydi altından yanaydık.
1: Doğru.
0: Ama şimdi orada da marjlar açıldığı dönemler oldu, ulaşmakta zorlandığımız dönemler oldu. O yüzden yatırımcının bu tarafa da teveccüh gösterdiğini görüyoruz.
1: Yani orada da bir farkındalık oluştu aslında, değil mi? Peki petrolün 100 doların üzerinde kalıcılığını devam ettirme hikayesi. Burada sizin yılın ikinci yarısı sonrasında portföy dağılımlarınızda ciddi bir revizyonu beraberinde getirecek midir? Çünkü enflasyon buna göre, faiz patikası buna göre şekillenecek. Dolayısıyla böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor musunuz, ne dersiniz?
0: Şu gün duymuyoruz çünkü biz zaten o yüksek enflasyon algısından tam olarak çıkamamıştık. Tam o patikanın gene birinci demeyeyim belki de ikinci adımındaydık. bu süreci, dezenflasyon sürecini uzun bir sürede yürütüyoruz ama bunu faizin de desteklemesi gerekiyor.

0: yapıyordu. Yine geçtiğimiz sene yaşadığımız Mart'ın şokundan sonra şimdi Şubat ayının sonunda yaşadık. Yine Mart diyebiliriz.
1: Evet.
0: Birer sene arayla bu şokları yaşadıktan sonra biz zaten tam olarak o patikaya girememiştik.
1: Hı hı.
0: O yüzden tam olarak portföyleri de işte tamamını boşaltın da hisse senedi tarafına girelim gibi bir şeyi yaşamamıştık. Evet, ağırlığı arttırmıştık.
1: Hı hı.
0: Hani onlardan 15-20 seviyelerine taşımıştık oraları. Hı hı. Birazcık geri çekmek durumunda kaldık. Ama böyle ciddi bir şekilde bütün portföyü boşaltalım ve diğer tarafa dönelim gibi bir şey olmamıştı. Bir gene geçen sene yaşadığımız bu senenin başında da oldu hı hı. aslında. Borçlanma araçları tarafı. Bu tahvil fonları aslında. Geçtiğimiz sene gene bu döngüye başlayacağımız için yatırımcıları birazcık borçlanma araçları fonlarına yönlendirmeye hı. başlamıştık. O algı Mart'tan sonra bozuldu. Bu sene ufak ufak gene başlamıştık ama geçen sene çok ağzı yanan yatırımcılar olduğunu biliyorum ben piyasada. O yüzden bu sene geçen senenin başı kadar çok hızlı bir giriş borçlanma araçları tarafına olmamıştı. O yüzden de daha hani böyle az canı yanan bir ortamda gene oradaki bütün portföyü boşaltarak başka yere gittiğini görmedik. Taşımaya devam eden yatırımcılar var ama bu gene uzun soluklu bir yatırım haline dönüştü diyebiliriz maalesef.
1: Peki şu an tek bir tema yatırımı yapmak zorunda olursak eğer hangi temayı seçerdiniz burada? Şimdi küresel bağlamda da söylüyorum. Yapay zeka mı? Savunma sanayi mi? Enerji mi? Altın mı? Ya da işte tarım emtiaları mı? Teknoloji altyapı mı? Yani ne dersiniz? Tek bir tema seçecek olursak.
0: Aslında tek bir tema seçiyorsak teknoloji seçmek lazım. Çünkü bence onların her birinin altında saydığınız her enstrüman ve her tema hmm. var. Çünkü bunlar bir ekosistem aslında. Burada ana bir tema vardı. Yapay zeka ve teknoloji. Bunun için gerekli olan çipler vardı. Zaten gümüş gibi emtialar vardı. Onun dışında zaten savunma sanayi de bunun içerisinde. Ve bunların her birinin bir dönüşümü... Hem ihtiyacı olacak ham maddeden tutun da dönüşecek sektörlere kadar ana tema aslında bence gene yapay zeka ve teknoloji de birleşiyor olacak. Bu tarafta hiç mi satış görmeyeceğiz? Bu trend böyle mi gidecek? Kesinlikle böyle gitmeyecek.
1: Hı hı.
0: Ama bu son dönemki çalkantıya rağmen tabii ki gelen iyi bilançolar da destekledi bu tarafı ama buradaki ana tema zaten bugün hikayesi değil, geleceğin hikayesi olduğu için ve biz gitgide de aslında savaşın sadece bir silah savaşı olmadığını, bir teknoloji yapay zeka savaşı olduğuna da hakimiz.
1: Hı hı.
0: O yüzden bu bugün sonlansa bile önümüzdeki dönemde bu dediğim gibi bir silah şeyi olmasa bile doğru. bu algı devam edecek.
1: Peki bugün sizce piyasada baktığımız zaman tahviller biraz daha enflasyonist baskıyı fiyatlıyor. İşte oradaki getiri oranlarındaki yükselişler dikkat çekici. Hı hı. Bunun mesela yansıması tahviller, yani tahviller doğruyu şey yaptı, herkesin gördüğü bir şekilde hisse senedi tarafında teknoloji baskın çıktı diye nitelendirdiğimizde tahvil mi hisse mi ağırlıklı, tahvil mi?
0: Tahvil ağırlıklı.
1: Tahvil ağırlıklı biraz daha ön plana çıkartırsınız. Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: katıldığınız
0: ederim.
1: İçin, aktardıklarınız için. Detaylandırmaya devam edeceğiz efendim. Evet, fon tarafındaki değişimler neye işaret etti? Küresel piyasalardaki gelişmeler, gerek içeriye yansımaları an ve an takip ediyoruz ve aktarıyoruz sizlere de. Fon saatinden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: HSBC fon saatini sundu. Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Reklam. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Seans ortasının bugünkü ilk konuğu Odak Otosatış ve Pazarlama Müdürü Emrah Ünlü olacak. Kendisiyle özellikle Avrupa Birliği nezdinde Çin'e karşı önlemler diye tarif edebileceğimiz yeni hamleler, adımlar çerçevesinde otomotiv sektörüne değen tarafını konuşmaya çalışacağız. Emrah Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar Zeynep Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi şöyle gelen haberi şöyle kısaca biraz daha özetlemeye çalışayım. Çin'e olan Avrupa Birliği, ki bu zaten biliyorsunuz aslında 2. Trump dönemi başladığından beri değişmeyen mevzu, Çin'e bağımlılık mevzu. Belki işi pandemi dönemine kadar da götürmek lazım. Şimdi yeni şekillenen düzende Amerika ile de gerilimler yaşayan Avrupa Birliği ekonomik bağımlılığını azaltmak amacıyla Avrupalı şirketlerden kritik parçaları en az 3 farklı şirketten, tedarikçiden daha doğrusu temin edilmesini zorunlu kılacak yeni kurallar hazırlıyor. Haberin ana hatları böyle. Baktığımızda da yani Avrupa, Brüksel diye tarif edelim, kamu destekli ucuz Çin ürünlerinin özellikle çelik, otomotiv, kimya ve temiz teknoloji sektörlerinde Avrupalı üreticiler üzerinde baskı oluşturduğu kanaatinde ve hani dediğim gibi bunu değiştirmeye yönelik planlamalar var. Soru şu, sizin sektörünüz açısından bu sektör denklemlerini nasıl etkiler? Biz Çin'i ve Çin'in bu sektördeki dominansını da sizinle de daha önce sıkça konuştuk. Çin kaynaklı etkileri sıkça konuştuk. Dolayısıyla Avrupa tarafından böyle bir düzenlemenin hem çerçevesini nasıl beklersiniz bir sektör oyuncusu olarak, hem etkilerini nasıl analiz edersiniz?
2: Şöyle başlayayım Zeynep Hanım. Normal standartta malumunuz olduğu üzere Çinlilerin ucuz maliyet hesabından kaynaklı olarak aslında çok uzun zamandır globalde çok güçlü etkileri söz konusu. Tedarikler vesaire anlamında, yedek parça ve benzeri gibi durumlarda. Tabii otomotiv sektörü açısından baktığımızda aslında Çinli markaların otomotiv piyasasına girişleri de birazcık sert oldu. Tamamen aslında Avrupa'ya, özellikle yani Türkiye, Avrupa gibi ülkelerde çok ciddi derecede bir otomotiv pazarına hakim olmaya başladılar. Aslında bu birazcık kalitenin devre dışı kalmasıyla beraber fiyat fayda ikilisinin bir araya girdiği bir nokta oldu. Burada tabii ki farklı ülkelerin özellikle birbirlerine uyguladıkları vergi, dezavantaj ya da avantaj gibi kavramlarda buradaki piyasadaki rekabeti aslında aşağı veya yukarı yönlü çok hareket eder bir hale getirdi. Avrupa Birliği tarafından alınacak olan bu, daha doğrusu bu planlanan karar diyelim, aslında rekabeti biraz daha üst seviyeye çekmeye ve aynı zamanda biraz önce sizin bahsettiğiniz şekilde de kendilerinin finansal bağımsızlıklarını ya da özgürlüklerini kazanmak üzerine yapılan bir hamle, rekabetçi bir hamleyle giriyor. Bizim tarafımızda bu otomobil satışlarını aslında çok olumlu etki edebilecek noktalardan bir tanesidir bu rekabet. Çinli otomobil markalarının piyasasını biraz baskılamak ve tekrar Avrupa'da üretilen arabaların satış grafiğinde yukarı yönlü ivmelenme beklemek lazım. Ama burada çok ince bir detay var. Bu rekabeti yaparken fiyat fayda avantajıyla beraber aslında kalite algısından da ödün verilmemesi gerekir. Muhtemelen Avrupalı üreticiler de bu anlamda bir çalışma yapıp zaten bu nedenle işte 3 farklı termin süreci oluşturma planlaması içine giriyordur diye tahmin ediyorum.
1: Yani Türk otomotiv sektörü için olumlu etki beklentiniz olduğunu anlıyorum söylediklerinizden. Tabii ne ki. Kadar oyun değiştirici olur?
2: Şöyle söylemek lazım, pazardaki payları olabildiğince hızlı artıyor. Bakmayın, Türkiye'de henüz daha tam anlamıyla yerli yerine oturmuş değil. Biliyorsunuz bir Türkiye'de yatırım mevzuları vardı ve bu bir markadan kaynaklı olarak bir karmaşa söz konusuydu. Evet. Hala Türk kullanıcı kitlesi tam anlamıyla Çinli modellere aşina olmuş değil. Fakat
1: o yatırım da gelmedi henüz değil mi?
2: Hayır, o tarafa kadar gelmedi. Şu anda tabii ki şey çok önemli bir etmen. Piyasanın içerisindeki yani otomotiv sektöründeki işte kredilerin daralması, enflasyonist ortam ve benzeri gibi durumlar, yani insanların gelirsel durumlarıyla alakalı, herkes en uygun paraya en dolu diye tabir ettiğimiz maksimum konfor sunan araçlara binmek istiyor ve bu birazcık Çinliler tarafında daha popüler, bazı şeylerden feragat etmek zorunda kalıyorsunuz doğal olarak. İşte Avrupa menşeli olan, üretimi olan veya işte Güney Kore gibi uzak doğu menşeli olan otomotiv firmaları bu rekabete ayak uydurarak aslında kendi pazarını kaybetmek istemiyor, özellikle Türkiye pazarında.
1: Şimdi biraz o zaman sektördeki genel görünümü de konuşalım. Biliyorsunuz bir beklenmedik savaş süreciyle denklem epey etkilendi pek çok sektör için, piyasalar için. Şimdi yukarı giden, gitmeye de devam eden bir Brent petrol seviyesi var. Çünkü hala belirsizliklerin devam ettiği, işin bir nihayete bağlanma noktasına yakın olmadığı bir tabloyu takip ediyoruz. İran-ABD hattında son gelen açıklamalara da baktığımızda bir metin gidiyor geliyor ama o 5 maddede işte kabul edilmesi İran tarafından imkansız diye açıklanan en az 3 tane madde var benim gördüğüm. Dolayısıyla şimdi burada dediğim gibi petrol fiyatlarını kışkırtan, dolayısıyla enflasyonist baskıyı da artıran bir küresel görünüm söz konusuyken sektör açısından planlamalar, hesaplar ne kadar değişiyor? Bir yandan da otomotiv üretim verilerini takip ettik OECD'nin. Orada da baktığımızda bir miktar daralmada dikkat çekiyor. Ne diyorsunuz?
2: Şöyle, genel anlamda bir daralma zaten mevcut. Ocak ayı itibariyle, daha doğrusu 2026 daralarak başladı. Piyasa anlamında tabii ki savaşla beraber işte petrol fiyatları her ne kadar döviz anlamında, daha doğrusu kurlar anlamında çok ciddi hareketler görmesek de buradaki bu çok ciddi görmediğimiz hareketler rakamsal anlamda aslında farklı farklı etmenlere sebebiyet veriyor. Bunlar lojistik ve benzeri gibi düşünmek gerekir. Mesela şu anda tam bir bayram öncesindeyiz. Aslında otomotivin en hareketli olması gereken aylardan bir tanesidir. Gerek sıfır gerek ikinci el tarafında. Beklediğimiz o maksimum hareketliği yakalayamadığımızı söylemem gerekir. Petrol fiyatları düşmedikçe, bu savaş ortamı diye bahsedilen kısımlar devre dışı kalmadıkça, çünkü birçok insan ekonomik olarak birazcık terste kalmış anladığımız kadarıyla, en azından görüşler müşterilerden aldığımız verilerde. Paralarını korumak istiyorlar, fakat bu arada işte altında, gümüşte bir anda yükselme ve geri çekilmeler gibi. Onun haricinde emtia piyasalarında veya borsa gibi noktalarda olan hareketlilik gibi insanları aslında birazcık bağlamış durumda. Bu tüm bunların üzerine bir de kredibilitelerde açılma söz konusu olmayınca son 4 yıldır aynı yerde gidiyor. İnsanlar doğal olarak otomotiv alımlarını ya zorlanıyorlar ya da biraz ertelemek durumunda kalıyorlar. İlk 4 ayda aslında bunun bir göstergesi. Piyasa daralmış durumda. Daha tam beklenilen bir daralma değil aslında. Çok da acı bir durumda, tabloda değiliz. Yine 1 milyonları bulacaktır. Ama her şeyin hareketlenmesi için ya da tam rayına oturması için bence öncelikle şu savaş denilen kavramın tamamen ortadan kalkması gerekiyor.
1: Yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %3 azalmış.
2: Doğru.
1: Evet. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Yani evet, kredi koşullarından bahsettiniz, faiz koşullarından bahsettiniz. Bu koşullar sizin de dediğiniz gibi hani epey bir zamandır böyle, ama biz bir yandan da otomotiv satışlarında rekorları konuştuk geçen sene. Geçen sene bundan daha düşük değildi faiz seviyesi.
2: Dolayısıyla kesinlikle burada da haklısınız. Özür dilerim, sözünüzü kestim.
1: Yok buyurun.
2: Buradaki mevzu birazcık şununla ilintili. İnsanların farklı yatırımlar sergilemek isterken o tarafa ulaşamadığı bir noktada, yani örnek veriyorum, bir konut alımına gitmek istediği noktada bir para biriktirmeye başlıyor, bir şeyler yakalamaya çalışıyor, fakat enflasyonist ortamla beraber bu tarafa kadar istediği gibi ilerleyemiyor. İnsanlar hayatlarında yaşamak zorundalar. Birçok veri şunu gösteriyor: bari ona ulaşamıyorsam bu taraftan bir şeye bineyim, bir araç sahibi olayım. Kurların bu seviyede durması pek de mümkün değil. Uzun süredir aynı yerde duruyor ve ben en azından yatırımımı araç üzerine yapayım üzerine kurulu bir mantıkla başlayan bir şeydi. Bu 2021-2022 döneminde biliyorsunuz bir ara tap noktaya ulaşmıştı çip krizi nedeniyle. Ondan sonra peyderpey azaldı. Tabii ki işin içerisinde bu sefer kampanyalar girdi. Aracını almak isteyen ya da değiştirmek isteyen insanlar kendilerini zorlayarak bir takım araçlara sahip oldular. Sıfır araçlara binmeye başladılar. Ama gün geçtikçe artık özellikle mesela ikinci el bazında bir örnek vermem gerekirse 5 yaş üzeri araçların satışında bir hızlanma var. Yani fiyatsal olarak düşük araçlar. Sıfır araçta da bu sebeple dolayı bir zorlanma söz konusu oluyor. Evet, hala satış var. Tekrar söylüyorum, ülke nüfusunun arttığı bir noktada 1 milyonlu pazarlar, bakmayın, Türkiye için aslında düşük pazarlar. Fakat şu anda bu kredibilite gibi kavramlar açık olmuş olsaydı, 2 milyonun altında bir arabaya ancak %20 kredi kullanabiliyorsunuz ve 2 milyonun altında çok sınırlı sayıda araba var. ÖTV konuları söz konusu, yüksek vergiler var. Bunlar aslında normal standartta belki de 1,5 milyonları bulması gereken bir pazarın işte 1 milyon 900 bin bantlarında gezmesine sebebiyet veriyor. Gün geçtikçe de zorlanan bir sektörün içerisindeyiz şu anda biz.
1: Bu arada Emrah Ünlü tabii sektörün kendi içinde ürettiği finansman modellerinin de destekleyici olduğunu söyleyebiliriz sanırım, değil mi? Yani geçen yılki satışlarda, bu yılda yine benzer bir görünüm olacak mı kendi içinde ürettiği finansman modelleri üzerinden? Yani onun devam edeceğini tahmin ediyorum. Faiz seviyesinin bir süre daha yüksek kalacağını anladığımız son mesajların ardından.
2: Doğru, bu tarafta da haklısınız. Fakat finansman modeli sunabilmek maalesef ki her distribütörün tekilinde olabilen bir şey olmuyor. BDDK'ya bağlı bulunduğunuz sürece aslında kurallara bağlı olmanız gerekiyor. Şu anda hep alternatif kavramlar işin içine girmeye başladı. Krediler kullanılamayınca işin içine kredi kartları ya da finans kurumlarının özellikle son 3-4 aydır çok ciddi bir kampanyasal durumları var. Birçok finans kurumu bu işin içine girdi ve insanlar alternatif arayışlarındalar. Daha düşük faiz dediğim bunun adına ya da vade farkıyla bir takım kurallar, çekilişlerin olduğu kampanyalar var. Ya da 6 ay sonra paranızı gelin alın gibi. Bu kavramlarla insanlar aslında bir mal sahibi olmaya çalışıyorlar. Bu gerek otomotiv gerekse emlak tarafında 3 aşağı 5 yukarı böyle. Ne kadar sürdürülebilir bunu ancak zaman gösterecek.
1: Emrah Bey, şunu da sorayım. Şimdi bu senenin başında sektör nasıl bir hesap yapıyordu? Yani şu anlamda finansman koşulları, kredi koşullarının rahatlaması anlamında, üretim hedefleri, satış hedefleri anlamında senenin başına sektör nasıl başladı? Geldiğimiz noktada revizyonlar yapılıyor mu, yapılmalı mı?
2: Şöyle, sene başı itibariyle tabii ki bir sonraki seneyi öngörmek çok kolay olmuyor Zeynep Hanım. Özellikle üreticiler veya distribütörler bandında, ama tahmin yürütülerek ve özellikle Türkiye gibi maalesef ki birçok olaydan çok seri etkilenen bir ülke olduğunuzda bu hamleleri yapmak biraz daha zor sonuçlar doğuruyor. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Finansmanla ilgili zaten 1 Ocak itibariyle devletin açıkladığı bir kavramlar oluyor. Yani resmi gazetede yayınlanan durumlar söz konusu. Buradan itibaren hayat çok daha kolaylaşıyor. Çünkü son 2-3 yıldır aslında hiçbir şeyi değiştirmiyor. Sadece ÖTV'sel oranlarda bir takım değişiklikler söz konusu. Aslında bir taraftan dış cari açığı kapatmak anlamında da anladığım kadarıyla bir baskılama söz konusu. Otomotiv satışlarının çok ileri gitmesi doğal olarak %70'inin dışa bağımlı olduğu öngörülürse eğer bir cari açık oluşturuyor. Birbirinden farklı birçok etmen ve denge var. Bu yüzden bu planlamaları yapmak gerçekten çok zor. Revizyon gerekiyor mu? Evet, revizyon gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ben hala 1 milyonları öngörüyorum. Çünkü ben Haziran ayı itibariyle belki de bu savaş kaosunun ortadan kalkabileceğini ya da insanların artık bu konuya çok alışıp piyasalarında yeteri kadar çok sert tepki vermeyeceğine inandığım için insanlar artık şeyden vazgeçmek istemiyorlar, kendi konforlarından veya yatırım mantıklarından. Haziran sonrasında biraz daha net bakmak gerekir. Ama gerçekten öngörülmesi çok bir zor sektör konumundayız şu aralar.
1: Şimdi tabii son enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası'nın da enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini gördük. Faiz 37 seviyesinde politika faizi devam ediyor. İşte kredi faizleri, ticari krediler özellikle bunun biraz daha da üzerinde şekilleniyor biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bu faiz enflasyon denkleminde otomotiv yatırım aracı olma özelliğini koruyor mu?
2: Enflasyon arttıkça ya da faizlerde bir düşüş sergilenmediği sürece, daha doğrusu burada ana konu enflasyonist ortamdaki enflasyondaki yukarı yönlü revizyonlardır. Bu yukarı revizyonlar olduğu sürece otomobil fiyatlarında gayri ihtiyar olarak artışlar biraz daha sert olarak devam edecektir. Faizlerde bir düşüş olmadığı sürece bu kurlar tarafında bir baskıyı daha da arttıracaktır. Dışarıya bağımlı, %70 bağımlı olan bir noktada, yani Euro'nun etkili olduğu bir noktada doğal olarak lojistik kısımları, araç üretim, araç parça veya işte istihdam kısımları gibi noktalarda fiyat artışları otomatikman otomobil fiyatının üzerine binecektir. Bu rakamların artarak ilerleyeceği anlamını taşır ki bu da şu anki duruma bakarsanız bu öngörüldüğü zaman evet otomobil bir yatırım aracı olma yolunda tekrar ilerliyor olur bu bir mantıkla. 2021 tekrar söylüyorum 2022 aslında buna çok net bir örnektir.
1: Peki özellikle birinci el ikinci el denkleminde bu sene önceki senelere nazaran bir belirgin farklılaşma bekliyor musunuz? tercih ve
2: çok büyük bir farklılık olabileceğini öngörmüyorum işin doğrusunu söylemek gerekirse. Çok daha paralel bir yapıda en azından şimdilik devam edecektir.
1: Peki tercihler noktasında hani biz epeyce bir süredir az önce işte Çin konuşurken de değindik ki Çin'in zaten elektrikli otomotiv tarafında piyasayı domine etme niyetini, hedefini, manevralarını hatta başarısını da takip ettik. Şimdi bir yandan da bu işte petrol hikayesi buraya giderken her ne kadar Trump geleneksel üreticiye destek sözü vererek iktidara gelmiş bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olsa da biliyorsunuz o bölgeler o işte Rust Belt dedikleri işte, otomotiv üretiminin yapıldığı eyaletleri kastederek söylenen işte pastı demir diye mi çevirmeliyim, pastı kuşak diye mi çevirmeliyim bilmiyorum. Oralara dönük sözleri vardı burayı işte yukarı iteceğiz, burayı destekleyeceğiz diye. Ama şu an oluşan fiyat, enerji tarafındaki fiyat denklemi ne kadar hangi tarafı destekliyor? Siz talep noktasında, tüketici tercihleri noktasında ne gözlüyorsunuz?
2: Öyle normal standartta aslında verilen sözler ya da yapılacağı söylenen yatırım ya da destekler kısmını doğru irdeleyebilmek gerekiyor. Buradaki desteklerin ne kadar yapıldığı, ne kadar söylenildiği Amerika Başkanı tarafından işin doğrusunu söylemek gerekirse hani çok o toplara girmek istemem ama söylemlerin çok seri olarak değiştiği noktalarda bu verileri vermek çok sağlıklı öngörülere sebebiyet vermiyor. Özellikle ben her türlü yine bu işe tamamen kendi ülkemiz açısından baktığım zaman.
1: Yani tabii yani bizdeki olarak talep de bir yani örnek olacaktır üzerinden aslında merak ediyorum.
2: Tabii ki yani Türkiye piyasasında baktığımızda sadece şunu çok net öngörebilirim diye düşünüyorum. Şu anda elektrikli araçla ilgili yani petrol fiyatlarındaki artış şu anda benzinli daha doğrusu içten yanmalı diye adlandırdığımız motorlara sahip olan araç sahiplerine oldukça zorlamakta. Bugün geçtikçe elektrikli araçlara olan talebi arttırıyor. Elektrikli araçlara olan talep arttıkça da ben buradan bir vergi kaybının devre dışı bırakılacağını düşünen taraftayım. Şu anda satılan elektrikli araçların %80'inin üzerindeki bir oranı %25'lik ÖTV diliminde ki bu %10'dan %25'e çok yakın bir zaman dilimi içerisinde çıkartıldı. Pazar payının bu kadar arttığı bir noktayı göz önüne alırsak eğer ben bu tarafta %25'lerde bırakılmayacağını düşünüyorum. Yani farklı destekler olsa da farklı desteklerle beraber gelen fiyat avantajları veya son nihai kullanıcıya yarayacak noktalar olsa da burada Türkiye pazarında baktığımda özel tüketim vergisi kavramı işi birazcık karıştırıyor. Burada çok da net konuşamıyorum. %20'ye ulaşan bir pazarın içerisinde elektrikli araçtaki bunun çok büyük bir olası oranını özür dilerim. Aslında yerli üretim olan TOG oluşturuyor. Çünkü çok ciddi bir finansman desteğiyle beraber geliyor. Fakat bu ne kadar sürdürülebilir, ne kadar daha tutulabilir? Veya bu bahsi geçen desteklerin buraya artıları ne olabilir? Bu tamamen bizim kendi ülkemizdeki iş dinamiklerle çok ilintili bir konu.
1: Emrah Ünlü, çok çok teşekkürler katıldığınız, değerli katkınız için çok sağ olun. Odak Oto Satış ve Pazarlama Müdürü konuğumuzdu. Bir araştırma masasına gidelim şimdi.

0: Bloomberg ET araştırma analisti Mehmet Özdemir yayına katılacak. Bu noktada Mehmet, piyasa notlarını alalım.
1: Evet Zeynep, merhabalar. Öncelikle haftanın ilk işlem gününde hem de haftanın ortasına, günün ortasına doğru gelmişken biraz daha rakamlara bakacak olursak özellikle Borsa İstanbul tarafındaki satış baskısının dikkat çektiğini söyleyelim. Ama Zeynep, zaten hali hazırda sabah saatlerinde Asya piyasalarında çok iştahlı açılmadığı bir ortamda Borsa İstanbul tarafındaki satışları da bir miktar daha küresel satış baskısına bağlamak mümkün olabilir ki özellikle Avrupa endekslerine baktığımız zaman oralarda biraz daha ölçülü satışlar var. Özellikle pozitif tarafta olan ana endeksler var ama genel anlamda risk iştahının zayıf olduğu bir ortam ki Brent petrolün özellikle 110 doların üzerinde test ettiği bir ortamda müzakerede ilişkin bir miktar daha beklentilerin özellikle gevşemesiyle birlikte tekrar risk iştahının törpülendiği bir ortamdayız. Fiyatlamalara doğru gelecek olursak ki özellikle bir grafiğimiz var. BIST 100 endeksinde biz geçtiğimiz hafta yaklaşık %4,5'lar civarında bir kayıp görmüştük Zeynep. Tekrar bugün %2'yi aşan satış baskısıyla birlikte biraz daha fiyatın diline baktığımız zaman 14.500'leri ilk etapta piyasa yakından takip ediyordu destek olarak. Ardından 14.250 seviyeleri bir miktar daha destek bulabilir mi noktasına baktığımızda bunun bu iki desteğin de altına sarktığını görüyoruz şu anda BIST 100 endeksinin. Genel manada şu anda endeks 14.000 puanın hemen üzerinde konumlanıyor ki bugünkü özellikle satış baskısı bu şekilde kapanacak olursa biraz daha teknik anlamda biraz bozulmanın da bir miktar daha habercisi olacak diyebiliriz. Şöyle bugünkü özellikle puan bazlı katkılara baskılara baktığımızda ise genel anlamda biraz daha hizmetler sektörü tarafındaki baskının belirginleştiğini görüyoruz. Bankalar bugün bir miktar daha satış baskısında genelde en önde koşarken gördüğümüz bankalar bugün özellikle hizmetler tarafına göre bir miktar daha görece daha sınırlı satılıyor diyelim. Genel anlamda BİMAŞ tarafında yaklaşık 40 puanın üzerinde bir baskı görüyoruz bu tarafta. Aselsan tarafı 410 liradan fiyatlanıyor şu anda. Orada da 20 puana yakın bir baskı görüyoruz. Aynı zamanda Astor tarafında geçtiğimiz haftanın ortasından itibaren başlayan satış baskısı 312 liralara kadar getirdi ki orada da 14 puanlık bir kayıp görüyoruz. Genel anlamda endekse baskı anlamında zaten şu anda yaklaşık 87 hissenin negatif tarafta seyrettiği bir görünüm bizleri karşılıyor ama özellikle bilançoları tamamladığımız içerideki fiyatlamalarda ve özellikle şirketlerin bilançolarını aldığımız dönemin ardından biraz daha önümüzdeki süreçte artık savaşın gidişatına bağlı ve özellikle diğer enerji ve diğer metallerin, emtiaların fiyatlarına bağlı olarak bir miktar daha fiyatlamaların buna paralel seyredeceğini söyleyebiliriz Zeynep.
0: Mehmet, çok çok teşekkürler.

0: Seans ortasını noktalayalım. Birazdan piyasa hattı var. Görüşürüz.
1: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
3: Bloomberg ET katkılarıyla.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: avantajı sağlayın.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
0: Reklam.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftaya bono tarafının yukarı gittiği, petrolün yukarı gittiği, doların yukarı gittiği, altının ve hisse tarafının geri çekildiği bir görünümde başladık. Bakalım fiyatlamalara, rakamlarla görünüm bize ne söylüyor diye. Borsa İstanbul 14.078 puanda genele yayılan bir satış baskısını takip ediyoruz. %2'nin üzerinde geri çekilme var. Küresel olarak iştah kaçıran tema bu savaş meselesinin bir yere bağlanmaktan uzak olduğu teması. İki taraf arasında, yani İran-ABD hattında temas, diyalog devam ediyor ama hem Trump'ın süre çok azaldığı açıklaması hem de o giden metindeki maddelerin önemli bir bölümünün İran tarafından kesinlikle kabul edilemez diye tanımlanmış olması günün fiyatlamasının da böyle şekil almasıyla sonuçlandı diyebiliriz. %1,6 bankacılık tarafında geri çekilme, mali tarafta %1,77, sanayi tarafta %1,88. Asıl hizmetler tarafında baskının daha görünür olduğu bir gün bugün. Genelde bunu bankacılık tarafında görürdük. Burada hizmetler tarafında satış baskısı daha yoğun, %2,19'la. Turizm tarafında biraz daha sınırlı, %0,62. Ulaştırma tarafındaysa %1,19'luk geri çekilmeyi takip ediyoruz. Seans devam ederken Borsa İstanbul'da dolar TL 45.57'de, 99.20'de dolar endeksi, euro dolar çaprazı 1.16.29'da, euro TL'de 53 seviyesini takip ediyoruz. Tabii savaş gündemiyle birlikte dolarda da yukarı gitme, özellikle tabii tahvil faizlerinde yukarı gitme eğilimi bir miktar üzerine konuşulması gerekenler üzerinde. Londra borsası pozitif ayrışıyor Frankfurt DAX endeksi ile beraber. Londra borsasında %0,23'lük bir pozitif hareket var. Kakaran endeksi %0,83'lük geri çekilmeyle devam ederken Milano borsasında %1,79 oranında satıcılı bir seyri görüyoruz. Amerika'ya bakacak olursak, orada Amerika vadelilerde tablo negatif.

0: Dow Jones'ta %0,71, Nasdaq'ta %0,43. Yine S&P 500'de de %0,46'lık geri çekilme var. Genel olarak enflasyon risklerinin arttığı bir ortamda 10 yıllık tahvil faizi 4,60'a gelmiş durumda. Amerika'da getiri eğrisinde. 5 yıllıklarda 4,26, 2 yıllıklarda 4,08 seviyesi var. Uzun taraf dünyanın pek çok yerinde yüksek seyrediyor. Dolayısıyla üzerine biraz konuşacağız. Bu tarafta da hayra alamet bir görünüm yok yorumlarını da takip ediyoruz. Bir yandan tabii Amerika tarafında, hisse tarafında ağırlıkla biliyorsunuz teknoloji üzerinden giden temayı konuşuyoruz. Hatta savaştan immün, savaşa ne diyelim işte bağışıklığı olan bir taraf gibi yorumlanıyordu. Öyle bir fiyatlama sergiliyordu. Bu hafta zaten teknoloji tarafından Nvidia'nın da bilançosunu alacağız. Çarşamba günü önemli ama şimdi tabii o yüksek değerlemeler, bir yandan çok yüksek sermaye yatırımları ve onların geri dönüş hızı üzerinden endişeler. Şimdi tahvillerin, faizlerin geldiği bu noktada bir tur daha derinleşiyor endişe anlamında ve üretebileceği yan etkiler, bozulmalar da tartışılıyor. Bakalım emtia tarafında görünüm bize ne söylüyor diye. Kripto para emtia tarafı. Petrolü söyledim zaten, 110 doların üzerinde 111'i gördü. Brent petrol 106 dolar 60 sent dedi. Amerikan tipini görüyoruz. Altın geri çekildi bir miktar, 4539 dolar 26 sent spot altının ons fiyatı. Gümüşte 75 doların üzerine görüyoruz, 75 dolar 65 sent. 76708 dolardan da Bitcoin işlemleri geçiyor. Şimdi tabii bundan sonra altın tarafı nasıl seyreder, sert satış baskısı yer mi, bu sorular da gündemimizde olacak. Bir integral yatırıma gidelim. Harun Raşit Demircan integral yatırım araştırma analisti yayına katılacak haftanın ilk işlem gününde. Harun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Evet, yani küreselde belirsizlik temasının devam ettiği, bir anlaşmadan bu savaş ikliminin bir nihayete bağlanması fotoğrafından bu fotoğrafa en azından yakın durulmadığı, öyle ifade edelim. Mesafesini tam anlayamıyoruz ama yakın olmadığını söylemek mümkün son açıklamalardan ve görünümden. Dolayısıyla baktığımızda tahvil tarafının yukarı gittiği, altının bir miktar geri çekildiği, doların güçlenme eğiliminden söz edildiği, tabii oynaklıkları takip ediyoruz ama ve hisse tarafının iştahının da yani aşağı yönlü olduğu bir süreçteyiz. Enflasyonist baskılar da yukarı yönlü seyrederken.
1: Evet, küresel cephede çok da güzel özetlediniz aslında. Risk iştahı hala azalmıyor. Petrol fiyatları 110 doların üzerine seyretmeye devam ediyor. Burada Merkez Bankası tarafında ciddi bir enflasyon riski barınmaya devam ediyor. Bundan kaynaklı hem Avrupa bölgesinde, hem Amerika'da, hem de yurt içinde, Türkiye'de ciddi bir risk unsuru olduğunu söyleyebiliriz bunun. Açıklamaya bakacak olursak da yakın vadede yatırımcılar çok da bir barış adımı beklemiyor diyebiliriz. Bir ateşkes beklenmiyor. Bundan kaynaklı risk primleri yüksek seyrediyor. Tabii burada biraz daha Borsa İstanbul tarafını yorumlayacak olursak, geçen hafta 15.000 seviyelerini konuşurken 15.000 üzerinde kalıcılık sağlanacak mı sağlanmayacak mı derken bugün 14.000 seviyesini konuşmaya başladık. Burada sert satışın devam ettiğini izliyoruz. Tabii genele yayılan bir satış baskısı hakim bu noktada. Tabii yurt içinde gündemin biraz daha yoğun olmaması, burada ana gündem maddesinin küresel taraf olması buradaki baskının temel kaynağı. Diğer yandan tabii dediğimiz gibi bu ay biraz kısa sürecek. Bundan sonraki süreçte hem bayram tatili sebebiyle çok az bir işlem günü kaldı. Bundan kaynaklı bir sonraki enflasyon akımına kadar da zaman hızlı geçecek. Burada tabii fiyatlamanın enflasyon rakamına göre şekillenmesini bekliyoruz ki burada beklentiler çok iyi değil. Ciddi bir enerji maliyetinden kaynaklı, riskten kaynaklı. Burada enflasyonun bozulma devam etmesini bekliyoruz ki Merkez Bankası'nın PPK kararında da enflasyon ön planda olacaktır. Bundan kaynaklı kısa vadede zaten bir faiz indirim beklemiyoruz. Piyasada zaten bunu fiyatlıyor. Bundan ötürü savaş bitmediği sürece veya Hürmüz Boğazı'nda olumlu haberler almadığımız müddetçe burada olası yukarı yönlü hareketlilikler görsek dahi bunların kalıcı olmasını beklemiyoruz Borsa İstanbul'da. Bu şekilde özetlemekte fayda var. Toparlayacak olursam küresel tarafı yoğun şekilde takip edeceğiz bu hafta yine. Ancak yurt içinde dediğimiz gibi gündemin yoğun olmaması biraz daha odak noktasını küresel tarafa kaydırıyor. Burada 14.000 seviyesini takip edeceğiz. Bu seviye üzerine kalıcı olmak önemli. Burada olası bir toparlanma eğilimi görmemiz halinde 14.500 seviyesi kritik bir direnç bölgesi olacaktır. Bu seviyenin aşılması halinde tekrardan bir zirve denemesi görebiliriz. Ancak şu anki görünüm zayıf. Bundan ötürü tepkin olmakta fayda var diyoruz.
0: Harun çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarıyla bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
7: Bloomberg ET katkılarıyla.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Mehmet Kara yayına katılacak bu noktada, ünlü portföy direktörü. Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi bu haftaya şöyle bir tabloda başladık. Özellikle uzun vadeli tahvillerin yukarı yönlü olduğu, petrolün yine yukarı yönlü olduğu, altının geri çekildiği, hani doların da tabii ki zaten faiz seviyesi ortada. Ve hisse tarafının ise iştahının kaçmaya başladığı bir görünüm. Şimdi bu tahvil tarafındaki zaten geçen hafta gelen üfe verilerindeki yukarı yönlü görünümün de bir tur daha enflasyonist baskı yapacağı çıkarımları üzerinden dolayısıyla hani faiz tarafının da bir müddet daha yüksek kalacağı öngörüsü üzerinden, daha doğrusu böyle bir ortama ihtiyaç var analizleri üzerinden geldiğimiz bir nokta var. Dolayısıyla merkez bankaları şimdi bono piyasalarındaki yükselen faiz ortamıyla daha da sıkışacak, alanı zorlaşacak yorumları da var. Ne diyorsunuz? Yani bu ivme nereye kadar gider? Hangi seviye alarm seviyesi? Bir de şu an uzun vadeli faiz oranlarına baktığınızda Amerika'da, Japonya'da, Almanya'da bir resesyon işareti görüyor musunuz?
2: Aslında şöyle, resesyon demek için biraz erken ama tabii gidişat yavaş yavaş o tarafa doğru gidiyor diyebiliriz. En azından tehlike çanları çalıyor. Son döneme, özellikle bu Amerikan-İran savaşından sonra piyasaya baktığımızda hisse fiyatlarında önce hızlıca bir aşağı yönlü fiyatlama gördük. Ardından bir miktar bunun çok uzun sürmeyeceği, nispeten kısa süreceği ve bir şekilde çözüme ulaşacağı beklentisiyle hisse tarafında, özellikle borsalarda, Amerika tarafında bir toparlama gördük. Ancak buradaki toparlamaya istinaden az önce sizin de belirttiğiniz tahvil fiyatlarında bir düşüş görmedik. Daha doğrusu faizlerde düşüş görmedik. Dolayısıyla piyasada şu düşünülmeye başladı. Bir tarafta bir yanlış fiyatlama söz konusu. Yani ya hisse piyasaları fazla iyimser bu işi konusunda, bunun ekonomi olan etkileri konusunda, ya da tahvil piyasası kendini düzeltecek diye bekleniyordu. Ancak tahvilin, faizlerin bırakın geri gelmesi bir yana, son dönemde özellikle bu haftanın başlangıcıyla beraber yükselişleri konuşuyoruz. Merkez bankalarının faiz indirim süreçleri zaten bir miktar sıkıntıya girmişti. Şimdi bu tahvil fiyatlarındaki yeni fiyatlamayla beraber belki de faiz arttırımları biz konuşuyor olacağız önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla merkez bankalarının da, ekonomilerin de hem beklenti anlamında hem de fiyatlama anlamında giderek zorlaştığı bir döneme doğru giriyoruz. Bu Amerika-İran savaşının kesin nihai bir çözüme ulaşmamasından dolayı. Dolayısıyla piyasa tarafı bir miktar sanki tahvilin daha doğru fiyatlama yaptığını düşünmeye, konuşmaya başladı gibi yorumlarda duyuyoruz diyebiliriz.
1: Şimdi o zaman buradaki bozulma sonrası atılacak adımlar tartışmasını da biraz konuşalım mı? Yani şunları da okuyorum ben, tekrar merkez bankaları bir hani likidite enjeksiyonu yapar mı sorusu ya da getiri kontrolü seçeneği gündeme gelir mi diye, ne diyorsunuz?
2: Normalde böyle durumlarda gündeme gelir ama şunu unutmayalım, buradaki enflasyon korkusu ve tehdidi henüz geçmiş değil. Merkez bankaları elbette böyle likiditenin sıkışık olduğu dönemlerde ya da faizlerin yükseldiği dönemlerde piyasalara müdahale ederek bunu çözmeye çalışırlar. Ancak bu sefer iş biraz daha zor gibi görünüyor. Temel sebebi de şu, böyle durumlarda faiz arttırarak belki merkez bankaları bu duruma çözüm bulmaya çalışabilir. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi bir resesyon korkusu, büyümelerin düşmesi korkusu bütün merkez bankalarında ve bütün hükümetlerde var zaten. Dolayısıyla faiz arttırmak çok kolay olmayacaktır. Likidite enjeksiyonu piyasada kolay gibi görünen, daha önce yapılan belli çözümlerden. Ancak bu sefer yine enflasyon taraftan tehlikeye uğrayabilir. Ki zaten bizim oradaki yumuşak karnımız devam ediyor Türkiye ülke olarak. Dolayısıyla baktığımız zaman merkez bankalarının belki bir miktar daha bunu izle gör politikasını daha uzun uygulayacağı bir döneme de biz giriyor olabiliriz açıkçası. Dolayısıyla önümüzdeki ay Fed'in yeni faiz toplantısı olacak. Muhtemelen burada yine bekle gör politikasını uygulayacaktır. Verilerle beraber yine gündeme öne çıkacaktır. Ancak dediğim gibi burada merkez bankalarının esas uygulayacağı politika bir miktar sıkışıyor. bir taraftan enflasyon korkusu, bir taraftan büyüme korkusu, diğer taraftan jeopolitik gelişmeler. Dolayısıyla oldukça zorlu bir ikinci yarı yıl bizi bekliyor diyebilirim.
1: Mehmet Kara, şimdi özellikle Amerika'daki teknoloji hisseleri tarafı için bu savaş süresince kendi bildiği yoldan giden, hani çok etki almayan bir görünüm var diye de konuşuyorduk. Yani fiyatlaması yukarı yönlü devam ediyordu. Şimdi tabii orada zaten epeydir konuşulan yüksek değerlemeler ve de yüksek yatırımlar ve o yatırımların geri dönüşü başlıkları var. Şimdi bono tarafında, yani özellikle 10 yıllık tahvil faizinin getiri eğrisinin geldiği seviyeler düşünüldüğünde buradan ne dersiniz, ne kadar etki alır? Yani hem savaşın daha uzayabileceği etkisi, hem de borçlanma maliyetleri üzerinden ne kadar bir bozulma riski görürsünüz?
2: Esasında sene başından bu yana bu yapay zeka temasının sorgulanması devam ediyor. Ancak henüz şimdiye kadar o tarafta negatif bir fiyatlama görmedik. Bilançolar nezdinde en azından bunu görmedik. Tabii ki buraya çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımların bir kısmı da tabii ki borçlanma ya da diğer sermaye piyasası ürünleriyle yapılıyor. Tahvil fiyatlarındaki bu düşüşler, faizlerindeki artışlar elbette buradaki fonlama, fiyatlama bakımından etkili olacaktır. Bu hafta özellikle bu yapay zeka temasında en öne çıkan şirketlerden Nvidia'nın cuma günü bilançosunu göreceğiz.
1: Çarşamba gelecek.
2: Aynen. Biz bunu cuma herhalde görüyor olacağız. Perşembe akşamı kapanıştan sonra sanırım. Dolayısıyla buradaki temanın devam edip etmediğini ya da bir kar satışının gelip gelmeyeceğini biz takip ediyor olacak piyasa katılımcıları ve bizler tabii ki. Dolayısıyla tahvillerdeki artışlar her anlamda, her açıdan piyasaya etkilemekte. Belirttiğiniz gibi bir taraftan emtia tarafında da altının son dönemde hareketsiz kalmasının sebeplerinden bir tanesi de faizlerin yüksek kalıyor olması. Diğer taraftan burada yapay zekadaki bu fonlama ihtiyacı tarafında da belki de bir miktar duraksama ya da bir soru işareti neden olacaktır. Tahvil fiyatlarındaki önümüzdeki dönemde izlemeye devam edeceğiz gibi görünüyor.
1: Son bir soru. Bu yani küresel risk göstergelerindeki bozulma Türk varlık sınıflarını nasıl etkiler? Yatırımcı açısından pozisyon almak ne kadar zorlaşıyor?
2: Elbette biz bu konuda daha ciddi biçimde etkileniyoruz. Bunu zaten geçen dönemde de gördük. Baktığımız zaman belki de direkt o bölgeden, Orta Doğu'dan tedarik anlamında direkt bağlantımız olmasa da fiyatlama anlamında ciddi biçimde etkileniyoruz. Bizde de keza geçen hafta Merkez Bankası'nın enflasyon raporu açıklandı. Ciddi revizyonlar söz konusu oldu. En azından biraz daha gerçeklere Merkez Bankası yaklaşmış oldu. Biraz malumun ilanı oldu diyebiliriz. Ancak bununla beraber tabii bizdeki zorlu sürecin piyasa tarafından görülmesine de sebep olmuş oldu Merkez Bankası'nın bu revizyonu. Dolayısıyla bizim tarafta faiz indirimlerinin askıya alınmış olması, belki de yılın son çeyreğine kalıyor olması bizim tarafı etkilemekte. Bunun tabii birkaç bacağı var. Öncelikle bankalar daha düşük faiz ortamında kredi tarafından daha para kazandıkları için o tarafı olumsuz etkilemekte. Diğer tarafta faizlerin yüksek kalıyor olmaya devam etmesi fonlamaya erişim bakımından, pahalı olması bakımından diğer bütün şirketleri, sanayi başta olmak üzere diğer sektörleri de etkiliyor. Petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi, havacılık gibi sektörleri olumsuz etkilemekte. Dolayısıyla baktığımız zaman bu konjonktür, bu jeopolitik durum oldukça bizi olumsuz etkilemekte ve etkileme devam edecek gibi görünüyor kısa vadede bir çözüm olmaması durumunda. Tabii aksi durumunda burada kalıcı bir barışın sağlanmasıyla beraber en hızlı toparlama görecek olan piyasalardan bir de Türkiye piyasaları olacak muhtemelen.
1: Peki Mehmet Kara, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız, değerlendirmeleriniz için. Mehmet Bey'e teşekkür edip Zafer Ergezen'i yayına davet edelim. Emtia piyasaları uzmanı Zafer, merhaba, hoş geldin.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bu faizlerin, bono faizlerinin geldiği seviye sonrası temel sorulardan biri de altın tarafında geri çekilmenin ne kadar sertleşebileceği sorusu. Bu tarafta ne bekliyorsun?
3: Yani baktığımız zaman orada aslında moraller bir miktar bozulmuş durumda. Zaten cuma günü bugün piyasadaki satışlar zaten anlaşılıyor. Şu anda destek seviyelerine gelmiş durumda. Şurası bir gerçek yani. Enflasyon artıyor. Beklentilerin üzerinde ABD'de enflasyon geldi. Dolayısıyla faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı endişeleri var. Hatta belki faiz artırımlarının olması gündemde. İşte biraz önce yayında siz de konuştunuz. Yani ABD tahvil faizinin getirileri ciddi anlamda artmış durumda. Yani çok yüksek seviyelere çıkmış durumda. Dolayısıyla bu da altın üzerinde baskı yaratan unsurlardan bir tanesi. Aslında tüm varlık fiyatlarında baskı yaratan unsurlardan bir tanesi. Dolar endeksi 99 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Tabii burada altın ve kıymetli metaller, altın ve gümüşle diğer kıymetli metallerle dolar endeksi arasında da bir korelasyon mevcut. Yani orada eğer dolar endeksi güçlü kalacaksa, ki faizlerin yüksek kalacak olması burada güçlü kalacağını gösteriyor. En azından önceki beklentilere göre güçlü kalacağını gösteriyor. Bu ons altın tarafında satış baskısı demek. Destek seviyelerini test ediyoruz gene. 4500-550 bandı, dolar bandı önemli. Bu seviyelere kadar gelmiş durumda. Bu senenin başında savaş öncesinde de söylemiştim zaten, yani bir miktar ben zayıflık bekliyordum. Burada enflasyonun yüksek gelmesi ve enflasyon, savaş devam ettikçe enflasyonun üzerindeki baskının artacak olması faizler üzerindeki baskı demek. Bu da dolar endeksi ve dolayısıyla altın ve gümüş gibi emtialarda da baskı anlamına gelecek. Ben bir süre daha burada satış baskısının devam etmesini bekliyorum açıkçası ons altın tarafında. Alıcılar gelmeye başlamıştı geçen hafta, fakat ondan gelen haberlerle o alıcıların da direncinin kırıldığını görüyoruz. Yeniden destek seviyelerindeyiz. Dediğim gibi bu süreç bize bir süre daha kıymetli metallerde baskı göreceğimiz anlamına geliyor.
1: Yukarı yönlü hareket teması bitti diyebilir miyiz peki?
3: Yani bu sene için ben aynı fikirdeyim. Yani yeni zirve seviyelerinin görülmesini çok fazla beklemiyorum açık konuşmak gerekirse. Dediğim gibi bunun en büyük arkasındaki nedenlerden bir tanesi geçtiğimiz sene çok güçlü bir zaten ivme trend göstermişti. Bu sene içerisinde o dolar endeksindeki kaybın bir miktar durulması, faizlerin yüksek kalması burada bize yeni zirve seviyelerine gidilmesinin zor olduğunu gösteriyor. Peki düşüş trendi olur mu? Hemen ona da cevap vereyim. Burada açıkçası yeni bir düşüş trendi için izlemek lazım. Ben 4200 bandının, hatta 4300 bandının önemli seviyeler olduğunu düşünüyorum. Bu seviyenin altına geçmesini çok fazla beklemiyorum. Çünkü bir taraftan her ne kadar faizler yüksek devam ediyor olsa bile enflasyon da yüksek devam ediyor. Riskten kaçınma olacak. Güvenli limanlara bir miktar geçiş olacak. Bu da dip seviyelerin, yeni dip seviyelerin görülmesini engelleyecektir diye düşünüyorum. O yüzden ben daha çok yatay bir piyasa olmasını bekliyorum bu senenin geri kalanında.
1: Peki Zafer Ergezen, tarım emtialarında da yukarı yönlü bir görünüm var. Burayı da biraz konuşalım. Buranın devamına ilişkin hangi işaretler var?
3: Şimdi oraya son baktığımız zaman son gelen raporda da, Dünya Bankası raporunda da gıda fiyatları ciddi anlamda yeni yüksek seviyelere yükselmiş durumda. Peki neden? Buradaki tabii savaşın görünmeyen yüzü diyebiliriz. Burada petrol ve doğalgazı konuşuyoruz. Ama petrol, doğalgazla birlikte bunun türev ürünlerinde ve dolaylı ürünlerde de yükselişler görüyoruz. Örneğin gübre fiyatlarında yükseliş görüyoruz. Amonyum, üre fiyatlarında. Enerji maliyetleri artıyor, taşımacılık maliyetleri artıyor. Bütün bunlar da dolayısıyla tarım imtiyalarında üretim maliyetlerini artıran unsur. Tabii sadece bu tarım imtiyaları değil, ama tarım tarafında enerji önemli girdilerden bir tanesi. Bu da tabii dolayısıyla burada maliyetlerin artmasına yol açıyor. Onun etkisini görüyoruz. Diğer taraftan dolar endeksinin güçlendiğini görüyoruz. Dolar endeksinin güçlenmesiyle aslında burada bir miktar satış görmemiz gerekirdi, ama trendin ona rağmen yukarı doğru devam ettiğini görüyoruz. Bazı tarım imtiyalarında ise bölgesel arz endişeleriyle birlikte, savaş dolayısıyla yaşanan arz endişesi nedeniyle yukarı yönlü hareketler gerçekleşiyor. İşte bunları da pamuk diyebiliriz, zaman zaman şeker diyebiliriz, mısır diyebiliriz. Diğer taraftan da baktığımız zaman bir de geleneksel olarak hava koşulları nedeniyle tarım imtiyalarında dalgalanmalar oluyor. Burada da bu sene içerisinde El Niño görülme riski %80'lerin üzerine çıktı Temmuz ayında, Haziran Temmuz ayında, sonrasında ise %90'lara çıkmış durumda. Bu önümüzdeki dönemde bu dalgalanmanın devam edeceğini gösteriyor. Baktığımız zaman gelen anlamda savaşın etkilerinin üretim maliyetleri nedeniyle tüm tarım emtialarına yayıldığını görüyoruz. Bazı emtialarda özellikle savaşın dolaylı etkisinin yayıldığını görüyoruz. İşte örneğin petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle üreticiler artık polyester üretmek pahalı geliyor veya maliyeti arttığı için pamuk alımına geçiyor. Üretimlerde pamuk tercih etmeye başladılar. İşte mısır tarafında dünyadaki mısır üretimi yaklaşık %60'ı endüstriyel alanda kullanılır. Buraya baktığımız zaman petrol fiyatları arttığı için biyodizel fiyatları arttı. Bu mısır talebini arttıran unsurlar. Bir de böyle bir etkisi var dolaylı etkisi olarak. Bütün bunlar tarım imtiyalarında gıda fiyatlarının toplamda yukarı yönlü hareket etmesine yol açıyor.
1: Zafer Ergezen, son olarak paladyum, platinyum, bakır tarafını da sorayım. Yani endüstriyel emtialar açısından Çin'den gelen son verileri de göz önünde bulundurursak kısaca ne demek lazım?
3: Burada Çin tarafındaki veriler bir miktar endişeye neden oldu. Zaten bunun hemen etkisini platin ve paladyum tarafında çok sert hissettik. Bakır tarafında da keza çok sert hissettik. Neden peki? Çünkü Çin bu emtialarda önemli alıcılardan aslında. Belki de dünyanın en büyük alıcısı. En büyük, belki değil, dünyanın en büyük alıcısı. Böyle olunca dolayısıyla bir anda piyasada satışları da beraberinde getirdi. Talep endişelerini arttırdı. Zaten küresel anlamda faizler yüksek kalacak diye endişeler var. Biraz önce yayında siz de sordunuz, acaba resesyon olacak mı olmayacak mı soruları var ki savaşın devam ettiği her geçen gün resesyon riskini arttırıyor. Dolayısıyla bu da endüstriyel alanda kullanılan emtialar tarafında baskı oluşturuyor. Bir süreden beri güçlü devam ediyordu bakır. Yükseliş eğilimini görüyorduk ama Çin'den gelen veri ve son artan özellikle ABD tarafındaki tahvil faiz getirilerindeki artış burada moralleri bozmuş durumda. Onun satışlarının devamını görüyoruz. Bakır tarafında bu geçici olabilir. Sonrasından yeniden yukarı doğru trendin devam etmesini beklerim ben. Ama platin ve paladyumda bir süre daha baskıyı göreceğiz. Burada özellikle Çin'deki elektrikli araçlardaki talep, platin ve paladyum talebini de arttıran unsurlardan bir tanesiydi. Ki bununla beraber özellikle sağlık sektöründeki gelişmeler keza gene etkili oluyordu. Altının yerine alternatif olarak platin, paladyum alınıyordu Çin tarafında. Şimdi bunlar bir miktar sekteye uğramış gibi, daha doğrusu sekteye uğrama endişeleri taşınıyor. Bu da fiyatlamalara yansıyor.
1: Zafer Ergezen, çok çok teşekkürler. Emtia piyasalar uzmanı Zafer Ergezen konuğumuzdu. Kendisine teşekkür edeceğiz. Oliver Crook, Bloomberg Paris muhabiri yayına katılacak. Bu noktada biliyorsunuz şu an, bugün daha doğrusu, G7 ekonomi bakanları ve Merkez Bankası başkanları Paris'te bir araya geliyor. Oliver'a soracağız gündem ne diye. Hello Oliver Crook, welcome to the show.
4: Merhaba Oliver Crook, programımıza hoş geldin.
5: Thank you very much.
4: What are the main topics? Merhaba, teşekkür ediyorum. Paris'teki G7 toplantısının ana gündem maddeleri nelerdir?
5: Well, I think that everything has been sort of overshadowed by the war in Iran and the various consequences that we're seeing.
4: İran savaşı ve savaş sonrasında ortaya çıkan pek çok sıkıntı konuşulacaktır. Ekonomi konusunda Avrupa için enflasyon, stagflasyon, yavaşlayan ekonomi endişesi var ve burada borçlanma maliyetlerinin arttığını görüyoruz. Tabii dünya çapında bu yaşanmakta ki bir yandan da Avrupa Merkez Bankası acaba önümüzdeki ay faiz artırır mı, bunu merak ediyoruz. Tahvil piyasalarında da tabii yine çok büyük soru işaretleri var ve gelinen seviyeler mevcut finans krizlerinin arkasından yine dikkatleri çekiyor. ABD, Japonya ve Birleşik Krallık'ta da yine getiri eğrisinin yine soru işaretleri oluşturduğunu ve 90'ları hatırlattığını görüyoruz. Burada tabii ekonomi bakanları ve büyük G7 ülkelerinin merkez bankası başkanları bir araya gelecek. Enflasyonun doğası nasıl şekillenecek? Hangi ülke nasıl enflasyon yaşıyor? Bunları konuşacaklar ve tabii enflasyon acaba enerji fiyatları tarafında mı ayrışacak? Ekonomiye daha geniş çapta mı yansıtacak ve akabinde de daha büyük sorunlar ve yavaşlama gibi şeylere mi sebebiyet verecek? Bunlar konuşulacaktır diye düşünüyoruz. Peki bununla beraber olasılıkları sormak istiyorum. Mesela İran konusunda ekonomik etkileri azaltmak ve yüksek petrol fiyatlarının yine ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletmek için G7 ne ölçüde beraber birlikte hareket edebilir? Şimdi şöyle bir ironi var. Bir G6, bir G7 formatı var. Bu da 70'lerde geliştirilmişti ve tam olarak bu meseleler üzerine oluşturulmuştu. Petrol şoku gibi meseleler o zamanda da vardı. İş dünyasına da yansıyordu ve ABD'nin öncülüğünde pek çok tarafında bir araya gelmesiyle G7 kurulmuştu. Şimdi Trump yönetimi bu çok taraflı ilişkilere şüpheci bakıyor ve çok da bunlara, yani bu kolektif çabaya dahil olmak istemiyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla somut olarak bu toplantıdan ne çıkar, bunu beklememiz gerekiyor. Ve yine birlikte G7 ülkeleri ne yapabilir, bunu da toplantı sonuçlarından alacağız. Elbette stratejik petrol rezervleri kullanımı açılabilir, yüksek fiyatların etkisini toparlayabilmek adına. Ve ben de tabii günün erken saatlerinde Fransa Maliye Bakanı ile görüşmüştüm ve kendisi de şöyle söyler: durum çok daha zorlu bir noktaya gelirse seçenekler var ama henüz durumun çok kötü bir noktaya geldiği düşünülmüyor. Çin tarafında da kritik ham maddeler konusu var ki bunun da G7 Maliye Bakanlarının odağında, merceğinde olacağını biliyoruz. Bununla ilgili de yine bir açıklama gelir mi? Tabii bunu beklemek durumundayız. Peki G7 ülkeleri arasındaki şeyi de sormak istiyorum. Bir ticaret gerilimi ve tarife artışı söz konusu. Buna karşı görüşler nedir? G7'de özellikle de Avrupa ülkelerini düşündüğümüz zaman ek tarifelerin de tabii dile getirildiğini görüyoruz ve Trump yönetimi tarafında Başkan Donald Trump'ın bununla ilgili tehlikeler oluşturabileceğini görüyoruz. Birkaç hafta önce tabii tekrardan tarifeleri Avrupa için arttırabileceği tehdidini yinelemişti. Ve ticaret anlaşmaları için de Temmuz'u işaret eden bir son tarih söylemişti. Dolayısıyla süreçlerin hızlandırılmasını istiyor yönetim. Ve son bir tarih söz konusu olduğu için Trump tarafından gelen, artık anlaşmaların tamamlandığı ve yürürlüğe girmek istediğini söylüyor. Tabii bunun da 4 Temmuz olması biraz dikkat çekiyor. Oliver, çok teşekkürler bütün aktardığın detaylar için.
1: Paris muhabiri Oliver Crook'un değerlendirmelerini, notlarını aldık daha doğru bir ifadeyle. Piyasa hattını burada bitirelim. Birazdan iş dünyası var. Ala Ala Akgün gelecek. Ardından akıllı parayla ben geri geleceğim. Bugün Çağlar yok. Görüşürüz.
0: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: RKT Radyo. Bloomberg KT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg KT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğumuz bugün bizlere eşlik ediyor İş Dünyası'nda. Kendisi Danisa Capital Partners şirket ortağı Gizem Uzuner. Gizem merhaba, yayınımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Şimdi seninle aslında her ay konuları değerlendirip İş Dünyası'nın nabzını oklayıp aslında masada birçok konuyu gündeme getiriyoruz. Fakat bugün baktığımız üfe tarafındaki dünya genelinde yaşanan biraz yükselişi konuşmak isterim. Çünkü şimdi Amerika tarafında geçtiğimiz hafta üretici fiyat endeksini aldık ve yani aylık ve tarafta %6'ya varan bir yükselişin de olduğunu gördük. Bu sadece Amerika özelinde değil, Türkiye özelinde de vardı. Küresel Avrupa tarafındaki üfelerde de beklentilerin de üzerinde gelen verilerle karşılaştık. Peki üretici fiyatlarındaki bu artışın finansman tarafındaki etkilerini ve şirketlere yansımasını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Bizim için negatif tabii ki dünyadaki üretici fiyatlarının artması. Çünkü biz ham madde tarafında ithalatçıyız net olarak. Dolayısıyla yurt dışında ya da bizim ithalat yaptığımız ana pazarlarda oradaki girdi maliyetlerinin artışı bizdeki satın alma fiyatlarına, yani ithalat fiyatlarına da yukarı yönde yansır. Dolayısıyla bu da bizim içerideki satış fiyatlarımızı, üretim maliyetlerimizi arttırdığı için arttırıcı yönde etki yapar. Dolayısıyla bu dünyadaki yükselen girdi maliyetlerindeki artış, başta petrol ve savaş kaynaklı olmak üzere işte nakliye giderleri bu anlamda etkili, işte petrol fiyatları, petrokimya fiyatları, bunların hepsinin yükselişi dünyada enflasyonist bir ortamı, üretici fiyatlarından kaynaklı bir arz enflasyonunu bir noktada tabii ki beraberinde getirecekti. Bu da tabii ki beraberinde neticede bir vadeden sonra da para politikasına sıkılaşmaya getirir tüm dünyada. Daha önceki savaşın ilk başladığı dönemlerde de zaten en büyük korkunun gerçeğe dönüştüğü bir ortama doğru gidiyoruz. Çünkü savaş hala bir taraftan devam ediyor. Herhangi bir fiyatlamada geri çekilme görmüyoruz. Bir müzakere sürecinin başladığını göremiyoruz. Dolayısıyla belirsizlik ortamı daha çok negatif yöne doğru fiyatlamayı itiyor. Bu da beraberinde artık ülkelerde artık yavaş yavaş hani faiz indirimi beklenen yerlerde bile faizin arttırımı yönünde gelişmiş ülkelerde görebiliriz ilerleyen dönemde. Bu da bizim finansman maliyetlerimize de negatif yansır. Bir taraftan enflasyonumuza da negatif yansır. Finansman maliyetleri bacağından da ele alacak olursak, evet, dünyada borçlanma maliyetleri artarsa bizim özellikle son 1-2 senedir mesela TL cinsinden faizler yüksek olduğu için hani borçlanmalarda yapabilenler döviz cinsinden borçlanmaya daha fazla gidiyordu. Bunun biraz daha maliyetlerinin artabileceği bir ortama doğru gidiyor olabiliriz. Bu da tabii ki neticesinde finansman tarafında da zorluğu beraberinde getirecektir.
1: Şimdi Bloomberg anketinin de geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir rapor vardı ve anket tarafına bakıldığında Avrupa Merkez Bankası'nın bu sene içerisinde 2 tane faiz artışına gidebileceği konusunda bir öngörünün de şu an fiyatlandığı konuşuluyordu. Tabii Avrupa'da bizim ihracatçı önemli bir pazarımız bir noktada bakınca. Orada olabilecek birçok olayın bize yansımasının yavaş yavaş etkilerini görmeye yakın zamanda başlayabiliriz. Bu süreçte tabii küresel merkez bankalarının faiz artışına gitmesi de birçok merkez bankasını etkileyecek bir adım da olabilir. İhracat tarafına gelirsek bizim ülkemizde Nisan'da %22'lik yıllık bazda bir artışın da olduğunu gördük. Bu da Körfez bölgesindeki toparlanmadan kaynaklı bize karşı olan bir olumlu etkiydi. Peki Mayıs ayında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız sence ve ithalat ve İhracat tarafındaki makası konuştuğumuzda hala arada biraz ayrıklığın olduğunu görüyoruz. Bu ortamda nasıl bir performansla şu an şirketler şekillenmeye çalışıyor?
2: Şimdi Avrupa dediğin gibi bizim en büyük pazarımız ama zaten bu savaş öncesinde de çok canlı bir talep ortamından bahsetmiyorduk, evet, aslında. Ya da iyileşme beklentisi vardı, evet, ama iyileşmeyi böyle somut olarak görebileceğimiz bir yer pek fazla yoktu. Burada rekabet avantajımız TL'nin değerli olmasından kaynaklı biraz sınırlıydı. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemde zaten talebin yavaş olduğu bir ortamda Türkiye açısından değerlendirecek olursak değerli bir TL ile beraber bu dönemin içerisindeyiz. Hem iç talep açısından zaten mevcut içerisinde bulunduğumuz politika itibariyle talebin biraz soğuması hedefleniyordu. Onun olduğunu görüyoruz ama bir taraftan toplamdaki talebi değerlendirecek olursak yurt dışı talebin de çok canlı olmadığı bir dönemde bu sefer de Avrupa'nın faiz artırım ortamından bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla bu demek oluyor ki ihracat pazarları açısından da iyi bir haber yok. Yani konu sadece rekabet dezavantajından kaynaklı değil, aynı zamanda yurt dışı taleplerin de yavaşlamasından bahsedeceğimiz bir ortama yavaş yavaş giriyoruz anlamına geliyor. Bu da toplam talebi zaten yavaşlatacağı için yani çok olumlu bir ihracat performansı beklentisi içerisinde olduğunu söyleyemem. Ama diğer yandan ithalatla beraber kıyaslayacak olursak şu an içerideki üretim açısından söylüyorum. Mesela bazı sektörlerde özellikle ithal yoğun sektörlerde ithalatın daha nasıl diyeyim daha avantajlı olabildiği bir ortam gözlemliyoruz bir taraftan. Yani ithalat daha ucuz hale gelen sektörler var. Bu da tabii ki içerideki üreticiyi zorlayan bir faktör. Yönetilmesi gereken bir süreç. Doğal olarak bu beraberinde de yurt içinde üretim yapan şirketler için eğer ürettikleri malzeme diyeyim, mal diyeyim, ürün diyeyim eğer ithal anlamda daha ucuza gelebiliyorsa içeridekinin rekabetini zorluyor. Dolayısıyla ithalatın avantajlı hale gelmeye başladığı noktada burada bu rekabete giren üreticiler için biraz daha yönetilmesi zor bir dönem. İşletme sermayesinin ihtiyacının daha da devam edebileceğine dair bir işaret veren dönemin içerisindeyiz açıkçası.
1: Tabii geçtiğimiz hafta küreselde Trump Xi zirvesi aslında gündemdeydi. İçeri bakıldığında ikinci enflasyon raporu sunumu gündeme gelindi. Hem piyasa katılımcıları anket hem de sunum tarafından bakıldığında enflasyon beklentilerinin yıl sonu nezdinde bozulmalarında olduğunu hem rakamların hem de beklentilerden gördük. Tabii bu bozulmalar şirketler nakit yönetimi de zorlaştıran bir ortama doğru da seyrettirebiliyor. Peki bu finansmana erişim sıkıntısını ve operasyonel sürdürülebilirliği sağlamak için nasıl bir ortama doğru adım atılması lazım? Sence finansmana erişim tarafındaki sıkıntılar hangi adımlarla çözülebilir? Şirketlerin şu an en büyük öncelikli sorunu ne olarak şekilleniyor?
2: Yani şöyle, şimdi mesela burada tabii ki sektörden sektöre ya da zamanında yapılmış borçlanmadan borçlanmaya doğru da fark var birbirleri arasında. Örnek veriyorum işte daha sıkı bir para politikasına geçtiğimiz dönemde o dönemin içerisinde yatırımdaysan ve borçlanman TL cinsi ise ve örnek veriyorum bu borcu dövize döndürecek kabiliyette değilsen ya da yapamıyorsan şayet bunu biraz daha zorlu bir dönemin içerisinden geçiyorsun demek. Çünkü TL cinsinden ödediğim faizin noktası şu an durduğumuz nokta belli. Şirketlerin karlılığı açısından bakıldığında da doğal olarak bunun altında. Dolayısıyla bu

0: içinden geçtiğimiz ortam bunu yönetmek zorunda oldukları bir dönem. Dolayısıyla pek çok şirketin de işletme sermayesi ihtiyacı oluyor bu anlamda bakıldığında. Burada verimlilik artışından bahsediyoruz doğal olarak. Hani verimlilik arttırmak gerektiğinden bahsediyoruz doğal olarak. Sürdürülebilir olması için bu geçtiğimiz dönem kaynaklı olarak. Şimdi burada zaten şunu da unutmamak lazım. Yani Türkiye'de üretim için zaten 3 tane şeye ihtiyacım var. Bir tanesi ham madde, bir tanesi enerji, bir tanesi de finansman. Türkiye için söylemiyorum, dünyanın her yerinde ham madde lazım, enerji lazım, bir de finansman lazım zaten senin üretimini devam ettirebilmek için. Şimdi ham madde ithal, enerji ithal. Ondan sonra dolayısıyla verimliliği arttırabileceğin ya da mevcut durumu sürdürebilmen, işte borçlarını ödeyebilmen vesaire için verimlilik tarafında oynayabileceğin alan çok kısıtlı aslında. Aslında şöyle söyleyeyim, mesela genel itibariyle aslında döviz cinsinden konuşuyoruz biz. Bizim TL cinsinden konuştuğumuz şey işçilik maliyetleri. Yani senin aslında verimlilik artışından, bu içinden geçtiğimiz dönem için söylüyorum, kısa vadeli çözüm olarak söylüyorum. Hani oynayabileceğin, hareket edebileceğin alan pek fazla yok bakıldığında. Dolayısıyla burada finansmana erişim anlamında yapabileceğin çok kısıtlı yer kalıyor. Doğal olarak da biraz hani konsolidasyon olabilecek bir dönem içinden geçiyoruz diyebilirim aslında. Yani şöyle, nakit fazlası olan şirketler pazar payını arttırmak amaçlı başka şirket satın almaları yapabilirler. Daha büyük olan, daha büyük ölçekli şirketler, daha küçük şirketlerin satın alma, ortaklık gibi şeylerin önü açılabilir. Bu tabii ki günün sonunda dediğim gibi hani daha nasıl diyeyim, yani dediğim gibi aslında bu bir konsolidasyonun önünü açabilecek bir ortama doğru getirebilir bizi.
1: Şu an açılmış bir ortam yok ama zamanla mı bu tarafta talebin artabileceğini öngörüyorsun, yoksa şu an yavaş yavaş böyle bir eğilim görmeye başladık mı?
0: Yani şöyle söyleyebilirim aslında, mesela yurt içinde bunu yapması daha kolay. Yurt dışından gelen bir işte doğrudan yatırım yapıp da burada bir şirket satın almak ya da bir ortaklık kurmak daha uzun süreçler görece. Ama yurt içindeki zaten birbirini biliyor. Kim hangi sektörde biliyor. Ondan sonra entegre olması kolay, birleşmesi kolay, ortaklık yapması kolay. Hani kültürü biliyor sonuçta. Dolayısıyla bunlar daha hızlı gerçekleşebilecek işlemler oluyor da. Ondan sonra ortaklıklar yapılıyor, yatırım yapılıyor bazı şirketlere. Ondan sonra ama yurt dışından gelecek olan bir kaynak açısından var ilgi Türkiye'ye. Hani M&A işi yapıyoruz ve evet ilgi olduğunu söyleyebilirim ama daha niş sektörler oluyor. Yani spesifik bir ürüne odaklanıyorlar gelenler. Orada da genel itibariyle amaç şey oluyor. Mesela kimden ilgi görüyoruz diye hani son dönemde kafamdan geçirdiğimde Çin var, Hindistan var mesela ilgi duyan Türk şirketlerine. Ama burada işte içinde bulunduğumuz dönemde şirketlerde eğer borçluluk yüksekse şayet bu biraz tabii ki süreci uzatabiliyor. Tabii bu önümüzdeki süreç ne kadar devam edeceğini de öngöremediğimiz için hani bir M&A süreci hani en aşağı 8 ay diyecek olsak hani belki de o dönemden, belki o döneme kadar savaş bitecek. Belki daha iyimser bir ortamdan bahsedeceğiz. Şartlar değişecek vesaire. Dolayısıyla işletmeler bugünün hani daha borçlu işletmeleri o döneme kadar sağlıklı bir biçimde yönetebilirlerse süreci belki ondan sonrasında bir birleşmeye, bir yatırıma, bir ortaklığa ihtiyaç bile kalmayacak. Dolayısıyla M&A dediğimiz süreç eğer yurt dışından bir ilgi varsa biraz daha uzun sürebiliyor. Ama bir işletme sermayesi ihtiyacı varsa, bir ortaklık, bir sinerji yaratacaksa, bir katma değer yaratacaksa şayet bu dönemde büyük şirketler için ya da nakit fazlası olan şirketler için güzel bir zaman. Yani şirket satın almak için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bir yatırımı sıfırdan yapmak daha vakit alıcı bir şey. Hazırda pazar payı olan, hani bir değer çıkaran bir şirket varsa yatırım yapmak hani büyük şirketler, nakit fazlası olan şirketler için gayet doğru bir zaman şu an için.
1: Şimdi ilk çeyrek finansallarını da geride bıraktık. Baktığımızda tabii Mehmet Özdemir kaleme aldı. Bloomberg HT analisti kendisi. Talep koşulları nispeten yüksek seyreden finansman maliyetleri ve değerli TL temasıyla beraber şirketlerin aslında çok mükemmel finansallarda sunmadığı birinci çeyrek nezdinde rakamlardan okundu. İkinci çeyrek tarafının daha da yorucu bir finansal tabloyla gelebilir. Çünkü ABD-İran savaşının etkilerini ikinci çeyrekte göreceğiz diye piyasalar fiyatlıyor. Hem bu ortama biraz konuşalım seninle. Halka arz tarafındaki iştah ne yöne doğru gidecek? Hem de bankalar nezdinde bakıldığında da aslında sıkı para politikası, artan fonlama maliyetleri ve regülasyonlarla beraber aslında net faiz marjında aşağı yönlü bir baskı da oluşabileceği beklentisi var. Peki bu şirketlere kredi tarafında iştahı ne yönde etkiler?
0: Şimdi şirketlerde kredi alma iştahı tabii ki var. Hani borçtan kaynaklı da var ama erişim biraz zor.

Şöyle söyleyeyim, mesela baştan alacak olursak, mesela birinci çeyrek bilançolarında gördüğümüz dönem savaşın daha başlangıcındaydı. Dolayısıyla bazı şirketlerde zaten halihazırda stok vardı mesela. Ama şimdi yeni siparişler var.

0: bilançolara. Bir de bahsettiğimiz gibi hani talebin daha da yavaşlaması riski yine ayrıca negatif bir başlık olarak bahsedebiliriz. Yani hem girdi maliyetlerinin arttığı, üretimin daha maliyetli hale geldiği hem de ürettiğiniz satmanın daha zorlu olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bu da tabii ki doğal olarak bilanço açısından negatif. Az önce bahsettiğim hani kredi iştahı konusuna gelecek olursak daha önceden de bahsetmiştik. Hani yapabilenler TL cinsi borçlanmanın maliyeti yüksek olduğu için yapabilenler döviz cinsinden maliyete doğru döndü. Ama şu da var, şimdi burada bir yatırım ya da herhangi bir iş yaparken doğal olarak dış kaynak lazım. Yani şöyle, enflasyon olan bir yerde bütün yatırımı öz kaynakla finanse etmek yapabileceğin en pahalı yöntem aslında. En pahalı şey öz sermayen. Doğal olarak bunu borçla yapmaya çalışıyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Bankalardan işte kredi kullanıyorsun. Ondan sonra işte çeşitli teminatlar gösteriyorsun, ipotekler veriyorsun vesaire. Dolayısıyla senin kredi kullanabilme hakkını en basit tabiriyle maksimumda kullanmış oluyorsun. Şimdi yeni bir ihtiyaç doğduğunda halihazırda dolu olan limitler tabii ki senin hareket kabiliyetini kısıtlıyor. Bu dönem normalde senin yaptığın yatırımın karşılığını alma dönemiyken böyle dış etkenlerden kaynaklı, savaş ve benzeri unsurlardan kaynaklı, işte talebin yavaşlaması da, üretim maliyetlerinin artması da pek çok sebepten kaynaklı senin aslında daha da fazla işletme sermayesine ihtiyacın olan bir dönem. Tabii bazı şirketler için bunu yönetmesi içinde bulunduğumuz dönemde maalesef biraz zor açıkçası.
1: Tabii finansmana erişim sorununun yanı sıra bir dağıtıl kapasite tarafındaki bu boyutun artmasından kaynaklı da birçok sorunla karşı karşıya kalan imalatçı ve ihracatçıyı da görüyoruz. Peki bu tarafta ne kadarlık bir boyuta ulaştı dağıtıl kapasite sorunu sence?
0: Şöyle, şimdi bizde Türkiye'de genel itibariyle tabii bizde kaynak hani şöyle söyleyeyim. Bir körfez ülkesinin petrol kaynağı gibi bir kaynaktan bahsetmiyoruz bizde. Doğal olarak da hani burada bir yatırım zor yapılıyor. Ama şu var, işte bir işletme güzel bir iş başardığında bir pazarda fırsat gördü, o pazara girmeye başladı. Ürünleri de satılıyor, gayet güzel gidiyor işler. Bir vakitten bahsediyorum ben, herhangi bir vakitte. Bunu gören bir başka işletme aynı yatırımdan bir tane daha yapıyor. Sonra bu işler iyi gitmeye, zaman iyiyken her şey gayet güzel, başka yatırımlar aynı sektöre yapmaya devam ediyor. Ve böylece pek çok aynı sektörde faaliyet gösteren şirketimiz oluyor. Dolayısıyla sektörün geneli kötüye gitmeye başladığında doğal olarak hepsi bu durumda kapasitelere düşmeye başlıyor. İşte pazar kaptırıyorlar, ciddi bir rekabet doğuyor kendi içimizde, kendi ülkemizde faaliyet gösteren aynı sektördeki pek çok işletme aynı şeyi üretiyorlar. Aynı pazarları hedefliyorlar, aynı yerde rakip oluyorlar. Bu da beraberinde tabii ki talebin zayıfladığı dönemde kapasitede düşüşü beraberinde getiriyor. Dolayısıyla hani belki birazcık daha farklılaşmakta belki fayda var. Belki az önce bahsettiğim konsolidasyon dönemi belki de bir fırsattır o anlamda bakıldığında. Çünkü sen ölçeği büyütüyorsun. Daha önceki yayınlarımızda bir miktar aslında seninle bu konuyu konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Hani örnek veriyorum, ölçek ekonomisini yakalamanın. Mesela herkes Amerika pazarına girmeye çalışıyor. Neden? İşte dünyanın en büyük ekonomisi, ciddi tüketici bir ekonomi. Evet. Ondan sonra hepimiz, bütün ülkeler oraya ihracat yapmaya, oraya girmeye çalışıyor. Mesela yurt dışına ilgi duyan, buradan şirket satın almak isteyen yatırımcılar da Amerika'da şirket sorduğu zaman direkt şey soruyorlar, distribütörlük ağı istiyorum ben. Neden bunu istiyor mesela? Örnek veriyorum, halı yapıyor. Ondan sonra gidecek oradaki büyük perakendecileri satmak isteyecek. Şimdi gidip buradaki bir fabrikanın tek başına büyük bir perakendeciye Amerika'da belki yetecek kabiliyet yok ama daha küçük üreticileri, daha küçük perakendecileri hedefleyebilir. Bunun yolda nereden geçiyor? Ben diyor bir tane distribütörlük şirketi satın alırsam şayet gider beni hani belki en büyük perakendeciye satamaz malımı ama başka marketlere satar, başka satıcılara satar. Böyle hedefler kurguluyorlar. O yüzden de belki daha büyük ölçekli şirketler hani o konsolidasyon belki de belli sebeplerden dolayı hani daha büyük pazarları hedeflemek, daha büyük bir üretim ölçeğine ulaşmak açısından belki bazı sektörler için avantaja dönüşecek. Ya da belki de birazcık üretimi farklılaştırmak, daha katma değerli şeylere yönelmek, kaynağı oraya kullanmak faydalı olabilir. Belki içinden geçtiğimiz dönem bunu konuşmak için çok doğru bir zaman değil. Hani herkes için finansmana erişimin zorluğundan o kadar bahsediliyor. Şimdi herhangi bir tekstil işletmesinin örnek veriyorum, şimdiye kadar belli bir kültür var. Türkiye'nin en eski sektörlerinden bir tanesi. İşte işçilik yoğun olduğu için bugün belli başlı zorluklardan bahsediyoruz. Zamanında işte başka ülkelere taşınmaktan, fabrika kurmaktan bahsettik vesaire. Hani belki içinde bulunduğumuz dönemde hani Bunu üretmeyip de katma değerli bir üretim şu an çok afaki.

0: Belki çok havada kalabilir ama bu dönem geçtikten sonra belki biraz daha ürün çeşitliliğini değiştirmekte fayda olabilir. Onu söyleyebilirim. Yani örnek veriyorum, havacılık sektörü mesela, büyüyen neresi varsa oraya hizmet vermek, oranın tekstilini üretmek gibi bir şey belki düşünebilir. Dünyanın genelinde zaten şu an itibariyle hani her sektör çok canlı gibi bir durum söz konusu değil. Hani insanların, stratejik yatırımcının diyeyim, yeni yatırım yapıp da fırsat gördüğü yerler çok bariz belli. Teknoloji, işte yapay zeka, daha uzun yaşamayı insan hayatında hedefleyen işte sağlık yatırımları, hani bu tarz şeyler, hastalıklara çözüm bulmak vesaire gibi, buralara stratejik yatırımcılar daha fazla şu dönemde ilgi duyuyor. Daha geleneksel sektörler yerine.
1: Öyle ki seninle zaten programlarımıza konuşuyorduk. Bir pazara girdikten sonra çıkması da bir maliyet. Tekrardan yeniden girmesi ve o pazardaki üreticileri tekrardan kendi pazarına çekmek de bir ayrı maliyet oluyor. Bu süreçte demek ki daha sıkı korunması lazım ki firmaların bulunduğu pazarda ek bir maliyet çıkmasın.
0: Tabii ki, yani rekabet avantajını kaybetmek ciddi maliyeti olan bir şey. Yani bir de o pazarlara zaten kolay girilmiyor. Yani kendini tanıtmak için işte o kadar fuarlara bizim iş insanlarımızın yatırım yapmakla ilgili hiçbir bence korkusu yok, hani cesaretliyiz o anlamda. Borcunu geri ödeme kültürü gene dünyanın pek çok yerinden çok çok daha iyi burada, genel itibariyle Türk iş insanlarının, Türkiye'deki iş insanlarının bence o anlamda cesareti çok fazla. Yatırım yapmak istiyorlar, istek var. Bir açık gördüklerinde bunu kapatmakta oldukça proaktifler. Yatırım yapmaktan korkmuyorlar, borçlarını ödemekten, borca girmekten yüksünmüyorlar. Ondan sonra bunlar bence çok kıymetli. Hani bu kadar, nasıl diyeyim, mesela Almanya örnek veriyorum, hani kaynağı bol bir ülke bakıldığında, ama aynı nasıl diyeyim, heyecanı ya da böyle yatırım yapma isteği Avrupa'nın pek çok yerinde bizdeki kadar bence yok. Biz o cesareti gösterebiliyoruz ama bizde de tabii ki işte kaynaktan dolayı belli başlı sıkıntılar olabiliyor. Dolayısıyla biz her fırsat bulduğumuzda aslında yatırım yapan bir ülkeyiz. Ama işte bahsettiğim ithalata bağımlılıktan kaynaklı bir takım bazı böyle dış etkenlerden kaynaklı süreçlere karşı daha duyarlı oluyoruz. Özellikle bu ithalat bağımlılığından kaynaklı mesela savaşta ötürü en negatif etkilenen ülkelerden bir tanesiyiz maalesef. Umuyoruz ki en kısa zamanda çözüme ulaşır.
1: Evet, umuyoruz ki daha güzel konularda seninle tekrardan konuşuruz iş dünyasında. Gizem, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını nokta alıyoruz. Saatler 17'yi gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Reklam. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle, yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
10: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
11: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
12: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin. Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
13: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
14: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, Akıllı Para'ya hoş geldiniz. Önce şöyle rakamlarla bir görünüme bakarak başlayalım. Borsa İstanbul'da 14.086 puanda %2'ye yakın kayıpla genele yayılan bir satış baskısını görüyoruz Borsa İstanbul'da. Ana tema, ana gündem küresel gelişmeler. Çünkü o taraftaki özellikle jeopolitik belirsizlik noktasında bir yere bağlanmayan bir savaş gündemi, ABD-İran hattındaki diyalog devam ediyor görüntüsü var. Ama bir yandan da gidip gelen metinde uzlaşmanın zor olduğu maddeler olduğu haberlerini de takip ediyoruz. İran tarafından kabul edilemez diye adledilen maddelerden bahsediliyor. Bir yandan tabii ki Trump çok az kaldı geri sayıyoruz diyor İran'a yönelik ve yeniden ortamın ısınabileceğini, tansiyonun yükselebileceğine işaret ediyor. Geri adım atacak atmayacak konusunu bilmiyoruz. Genel olarak o beklenti hep biliyorsunuz gündemde Trump söz konusu olduğunda ama buradaki bu bir yere bağlanmayan çözümsüzlük meselesinin iştah kaçırıcı bir noktaya geldiğini bugün itibariyle anlıyoruz. Fiyatlamalara baktığımızda sektörel kırılımlar da gelsin bir yandan. Özellikle küresel olarak tahvil tarafında uzun vadeler yukarı doğru giderken hisse tarafında ekranda da görüyorsunuz biz de azade değiliz. Satış baskısı belirgin. Bankacılık tarafında %1, sanayi tarafta %1,88, mali tarafta %1,63 seviyesinde aşağı yönlü görünüm. Hizmetler tarafında baskı daha belirgindi. Genelde bu tip hareketlerde bankacılık öncülük eder yukarı aşağı yönlü hareketlerde. Bugün hizmetlerin daha belirgin olduğunu gördük. Orada da ikilerin üzerindeydi kayıp, an itibariyle 1,93 seviyesine gelmiş. Turizm tarafında %0,88, ulaştırma tarafında %0,54'lük bir satıcılı seyri endeks takip ediyor seans devam ederken. Bir bakalım paralar tarafında görünüm bize ne söylüyor diye. Euro dolar çaprazı 1,1645'te seyrediyor. Dolar endeksi 99'un üzerinde. Euro TL'de 53,07 seviyesi var. Dolar TL 45,57'den fiyatlanırken. Avrupa borsalarına bir göz atalım o tarafta nereye gelmiş işler diye. Londra borsası ve Frankfurt DAX endeksi sabahtan beri pozitif ayrışıyor. Alımlar biraz daha artmış. Londra borsası %0,5'e gelen alıcılı. Paris satıcılı %0,36 Kakaran endeksindeki seviye aşağı yönlü. Yine DAX endeksinde, Alman DAX endeksinde de %0,81'lik bir yukarı yönlü.

0: Hareket var. Milano borsası ise en negatif ayrışan %1,36'lık kayıpla. Amerika tarafına bakacak olursak vadelilerde görünüm nereye gelmiş diye sabah saatlerinde kırmızıydı. Kırmızı görünüm devam ediyor. Satış baskısı noktasında biraz daha ılımlı görünüyor. Nasdaq yatay pozitife gelmiş. S&P 500'de %0,17'lik, Dow Jones'da da %0,35'lik geri çekilme görüntüsü söz konusu. Getir eğrisine bir bakalım. 4,62'ye kadar giden 10 yıllıklar, 5'i geçen 30 yıllıklar. 10 yıllık tahvil faizi 4,59'da, 5 yıllıklar 4,25'te, 2 yıllıklar 4,07'de. Japonya'da, İngiltere'de, Almanya'da uzun tarafın yukarı yönlü seyri, işte küresel enflasyonist riskler, bir resesyonun işaretini veren fiyatlama mı soruları gündemde konuşulmaya devam edenler, tartışılanlar, biz de tartışıyoruz keza. Bakalım tahvil tarafından sonra emtia, kripto para, orada fiyatlama ne seviyede? Spot altın ons fiyatı 4549 dolarda. Gümüşte 76 dolar 39 sent seviyesi var. Bitcoin biraz geri çekildi, biraz daha geri çekildi daha doğrusu. 77.406 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde 111 dolar seviyesini görmüştük. 109 dolar 26 sentte. Amerikan tipinde de 105 dolar 27 sent seviyesini görüyoruz. Petrol yüksek seyretmeye devam ediyor. Bundan sonra da özellikle stoklarla ilgili sıkıntı baş göstermesi riskiyle beraber bu görünüm daha da yukarı gider mi endişesi yerinde duruyor diyelim ve devam edelim. Bu noktada yayına vadeli piyasalar uzmanı Ateşan Aybars katılacak. Hoş geldiniz Ateşan Bey.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Ne derler? İyi olalım.
0: İyi diyelim, iyi olalım. Peki, öyle deyin. Şimdi biraz önce konuşurken, vadeli taraftan bahsederken aslında oraya eklenerek konuşulan bir tema daha var. Amerika piyasalarında teknoloji temasında buraların geldiği seviye, özellikle teknoloji teması savaş boyunca böyle bir immün görünüm sergiler gibiydi. Ama şimdi ne kadar daha onu devam ettirebilir? Özellikle çok yüksek yerlere gelen değerlemeler, çok yüksek sermaye harcamaları ve planlamaları, bugün buraya gelen faiz seviyeleri konu düşünüldüğünde ne kadar risk üretiyor, ne kadar sıkıntılı bir görünüm olabilir tartışmasını da görüyoruz. Sizinle biraz belli başlı şirketlerin öne çıkan, işte yani Microsoft, Google, Amazon, bunların biraz opsiyon tasarımlarını yine irdelemeye çalışalım. Ekosistemlerine bakalım, bulut pazar büyüme paylarına bakalım. Resim bize ne söylüyor?
1: Zeynepciğim, şimdi yani teknoloji şirketleri ciddi olarak yani tüm dünyada ilgi alanı, çünkü piyasalar böyle dönem dönem bir moda başlıyor. Bir ara .com işte interneti, şirketler çıkıyor iniyor falan, ama şimdilerde bambaşka bir yapay zeka meselesi var ve kıran kırana bir savaş var şirketler arasında. İşin tabii bir etik yahut yasal yönü var, bir de teknolojik awareness, farkındalık yahut neler yapılabilir meselesi var. Burada sapmalar oluyor. Yani korkunç para harcadılar. Yani rakamlar çok tuhaf değil
0: mi? Çok çok büyük paralar.
1: Yüzlerce milyar dolar, bilmem işte capital expenditure dedikleri sermaye, öz sermaye harcamaları falan. Bütün bunlarla inanılmaz bir yarış var. Kimin önde olduğu da belli değil. Bir ara Google'lı yapay zeka gelince arama motorunun önemli bir kalemlerinden, uğraşılarından biriydi yahut servislerinden. Bir anda bitiyor falan dediler ama arkasına yapay zekayı Gemini koydu. Şimdi mükemmel bir yani rakibi yok. Microsoft yani en eski şirket, 74'te falan işte Bill Gates'le başladı. O zamanlar onların, Microsoft'un programları, yazılımları Kanada'da bizim şirkete gelirdi, nükleer enerji şirketinde. Biz de böyle işte kullanırdık falan, bir patağı var mı yani, bug var mı falan falan diye test ederdik falan. Ama o gün bugündür Windows'la birlikte çok, dediğin gibi, müthiş bir ekosistem kurdu. Öyle ki bu ekosisteme giren çıkamıyor adeta. Yani Amerika'da özellikle hemen hemen her alanda Microsoft işletme sistemi var. Ama bilmiyorum, fark ettim mi, son birkaç yıl demeyeceğim, yani bir yıldır falan 11 Windows 11 dedikleri işletim sistemi çok sıkıntıya yol açtı. İnsanlar yeniden bilgisayar almak zorunda kalıyor falan falan. Microsoft'tan böyle bir nalet yağmuru
0: bir
1: falan gibi.
0: Bir yaka sıkma durumu var değil mi?
1: Ve nitekim çok ciddi olarak da Linux'a geçiş var. Yani insanlar Microsoft'tan falan. Ama büyük şirket şeyde de bu bulut servisleri, cloud servislerinde de en büyük ikinci şirket hala yani. Amazon'dan sonra. Amazon çok büyük. AWS ile dünyanın en büyük bulut sağlayıcısı. Ve B2B, B2C çok güzel işler yapıyor. Yapay zeka tabii hepsinin arkasında. Bunların arasında Google en zayıf olan, yani pazar payı Google bulut meselesinde oldukça düşük. %15'lerde falan.
0: Evet.
1: Dolayısıyla teknoloji şirketleri hala bir yarış içinde. Az önce dediğim gibi işte mesela sanıyorum Amazon Anthropic'le bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşma muhtemelen OpenAI'in Oracle'la yaptığı anlaşmadan daha güvenli gibi görülüyor. Bu bir boost verdi. Piyasada biraz etkisini gördü. Ama bu sermaye harcamaları yatırımcıları çok sıkıyor açıkçası.
0: Evet, şimdi evet, çünkü Oracle'la anlaşma da çok yüksek montanlı bir anlaşmaydı. Az önce telaffuz ettiğim tartışmalar oranın üzerinden de bir tur daha döndü. Bitecek gibi de durmuyor.
1: Vallahi yarış işte, yani vahşi bir yarış var. Hatta artık kullanım alanları da çok değişti yapay zekanın. Palantir gidiyor hükümete işte casusluk yapsın diye program hazırlıyor falan falan yapay zekayla yani. İşler çok ciddi bir...
0: Anthropic'le Pentagon arasında da o kavga yaşandı ya. Kim
1: evet,
0: kontrol yapay zekada mı olacak, insanda mı olacak üzerinden iptal oldu sonra ihaleleri.
1: Aynen öyle. Çünkü genetikte de bu. Yani 2000 yılında insan gen haritası işte çıktı falan falan dediler ama pek öyle olmadı Zeynep. Hiçbir şey bilmediklerini anladılar bir iki sene sonra. Ama orada da büyük bir etik sorunu vardı. Yani bu işin etik tarafı ne olacak, yasal tarafı ne olacak falan diye yapay zeka da aynı süreci yaşıyoruz şimdi. Bu üç tane şirket için opsiyon tasarımı yaptım. Onlara bakalım istersen.
0: Bakalım.
1: Hızlıca.
0: Tamam.
1: Ben ayağa kalktım.
0: Sizi alalım şöyle ekranın LED'in önüne. İzleyicilerimize daha rahat anlatın.
1: Bu Amazon.
0: Amazon'la başlamışlar. Microsoft'la mı başlayalım? Hangisiyle başlayalım? Tamam, Amazon var ekranda, onunla başlayalım.
1: Amazon hissesinde hafif yukarı, şirketin hissesinin grafiği böyle. Biraz göreceli güç endeksi, biraz aşırı seviyelerden biraz aşağıya doğru gelmeye başladı. Ama nitekim 278 dolarlık bir zirveden sonra biraz geriledi. Şu haliyle... Yani herkes farklı düşünebilir ama ben yaptığım tasarım biraz yatay, hafif yukarı eğilime devam edeceği şeklinde. Bunun için de 22 Mayıs seçtiğim bütün hisselerin, tasarımların çok yakın vadeli seçtim. Hepsi 22 Mayıs'ta en azından bir bacağı bitiyor. Dolayısıyla 3-4 günlük çok kısa vadeli opsiyonlar. Hemen opsiyona bakarsak burada bir call calendar yaptım. Call calendar, calendar işi olduğu zaman bacaklar farklı vadelerde demektir. O yüzden 22 Mayıs tarihine gidip 270 kullanım fiyatlı alım opsiyonunu açığa satarken 5 Haziran vadeli yine 270 kullanım fiyatlı call opsiyonu da satın aldım. Bunun grafiği bana böyle bir şey gösterdi. Piyasa şu an 263 civarında. Dolayısıyla hafif bullish, hafif yukarı doğru gidersek kazanma bölgesine geliriz diye bir tasarım. Ama olmaz da aksi yönde düşerse yahut çok yukarı giderse burada da risk bacakları var. Riskimiz 280 dolarla sınırlı ama maksimum kazanç zirvelerde 380 dolar. Ama bunun böyle olması beklenmiyor tabii. Herhangi bir yerde olduğunda kazançlı. 281 ve 260 aşağıda seviyeleri, başa baş seviyeleri. Bu seviyelerin arasında kaldığı sürece kazanan bir tasarım. Ama dikkat edersen 22 Mayıs'taki bir bacak kalkacak, vadesi dolacak. Bu tek başına bir uzun kol opsiyonuyla kalacak. Orada istenirse tekrar kısa bacak bir sonraki vade eklenip bu sürekli olarak rollover yapılarak sürekli kazanç sağlanabilir türünden bir tasarım. Anladım. Öbürüne geçelim hemen.
0: Google'a mı geçiyoruz? Microsoft'a geçiyoruz. Tamam.
1: Microsoft. Microsoft biraz gevşedi, biraz yükseliyor. Tabii bu da çok konuşabiliriz. Yani teknik olarak, temel olarak beklentiler nedir falan falan diye. Bu hep yapılıyor. Ama burada tasarımı daha ziyade öne çıkardığımız için kısa geçiyorum. Ve yatay bir hareket var. Bu süreçte önümüzdeki birkaç gün daha bu alan içinde kalır diye düşündüm. Bunun için de put opsiyonlarıyla, satım opsiyonlarıyla yukarı yönlü bir hareket beklentisine göre bir tasarım yaptım. Hemen bakalım ona. Deltası, Vegas'ı vesaire onları da gösteriyorum tabii. Piyasa 421 dolar civarında birazdan açılacak herhalde. Bu civarda açılacak. Az önce bahsettim pek hafif bir düşüş var ama. Hı hı. Şimdi burada 405 kullanım fiyatlı put opsiyonu satın alıyorum. 415 kullanım fiyatlı put opsiyonu da satıyorum. Hem yukarıda hem aşağıda riskim sınırlı. Ve risk grafiğine bakıldığında da şu maviyle gösterdiğim vade sonu ki 3-4 gün sonra risk profilimiz kazanç zarar böyle olacak. Aşağıda en fazla 736 dolarlık bir maksimum zarar var. Yukarıda ise az bir kazanç var. 412 dolar. Ha, bu pek niye böyle diye sorulabilir. Niyesi opsiyonlarda her zaman birini alırsın birini verirsin. Her zaman denge vardır. Trade-off dedikleri. Bu opsiyonun yahut 415 kullanım fiyatlı opsiyonun out of the money olması. Yani dayanak varlığının bunun altına geçmesi olasılığı çok düşük 4 günde. Muhtemelen burada kalması olasılığı %80'lerin üzerinde. Dolayısıyla az kazandırır ama kesinlikle kazandırır türünden bir yaklaşım. Bir tane daha var.
0: Evet, o da Google.
1: Alphabet Google. Bunda da yine kısa vadeli seçtim. 22 Mayıs vadeli. Biraz bacakları fazla, 4 bacaklı. Ama son derece kolay. Hafif yukarı eğilim devam eder diye beklenti üzerine bir tasarım yaptım. Göreceli güç endeksi çok taşkındı, biraz gevşedi. Herhalde orayı koruyacak diye düşünüyorum. Genel olarak bullish, yukarı yönlü bir eğilimi var. Bunun Iron Condor türünden tasarımlarda piyasanın yatay gitmesi, belli bir ayakta sıkışıp kalması beklenir. O zaman kazanılır. Çok uçlara giderse aşağıda yukarıda pozisyonun aleyhine çalışır. O yüzden 22 Mayıs yine çok kısa, Cuma günü hafta sonuna kadar 400 civarında konsolide oluyor. O çerçeveye bir tasarım yaptım. Hemen ona bakalım. O tasarımda risk profili böyle. Aslında bir yani opsiyon terminolojisinde hem put hem call, hem put opsiyonu hem call opsiyonu satarak prim topluyorsun. İkisinden de prim topluyorsun. Ama iki tarafta da risk açık. Hem çok düşer hem çok yükselirse zarar yazar. Onları kesiyorum. Nasıl kesiyorum? Sınırlıyorum. Hem üstte hem de aşağıda risk kesecek ki put ve call opsiyonları satın alarak. İkisini sattım. İki tane de alarak riskleri sınırladım. Bunda da hafif ileri geri hareketlerde bu çevrede, bu üçgen içinde diyelim, kazançlı gösteriyor. Piyasa şu an 396 dolar civarında. Muhtemelen hafif birkaç gün içinde hafif buralarda oyalanırsa şu bölge kazançlı olacak. Ama birdenbire bir haber gelir. Çünkü çarşamba günü sanıyorum Nvidia'nın
0: bilançosu var.
1: O bir oynaklık getirebilir piyasada. Birdenbire bunlar taşarsa aşağı ya da yukarı riskler sınırlı. Opsiyonların güzelliği bu. Her zaman ne kadar kaybedeceğini peşinen strateji yapmadan biliyorsun. Dolayısıyla burada da Greek'ler yahut Delta, Vega, Gamma görüldüğü gibi fazla yüksek değil. Nedeniyle yatay bir seyir bekliyoruz diye.
0: Ateşan Aybars, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun verdiğiniz değerli bilgiler için. Vadeli piyasalar uzmanı Ateşan Aybars yine bize detaylı sunumuyla katkı sundu. Bir araya gidelim, devam edeceğiz.

0: Haber TT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Para devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Murat Özsoy yayına katılacak bu noktada. Biz Finansal Danışmanlık kurucusu. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi tabii bugünkü resme baktığımızda hani enflasyonist risklerin daha belirgin olarak fiyatlamalara girdiği, özellikle getiri eğrilerinde uzun tarafın yukarı yönlü seyrettiği bir görünüm var. Hisse tarafında iştah daha kaçık. Baktığımızda Brent petrolün yukarı yönlü görünümü de devam ediyor. Önümüzdeki döneme ilişkin endişelerin de belirginleşmesi ve bu jeopolitik taraftaki meselenin bir yere bir türlü bağlanamaması üzerinden. Şimdi bu görünümde yani savaş uzarsa doğabilecek etkiler ve elbette gelişen ülke evreni için tablonun ne ifade edeceği konusu da gündemde. Özellikle Türkiye gibi hani yılın başında rüzgarı arkasına alma ihtimali güçlü görünen bir ekonomi olarak telaffuz ediliyordu. Küresel risk göstergeleri şimdi dediğim gibi gelişen ülke evreni için genelde ve özellikle Türkiye için ne ifade eder?
2: Şimdi ilk başta tabii geçen cumadan beri başlayan bu tahvil faizlerindeki aşırı yükselme şu anda konuyu tekrardan bu enflasyonist beklentiler kalıcı mı olacak? Enflasyonist etkiler kalıcı mı olacak yoksa geçici mi konusunu tartışmaya çıkartarak geçiciliği biraz rafa kalkar gibi olmaya başladı. Ve tabii ki gelişen ülkelerden başlayan gelişmekte olan ülkelere kayan bir negatif rüzgar söz konusu oldu. Şu anda tabii Türkiye'nin neden hikayesi tamamen değişti? Enerji ithalatçısı bir ülke olmamızdan ötürü, petrol bağımlılığı, enerji bağımlılığı olan bir ülke olmamızdan ötürü tamamen rüzgar aleyhimize dönmüş durumda. Bu birincisi. Diğer taraftan bir faktör de henüz biz içeride dezenflasyonist patikayı tam net bir şekilde oturtamamış iken, daha böyle aylak yer yere tam anlamıyla basmamış iken bu rüzgar gelince o da tabii oyunu tamamen bozmuş oldu. Dolayısıyla Türkiye özelinde sorunuzu cevaplayacak olduğumda iş biraz daha zorlu hale gelmiş durumda. Yani faizlerin tekrardan inme patikasına girmesi gerçekten Haziran sonrası Eylül-Ekim dönemine kadar atmış durumda bana sorarsanız. Kaldı ki şu anda aslında bütün bu küresel problem yani ABD-İran savaşı kaynaklı problem nasıl çözülebilir diye baktığımızda da çok karmaşık, kompleks bir durum da söz konusu değil. Yani bunu çözecek tek bir tane adım var. O da Hürmüz Boğazı'nın açılması ve yeniden petrol transit ticaretinin başlıyor olması. Fakat bu neden başlayamıyor? İşte tam diplomasi başladığımız dediğimiz noktada tekrardan Trump'tan gelen negatif söylemler nedeniyle bir çözümsüzlük yaşanır oldu. Dolayısıyla toparladığımızda aslında tek bir hamleyle çözülebilecek problem komplike bir hale geldi. Bu komplike halden de tabii Türkiye ne yazık ki olumsuz yönde etki alır vaziyette. Bu olumsuz yöndeki etki alma durumu da bence bir müddet daha devam edecek. Özellikle bu tahvil faizlerindeki aşırı yükselme enflasyonist beklentileri de daha da kuvvetlendirdiği için Türkiye bundan zarar gören gelişmekte olan ülkeler kümesinde yer alacak gibi gözüküyor.
1: Peki o zaman önümüzdeki dönemde yani Türkiye'nin makrosu üzerinde ürettiği etkiden hareketle bu sürecin ve yani belirginleşen riskleri de hesaba katarak özellikle şirketler cephesi için yılın geri kalanında nasıl bir resim şekilleniyor? Özellikle şirketlerin bilançolarında bir durgunlaşma riski büyüyor mu?
2: Tabii özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekte net bozulmalar göreceğimizi düşünüyorum. Yani finansal maliyetler zaten yüksekti Zeynep Hanım. Finansal maliyetlerin yüksekliği devam ediyor olacak. Bir de tabii finansman erişememe sorunu var şirketlerde. Bu özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu problem çok ağırlıklı bir şekilde yaşanıyor. Bir de imalat sanayi ağırlıklı sektörlerde, şirketlerde bu çok fazla yaşanıyor. Bu birinci faktör. Diğer taraftan şirketlerin, özellikle ihracat yapan şirketlerin kurla mücadelede bir problemleri var. Kur tarafında onların beklediği artış sağlanamıyor ama bir taraftan TL maliyetler arttığı için de orada kar marjlarında bir daralma söz konusu ve ihracatçı şirketlerin yurt dışı pazarlarda fiyatlarındaki rekabette bir takım bozulmalar söz konusu. Bunlara baktığımız vakit bilançolardaki bozulmalar ikinci ve üçüncü çeyreklerde kendisini nispeten gösteriyor olacak. Fakat bütün bu görünüm altında tabii yine de bir Umut var mı? Var. O da ne zamana yönelik diye bakacak olduğumuzda sene sonuna doğru özellikle yani Kasım'da toplantı yok hem FED tarafında hem de Merkez Bankası tarafında. Aralık ayında bir faiz indirimi gelme ihtimali olursa bu hangi şartlarda olabilir? Enflasyonun artık 30'un altına inip orada kalacağının bir şekilde inandırıcılığının olması şartıyla olabilir. Bir faiz indirimi Aralık ayında gelebilir. Hatta Aralık'tan önce belki Ekim ayında da gelebilir. Buraya hazırlıklı olması lazım şirketlerin. Nasıl hazırlanabilirler? İşte yılın sonuna doğru mizanları ve 12 aylık bilançolarının daha böyle disipline edilmiş şekilde çıkabilmesi için alacak borç dengelerinin daha iyi olabilmesi için kendilerini o döneme hazırlamaları gerekiyor. Çünkü o döneme kadar siz mali verinizi ne kadar iyi de tutsanız, işinizi ne kadar da iyi yapsanız bir kere finansmana erişiminiz zor olacak. Ve satış tarafında ki çabalar çok fazla yerini bulmayacak gibi gözüküyor. Son bir boyutu da tabii stok planlaması açısından bakmak lazım. Özellikle şirketlerde stok planlamasının böyle talebe göre değil de işte nerede ucuz ham madde var, nerede ucuz stok var onu alayım, onunla depomu doldurayım, stoğumu doldurayım şeklinde adımlar da var. Maalesef bu da biraz işi çözümsüz diye üretiyor. Böyle yaptığı zaman şirketler ellerindeki stok pazardaki taleple eşleşmiyor ve böyle olunca da ciddi bir stok finansmanı maliyetiyle boğuşur hale geliyorlar. Bunun da bu da ayrı bir yük tep olarak karşılarına çıkmış vaziyette ama bütün bunların tamir edilmesi için dediğim gibi Ekim ayına kadar olan bir süre var. Bu süreyi iyi değerlendirmeleri lazım.
1: Şimdi Ekim ayına kadar olan sürede yani finansman bulabilme, bulsa da oradaki maliyeti yönetebilme noktasında sorunları nasıl aşabilir şirketler?
2: Şöyle aşabilirler. Şimdi tek bir ürünü olmayan ve tek bir hizmeti olmayan şirketler bu konuda daha şanslılar. Ne yapmaları gerekiyor? Hangi üründen ne kadar kar elde ediyor? Bunları çok iyi önlerine alıp hesaplamaları gerekiyor ve hangi ürünün satışına ne kadar ağırlık vermeleri gerektiğini tespit etmeleri gerekiyor. Yani hizmet bazlı ya da ürün bazlı karlılık hesapları yapmaları gerekiyor. Diğer taraftan işin maliyet ve gider tarafına indiği zaman da birçok şirkette öngörülmeyen giderlerin ya da gizli giderlerin bir yerlerde saklı olduğunu görüyoruz. Buralara çok eğilmiyorlar. Gizli giderlere, öngörülmeyen giderlere biraz şirketlerin eğilip buradaki araştırmaları yapmaları gerekiyor ki bunlar kar marjlarının kendiliğinden yükselten hamleler olur. Bunları yaparak biraz daha bilançolarını ve gelir tablolarını düzeltme imkanına sahip olabilirler. Brüt kar marjlarını çünkü arttırmaları gerekiyor. Brüt kar marjlarını arttırmaları onların gerçekten satış fiyatıyla satılan malın maliyeti arasındaki farkı daha böyle net yönetebildiğini gösteriyor şirketlerin. Burayı açmaları gerekiyor. Çünkü finansman maliyeti yüksek olduğu için net kar marjının yüksek olmayacağını zaten herkes biliyor. Bankalar da, kreditörler de bu konuda zaten bilgi sahipler mevcut durumundan ötürü. O nedenle bu brüt kar marjı tarafını açmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapabilirler. Bunu yaptıkları ölçüde biraz daha kar marjlarını arttırdıkları ölçüde yüksek finansman maliyetleriyle biraz baş edebilir noktaya geliyorlar. Ama onların tabii hepsi dönüp dolaşıp paraya yani nakde geliyor. O nedenle bütün şirketlerin kesinlikle ve kesinlikle yapması gereken şey bu dönemde nakit akışlarını günlük takip etmeleri gerekiyor Zeynep Hanım. Haftalık değil, aylık değil, günlük nakit akış takibi yapmak gerekiyor. Bunu yaparak ancak nefes alıp verme imkanına sahip olacaklar ki ondan sonra kârdı, işte finansal maliyetiyle o konulara gelecek aşamalar konular.
1: Şimdi tabii savaş gerilimi sürerken doların da değer kazanmaya devam ettiği bir tabloyu da takip ediyoruz. Şimdi bu tarafa ilişkin beklentiler özellikle parite dengesi yansımaları da yakın takibinde bizim tarafın özellikle ihracatçı tarafın buradaki beklentiler noktasında ne dersiniz? Nasıl bir ihtimal daha güçlü görünüyor?
2: Şöyle o kadar değişken ki yani cuma gününden sonra bence burada yeni bir sayfa açıldı artık diye söyleyebilirim. Çünkü artan tahvil faizleri bence çok rahat ve çabuk bir şekilde geri çekilmeyecek ve ABD dolar endeksi de çok fazla hızlı bir şekilde geri çekilmeyecek. Bu da euro dolar paritesini yukarı doğru desteklemeyecek diye tahmin ediyorum. O nedenle euro dolar paritesi tarafında böyle 1.18'ler için hedeflemeler yapmak için şu anda biraz erken gibi geliyor bana. Ne zaman bunlar söz konusu olabilir? 1.18 ve üzeri daha güvenli bir parite alanı bence Aralık ayından önce zor gibi gözüküyor. Çünkü niye? Aralık ayında en erken bence Fed'in faiz indirimi opsiyonu söz konusu olabilir. Dolayısıyla Aralık ayında 1.18 ve üzeri pariteye oynayacak şirketler işte bugünden nispeten ham maddeyle kendisini destekleyip daha sonra satış tarafında tabiri caizse gaza basacakları dönem Aralık ayı olacak. Bunun öncüleri de Kasım'dan itibaren gelecek. Ama Euro-Dolar paritesinde güçlü dolar teması bir müddet daha bence devam edecek gibi gözüküyor. Bütün göstergeler onu işaret ediyor. Her ne kadar Hürmüz Boğazı açılsa, her ne kadar savaş tamamen bitip şeye bağlansa da, bir takım anlaşmalara bağlansa da, ateşkes resmen ilan edilse de bir müddet daha gecikmeli etkilerini bence göreceğiz. Çünkü Euro bölgesindeki problemler öyle hemen bir tuşa kapat aç şeklinde üstesinden gelinebilecek tarzda da değil.
1: Murat Öztoy, son bir dakika, kısaca şunu da sorayım. Önümüzdeki süreçte özellikle enflasyon raporundan yansıyan mesajların guidance'ı yönlendirmesi noktasında nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
2: Şöyle, şimdi o zamandan bu zamana kadar artık bence çok detaylara boğulmamamız gerektiğini düşünüyorum. Enflasyon raporu bize şunu söyledi. Merkez Bankası piyasa beklentilerine biraz daha yakın. Yani kimse Merkez Bankası'ndan 30 demesini beklemiyordu. Ama 26 tahminini de beklemiyordu. En azından ben piyasa gerçeklerine daha yaklaştım diye bir Merkez Bankası var. Petrol fiyatlarıyla, gıda fiyatlarıyla tahminlerimi revize ederek daha da yaklaştım diye bir Merkez Bankası var. Dolayısıyla bence bu guidance tarafına baktığımız vakit daha paralel giden bir Merkez Bankası var reel sektörle beraber. Bunun ben bu yıl boyunca da devam edeceğini tahmin ediyorum. Öyle görünüyor.
1: Murat Öztoy, biz finansal danışmanlık kurucusu konuğumuzdu. Murat Bey, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız, katkınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Akıllı parayı burada bitiriyoruz. Birazdan Açıl Sezen'le Finans Merkezi var. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca hem piyasalardaki tabloyu, savaşa ilişkin beklentilerde yaşanan farklılaşmayı değerlendirmeye çalışacağız. Aynı zamanda son dönemdeki en önemli tartışmalardan bir tanesi Hürmüz Boğazı, tanker geçişi, navlun fiyatlaması. Tüm bunları Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan'la birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayalım. İran Tasnim Haber Ajansı Amerika-İran müzakerelerinde Amerikan tarafının İran petrolüne yönelik yaptırımlara geçici bir muafiyet teklif ettiğini duyurdu. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel ticari petrol stoklarının alarm verici bir hızla tükendiğini açıkladı. Fatih Birol, motorin ve gübre fiyatlarında yaşanan sert yükselişlerin hem lojistik hem de tarımsal üretim süreçlerini felç etme riski taşıdığını belirtti. Financial Times gazetesinin haberine göre Avrupa Birliği kritik sektörlerde Çin'e olan tedarik bağımlılığını kırmak amacıyla şirketlere yasal çeşitlendirme zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Taslak plana göre Avrupalı şirketler kritik bileşen ihtiyaçlarının en fazla %30 ila %40'ını tek bir tedarikçiden karşılayabilecek. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye genelinde ticari gayrimenkul fiyatları önceki yılın aynı çeyreğine göre %31 arttı. Aynı dönemde ticari gayrimenkul fiyatlarında reel olaraksa değişim görülmedi. Bloomberg KT Tüketici Güven Ön Endeksi Mayıs ayının ilk yarısında önceki aya göre %0.22 oranında azalarak 71,15 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayında %0.3 arttı, 85,5 düzeyine geldi.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardıktan sonra hızlıca piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Aslında sabah saatlerine biraz daha sert olan satışlar şimdilerde biraz daha toparlıyor. Az önce haber başlıklarını da aktardık. Tasnim Haber Ajansı'ndan gelen haber akışı İran'a çeşitli muafiyetler tanınabileceğini söylüyor Amerika Birleşik Devletleri. Aslında bu uzun süredir gördüğümüz temanın bir benzeri. Ne zaman ki biz Amerikan tahvil faizlerinde ciddi yukarı yönlü hareket veya benzer şekilde petrol fiyatlarında aşkın bir hareket görürsek Amerikan tarafından, Amerikan yönetiminden çok net bir geri adım görüyoruz. Sabah raporu içerisinde de konuşmuştuk. Tahvil faizleri böyle gittiğine göre Amerika Birleşik Devletleri'nden bir geri adım gelebilir mi diye bugün bu adımın en azından söyleminin geldiğini anlıyoruz. Özellikle sert yükselen tahvil faizleri piyasa açısından önemli ama Trump yönetimi açısından çok daha yıkıcı etki üretiyor ve geri adımı en çok orada görüyoruz. Nitekim bu haber akışından sonra 10 yıllık tahvil faizleri 4.58'in altına, ki sabah saatlerinde 4.63-4.64 bandındaydık. Oradan bir 5-6 bas puan kadar

0: aşağıya gelmiş durumda. Aynı zamanda 30 yıllık tahvil faizlerinde de bir miktar geri çekilme var. Bu haber akışı diğer taraftan Avrupa tahvillerini de en azından şu an için belli ölçüde aşağı doğru itiyor. Ancak önümüzdeki döneme hakikaten birer ikişer bas puan aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Özellikle Almanya'da 3.15'lerin altına doğru geldik. 3.15'lere şu anda tutunuyor. Diğer taraftan İngiltere'de 5.11'lerde, Fransa'da 3.78'lerde. Dolayısıyla hemen hemen her yerde 2 bas puanla 6 bas puan arasında bir aşağı yönlü hareket yarattı. O nedenle diyoruz ki tahvil faizlerini, Trump'ı öngörmek istiyorsanız tahvil faizlerini yakından izlemek gerekecek. Buradan dönelim bizim piyasaya. Borsa İstanbul'da %2'ler civarındaydı kayıp. Şu an itibariyle 14.000 puan sınırından dönen Borsa İstanbul'u biz 14.183 puan seviyesinde görüyoruz. Bununla birlikte kurlar tarafına baktığımızda 53 lira 9 kuruş civarında bir Euro TL fiyatlaması var. Dolar TL'de 45 lira 57 kuruştan fiyatlama gözlemliyoruz. Dolar endeksi üst üste 6 gün değer kazanmıştı. Ancak bugün itibariyle baktığımızda elbette bu hareket bu açıklamalardan sonra Euro dolar çaprazını 1.1650'nin altına doğru itti. Dolar endeksi de şu anda 99.05'lere doğru geri gelmiş oldu. Dolayısıyla aslında bu gerginliğin önümüzdeki dönemde ne kadar gevşeyeceğine biraz daha bakmak gerekecek gibi görünüyor. Avrupa borsalarında da kayıplardan, daha doğrusu daha yatay seyirden şu anda biraz daha artılara doğru döndü. FTSE'de %1 şu anda getiriler. Aynı zamanda DAX endeksinde %1.6'lık bir performans var. Diğer borsa kendi iç dinamikleriyle biraz daha farklılaşıyor. Milano borsası %0.8 kadar aşağıda ama İtalya'ya özgü haber akışı burada daha belirleyici. Onu da söylemiş olalım. Amerikan vadelilerinde de S&P 500 vadelileri %0.16 kadar artıda. Nasdaq vadelilerinde %0.5'lik prim var. Dow Jones vadelileri ise şu an itibariyle çok hafif eksi gösteriyor bize. Şimdi gideceğiz Ankara'ya. Türkiye Odalar ve Borsalar Meclisi'nin düzenlediği hizmet şeref belgesi ve plaket takdim toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.
1: 100 milyar doları da Allah'ın izniyle aşacağız. Özellikle ihracatta başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Geçen ay ihracatımız önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaşarak Nisan ayı rekorunu kırdı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ikinci rekoru olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında kaydedilen 4,6 milyar dolarlık artış son 53 ayın en yüksek ihracat artışı oldu. Savaş ve krizlerin yol açtığı zorluklara karşın Türkiye'nin ihracatı güçlü ivmesini korudu ve 166 ülkede ihracatımız artış gösterdi. 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde 88,6 milyar dolar değerinde ihracat yaptık. Yıllıklandırılmış mal ihracatımız 2026'da %4,2 artışla 275,8 milyar dolara yükseldi. 2002'de 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatımız 2025'te 8,7 kat artarak 122,6 milyar dolara çıktı. Hizmetler ticareti fazlamız 2025 yılında 63,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ve bu tutar cari dengemize güçlü bir katkı sağladı. Türkiye hizmetler ticaretinde dünyanın en yüksek düzeyde fazla veren 6. ülkesi konumuna yükseldi. Savunma ve havacılık ihracatımız geçtiğimiz sene 10 milyar doları aştı. Saha 2026 fuarında 6 milyar doları ihracata dönük olmak üzere toplam 8 milyar dolar iş hacmine sahip 182 anlaşma imzalandı. İhracatta yakaladığımız ivmeyi turizm ve istihdam rakamlarıyla daha da perçinliyoruz. 2025'te 64 milyon ziyaretçi ağırladık. 65,2 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Turizm gelirimizi 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 artırarak 9 milyar 896 milyon dolar seviyesine taşıdık. İşsizlik oranımızı %8,1'e indirdik. İstihdam sayımızı 32,5 milyon kişiye, istihdam oranımızı ise %48,5'a yükselttik. İş gücüne katılma oranımız %52,8'e çıkarken işsizlik oranımız tam 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor. Türk ekonomisinin potansiyelinin farkında olan yurt dışı yatırımcılar da son 23 yılda ülkemizde 89 bin şirket kurarak 290 milyar dolar tutarında yatırım yaptılar. Bu yatırımcılar aynı zamanda 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlayıp yılda 70 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek ülkemize döviz kazandırdılar. Değerli kardeşlerim, kıymetli üyelerimiz, tüm bunları söylerken elbette her şeyin günlük gülistanlık olmadığının farkındayız. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız hem de reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Şu gerçeğin en yakın şahidi sizlersiniz. İktidarlarımız döneminde ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmedik. Ekonomi politikalarımızı oluştururken ve uygularken sizlerin kanaatlerine, önerilerine ve hatta eleştirilerine her daim kulak verdik. Göstergelerin bize anlattığı ekonomi fotoğrafının sağlamasını çarşıyla, pazarla, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, üreticinin anlattıklarıyla yaptık. Bugün de ekonominin tüm aktörleriyle, işverenle, girişimciyle, emekçiyle, çiftçiyle, esnaf ve sanatkarla samimi bir iletişim halindeyiz. Bugün de sokağın, çarşının, pazarın nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Bilmenizi isterim ki ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir. Biz de bunun takipçisi olmayı, sizlerden gelen teklif, tespit ve tenkitler doğrultusunda gerekli yönlendirmelerde bulunmayı sürdüreceğiz. Öte yandan üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit

aşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur. Tam aksine ahilik dayanışma demektir. Yardımlaşma demektir. Hakkın rızasını halkın iyiliğiyle, faydasıyla, esenliğiyle bir görmek demektir. Bu yüzden piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sizlerden de bu konuda destek beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle hizmet şeref belgesi ve plaket alacak kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.

0: Merkezi devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Karşınızdayız, bu bölümde Londra'ya gideceğiz. İngiltere'de Keir Starmer ciddi anlamda eleştiriliyor. Kendi kabinesinden adaylar var. Aynı zamanda yine Manchester Belediye Başkanı bir şekilde başbakanlığa adaylığını koyacak gibi görünüyor. Dolayısıyla biz şimdi Bloomberg muhabiri Lucy White'le birlikte bu süreci değerlendirmeye çalışacağız. Lucy, thank you very much for being with us today.
3: Lucy, merhaba. Programımıza katıldığın için teşekkür ediyoruz.
2: Start with
3: ben
2: the
3: teşekkür ederim.
2: Timetable and schedule that we're
3: öncelikle
2: facing right
3: bir...
2: now and after.
3: Takvim sormak istiyorum. Mevcut gelişmelerin ışığında ve Starmer'ın pozisyonunu düşündüğümüzde acaba siyasi olarak Starmer'ın hayatta kalma ihtimali, bütün bunları atlatma ihtimali var mı? Olasılık çok düşük ama evet hala bir olasılık var. Bir ara seçim söz konusu. Haziran ayında gerçekleşecek seçim ve zaten Andrew Burnham gibi ona meydan okumaya çalışan kişilerin ne yapacağını göreceğiz bu ara seçimde. Yani bu noktada gerçekten bu çok kritik. Peki şu an için ana aday isimler neler? Şimdi buna da tabii kamuoyu karar verecek. Ama tabii Starmer'a meydan okumaya çalışan isimler var. Ama avam kamerasında da ciddi bir mesafe kat etmesi gerekiyor Burnham'ı. Tabii bunun içinde yine seçimler önemli. Streeting de önemli. O da yine Starmer'a meydan okuyabilecek potansiyel bir isim. Tabii şu an Streeting'e baktığımızda Avrupa Birliği'ni çok önemli bir faktör olarak ortaya koyuyor ve bir noktada tekrar Avrupa Birliği'ne katılmaya olumlu baktığını ve böyle olması gerektiğini söyledi. Tabii şu an bu yorumlara hemen bir karşılık gelmiyor. Çok erken çünkü bu ara seçim tabii çok çok önemli. O noktada da herkes pozisyonunu korumaya çalışıyor. Streeting'i de sormak istiyordum aslında, çok uzun bir süreden sonra böyle bir yaptı ve söylediğin gibi günün birinde Avrupa Birliği'ne Brexit'in ardından tekrar katılmak gerekir dedi. Ama bu gerçekten işçi partisi içerisinde de tartışılıyor mu, konuşuluyor mu, acaba kendisine destek bulabilir mi ve aynı şekilde muhafazakar parti içerisinden de acaba kendisine destek bulabilir mi? Çünkü yerel seçimlere baktığımız zaman aslında böyle farklı görüşler söz konusu, yani Brexit zamanında da benzerlik gösteriyor. Şimdi öncelikle bir işçi partisini konuşalım. Burada enteresan bir ilişki söz konusu. Çünkü işçi partisi aslında ABD'de kalmaktan yanaydı. Sonra 2024'te seçildiler ve manifestolarına baktığımız zaman da aslında AB'ye tekrar katılmayı desteklemediğini ama ilişkileri pekiştirmek gerektiğini söylemişlerdi. Şimdi politikacılara baktığımız zaman İngiltere'de böyle bir yorum sonrasında çok yapılmamıştı, tekrar gündeme getirilmemişti ama işçi partisine baktığımızda yeniden katılmanın iyi bir fikir olacağı da söylenmeye başladı. Özellikle İngiltere'nin kuzeyi enteresan. Bu tarafta da tam tersi bir durum var ve tekrar bu konu hiç masaya bile yatırılmasın deniyor. Ama işçi partisi de nasıl hareket edecek ya da muhafazakar partiden destek bulabilecek mi? Bunu biraz zaman gösterecek. Muhafazakar Parti çok anti AB gibi bir pozisyondu.

0: absolutely will annihilate
1: sonrasında
0: any
1: yerel
0: Labour
1: seçimler geçirildi ve kesinlikle biz aramızda tekrar katılmak isteyeni görmek istemiyoruz bile demişlerdi. Çok teşekkürler Lucy,
2: aktardıkların için. Lucy White'tan görüşleri aldık. Şimdi geçiyoruz araştırma turumuza.

0: Araştırma turunda ilk olarak Mehmet Özdemir ile birlikteyiz. Mehmet, genel anlamıyla tahvil faizlerindeki yükseliş ana temamız olmaya devam ediyor. Dolayısıyla aslında şu son dönemde yaşanan gelişmelere baktığımız zaman yükselen o faizler özellikle de getiri eğrisinin uzun tarafında kim tarafından karşılanacak bunu bilemiyoruz. Merkez bankalarının mevcut ortamda yeniden bir bilanço genişlemesine gitmesi de zor olduğu için ister istemez bu tahvillerin alıcısı kim olacak sorusu en temel soruya dönüşmüş görünüyor. Şimdi Japonya özellikle elinde en fazla Amerikan tahvili tutan ülke olarak son dönemde piyasaya kur için müdahale etmek durumunda kaldığında ister istemez elindeki en fazla tuttuğu varlığı yani Amerikan tahvillerini sattı. Dolayısıyla piyasadan bir alıcı eksilmiş gibi görünüyor. Ne dersin?
1: Özellikle 155'e kadar da Japon yeninin gerilediği ortamda hala şu anda 159'lar seviyesini görüyoruz. O müdahale de bir miktar daha saman alevi etkisi yaratmış gibi gözüküyor. Şöyle bir genel anlamda ama baktığımız zaman bu sabah 4.63 seviyelerini gördüğümüz o ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde genel uzun bacaktan kısa bacağa tüm stresin devam ettiği ortamda biraz daha özellikle sahiplik ve bir miktar daha bu ABD tahvillerini elinden çıkaran ülkeler profiline baktığımız zaman geçtiğimiz hafta ödemeler dengesi verisinde Japonya'nın anlıyoruz ki ilk çeyrekte Japonya tarafında yaklaşık 29,6 milyar dolarlık ABD tahvil satışı olmuş. Bu da bize özellikle 2022 ikinci çeyrekten itibaren en yüksek montanlı satışa götürüyor. Tabii özellikle ABD tahvillerinin en büyük müşterisi yaklaşık 1,2 trilyon dolar kadar elinde tahvil tutuyor ABD tahvillerine ilişkin. Fakat özellikle bu ana eğilim açısından bir mesaj verir mi? Yatırımcılar biraz daha bunun cevabını arıyor diyebiliriz ki biz özellikle Japon tahvil eğrisinde de çok ciddi yukarı doğru kaymalar görmüştük ki burada özellikle 30 yıllıklar ihraç edildiği 99'dan bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmış gibi gözüküyor. Eğer sizin evinizde yeterince faizler yukarı doğru gidiyorsa burada özellikle ABD tahvillerinde yeni alıma ne kadar iştahlı olursunuz belki bu biraz daha soru işareti olabilir. Ama şöyle bir genel anlamda baktığımız zaman şu anda bugünün haber akışında en azından ABD'nin İran petrol yaptırımlarına geçici muafiyet önermesi bir miktar daha risk iştahı açısından bir yara bandı olmuş gibi gözüküyor.
0: Teşekkür ediyoruz Mehmet aktardığın bu notlar için. Özellikle tahvil faizlerindeki hareket hisse senedi değerlemelerinde bozuyor diye konuşuyoruz geçtiğimiz haftadan bu yana. Zira çok ciddi sermaye harcaması yapan bu işletmelerin, bu şirketlerin önümüzdeki dönemde hakikaten yatırım geri dönüşlerini çok uzatabilecek bir performans görüyoruz tahvil faizlerinde. Elif Cansever'le birlikte bir miktar bu aradaki ayrışmayı değerlendirmeye çalışacağız.
2: Açıl aslında ben grafiğimde S&P 500 Amerika tarafının önce göstergelerinden olan endekslerinden olan S&P 500 ve MOVE endeksi üzerinden gitmek istedim. Çünkü MOVE endeksi de aslında bizim VIX endeksimizle eşdeğer diyebiliriz. Yani bize tahvil tarafındaki volatiliteyi gösteriyor ve grafiğe dikkat ettiğimizde de MOVE yükseldikçe S&P 500'deki dalgalanmalar artıyor diyebiliriz. Sabah saatlerinde hem cuma günü kapanışında satıcılı kapanıştan sonra hafta sonu gelen haber akışıyla beraber çok satışlı bir küresel piyasalar gördük. Bunun yanında tahvil faizlerinin rekor seviyeleri ulaştığını gördük. Özellikle ABD 10 yıllıklarında son 3 yılın zirvesi olarak 5.16 seviyelerine çıktı. 2 yıllıklarda ise 4.63 seviyelerini gördük. Burada ufak bir not eklemem gerekiyor ki Şubat sonrası Mart ayı boyunca ABD 10 yıllık tahvil faizleri 40 bas puana yakın yukarıda seyrettiğini söyleyebiliriz. ABD hazine tahvilleri bizim için neden bu kadar önemli? Çünkü küresel referans maliyeti aslında ABD tahvilleri. Diğer ülkelerin borçlanma maliyetlerini de doğrudan etkiliyorlar. Faiz risk primi ve opsiyon tarafındaki fiyatlamalar arttıkça da tahvil volatilitesinin yükselişi tetikleniyor ve bunun arkasından da yatırımcıların riskten kaçma davranışına yöneliyor diyebiliriz. Tabii burada birazcık da tahvildeki yükselişin eldeki likiditeyi sıkıştırdığını söyleyebiliriz. Tahvil volatilitesindeki yükseliş ise finansal koşulların belirsizliğine işaret ediyor. Özellikle uzun vadeli tahvillerin 2 yıllıkta birazcık daha önümüzdeki sürecin fiyatlanmasını bekleriz ama uzun yıllıklarda olan bu değişim çünkü küresel piyasalara baktığımızda az önce Mehmet'in de ifade ettiği gibi hem Japonya tarafında Japonya 30 yıllıklarının 99 yılından bu yana ki en yüksek seviye

0: seviyelerine şahit olduk. Hem de Almanya 10 yıllıklarının 2011 yılından beri en yüksek seviyelerine şahit olduk. Çünkü yani hem ABD hem Avrupa hem de Asya tarafında tahvil piyasasındaki yükselişe şahit oluyoruz ki uzun vadeli tahvillerde buna şahit oluyoruz. Bu da aslında küresel piyasaların sadece yakın dönem için değil de enflasyonist baskıyı uzun dönemde de beklediklerini bize yansıtıyor.
1: Teşekkür ediyoruz Elif. Şimdi geçiyoruz Aslı Savranoğlu'nun yanına. Onunla biraz daha Türkiye tarafına doğru dönmeye çalışacağız. Ve özellikle enflasyon raporu toplantısını da izleyip takip ettikten sonra Aslı biraz enflasyon beklentilerinin çıpalanması üzerine değerlendirme yapmakta fayda var. Enflasyon beklentilerinde hani hem kısa vadeli hem yıl sonu beklentilerine biraz daha bakış söz konusu ama tabii 12 ve 24 ay sonraki enflasyon beklentilerindeki bozulma Merkez Bankası açısından çıpalamada en fazla güçlük çekilecek yerin biraz daha uzun vade olduğunu gösteriyor. Yani seçimlere kadar geçecek süreç içerisinde tek haneli bir enflasyona inilmesi şu anda artık senaryoların dışına doğru çıkmış gibi görünüyor. 24 ay sonraki enflasyon beklentisindeki yükselişe bakmak lazım.
2: Evet, özellikle yani şimdiye kadar hep 2026 yıl sonundaki enflasyon beklentisindeki bozulmayı ve bir yıl sonrası için enflasyon beklentilerindeki bozulmayı konuştuk ama bunlar daha görece yakın vadelerdeki bozulma ve buradaki bozulmanın biraz daha geçici ve kalıcı olduğu yani tartışmasında geçici olduğunu iddia etmek gayet mümkün. Oysa 24 ay yani 2 yıl sonrası için enflasyon beklentilerine baktığımız zaman buradaki bozulma aslında son dönemde yaşanan şokun ne kadar kalıcı algılandığını, ne kadar geçici algılandığını çok daha net gösteriyor. Yani şöyle, eğer bu şok daha geçici olarak algılanmış olsaydı aslında 2 yıllık enflasyon beklentilerinde çok da ciddi bir hareket görmeyi beklemezdik. Oysa ki aslında en son gördüğümüz Mayıs itibariyle burada %18.4 ama seviyeye bakmamak lazım. Burada beklentindeki yükselişe bir bakmak lazım diye düşünebiliriz. Burada son 2024 Aralık'tan beri en yüksek seviyesine geri gelmiş gibi gözüküyor. 2 yıl sonrası için enflasyon beklentileri. Ve burada geriye dönüp de baktığımızda aslında 2023'ün ortasında dezenflasyon programı başladığı zaman da enflasyon beklentileri 2 yıl sonrası için yaklaşık buralardaydı. Dolayısıyla birkaç çıkarım yapmak mümkün buradan. Aklına baktığımız zaman programın başından beri bu anlamda neredeyse geriye gitmiş gibi düşünebiliriz. Bir de aslında son dönemde yaşadığımız bu şokun geçici algısı aslında giderek kalıcıya dönmüş olduğunu 2 yıl sonrasındaki enflasyon beklentilerindeki bozulmadan da okumak mümkün. Bence biraz buradaki kalıcı algılamayı zaten tahvil piyasasında da gördük. Özellikle 10 yıllık tahvil faizlerindeki son dönemdeki yükseliş buradaki enflasyonist baskıların aslında kalıcı algılandığını oldukça net açıklıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradan da merkez bankalarının nasıl bir aslında politikaya geçmesi gerektiğini belki konuşmak lazım. Çünkü biliyoruz ki arz şokuna karşı olan tepkiler ilk önce bir göz ardı etmek yönünde ve bu da bir süre aslında optimal bir sonuçta reaksiyon gibi. Ama bir süre sonra özellikle de enflasyon beklentilerini ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini etkilemeye başladığı aşamada aslında merkez bankaları o kadar da bunu göz ardı edemeyecek boyuta geliyorlar. Bu durumda biraz sanki bence son dönemde yani savaş sonrasında Merkez Bankası'nın geçici olarak attığı o sıkılaştırma adımının bir sonraki Haziran toplantısında kalıcı hale gelmesi söz konusu olur gibi.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın daha uzun süre daha sıkı dediği 3 aşağı 5 yukarı buna yanaşıyor diyebiliriz herhalde. Aslı'ya teşekkür ediyoruz. Geçiyoruz şimdi Bekir Gürdamar'ın yanına. Bekir, birazcık ekonominin yavaşladığı ortamda biraz da belki önümüzdeki döneme dair beklentiler kötüleşince buralarda demir çelik sektöründeki genel anlamda demir çelik hisselerindeki performansları değerlendirmekte fayda var. Biz demir çelik tarafında özellikle Erdemir cephesinde çok sert yukarı yönlü hareketler görmüştük. Yılbaşından bu yana da oldukça pozitif bir performans izlemiştik. Pozitif. Ama son dönemde biraz da olsa bunların örselenmeye başladığını görüyoruz. Sadece Erdemir tarafında değil, diğer hisselerde de, diğer demir çelik hisselerinde de biraz bunu gözlemlemeye başladık gibi.
3: Evet, yani aslında Nisan ayından itibaren demir çelik sektörü özellikle de Erdemir'de çok ciddi bir yükseliş eğilimi görmüştük. 2024-2025'te endeksten negatif yönde ayrışan Erdemir hisselerinde hem Nisan ayında endeksi yukarıya taşıyan hem de Mayıs'ın ilk 6 işlem günü, yani ilk 10 gün işte Mayıs'ın 10'una kadar ki bir yükseliş rallisinde %25 gibi bu dönemde Nisan'da %25, Mayıs'ın ilk 10

0: gününde de %25 gibi bir yükseliş sağlamıştı. Bunun nedenlerini araştırdığımızda işte haddelenmiş çelik fiyatlarındaki yükseliş, demir cevherindeki yükselişler, artık inşaat sektöründe en kötünün geride kalmış olabileceği fiyatlamaları, Erdemir'in ilk çeyrekte %96 gibi çok önemli bir kapasite kullanımına ulaşması ve maliyetlerin HRC fiyatlarındaki ve demir cevherindeki fiyat artışının satış fiyatlarına direkt olarak yansıması ama maliyetlere aynı oranda yansımaması nedeniyle geleceğe dönük FOVÖK marjında biraz daha toparlanma eğiliminin öne çıktığını görmüştük. Bu bütün küresel, özellikle Avrupa tarafındaki demir çelik sektörü hisseleriyle de karşılaştırdığımızda çok benzer hareketlilikler olduğunu gördük. Mayıs ayında en yüksek seviye, tarihin en yüksek seviyesini gördükten sonra hem haddelenmiş çelik tarafındaki fiyatlarda hem demir cevherindeki fiyatlardaki konsolidasyon hisselere de yansıdı. Burada bir düzeltme ve konsolide olma sürecinde olduğunu değerlendirebiliriz. Ama küresel piyasalara benzer hareketliliklerin devam ettiğini takip ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Bekir. Aktardığım bu notlarla birlikte Finans Merkezi'nin ikinci bölümünü de böylelikle noktalamış oluyoruz. Kısa bir aramız var, sonrasında Profesör Doktor Oral Erdoğan'la birlikte son bölümde karşınızda olacağız.

0: devam edecek. Kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
2: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
3: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi yayınlar Açıl Bey, kusura bakmayın. Trafik sıkışıklığı nedeniyle online bağlanmak durumunda kaldık.
2: Estağfurullah hocam.
3: Yetişebilirim diye.
2: Hiç problem değil bizim açımızdan. Sizi gördüğümüze gayet sevindik. Şimdi hızlıca başlayayım çünkü İran Savaşı başladığından bu yana petrol tankerlerindeki taşıma maliyetlerinde muazzam artış, konteyner taşıma maliyetlerinde inanılmaz yükseliş, kuru yük artışı maliyetlerinde, kuru yük taşıma maliyetlerinde inanılmaz artışlar gözlemledik. Dolayısıyla buralarda normalleşme hangi aşamada, hangisi üzerinde, nasıl bir takvimle gelebilir? Önce bu kısmını sormak isterim size.
3: Teşekkür ederim. Öncelikle savaş etkisiyle son birkaç gün biraz durulmaya dönüldü. Durulma öncesinde özellikle ulaşma maliyetlerinde az yönlü sıkışmanın etkisiyle başta petrol taşımacılığı, petrol yan ürünleri taşımacılığı etkisiyle, Hürmüz Boğazı'nda etkisiyle tanker endekslerinde hızlı yukarı hareketler yaşandı. Bunun zincirleme etkisiyle özellikle de ürün fiyatlarında da başta petrol fiyatlarının yükselmesinden kaynaklanan nedenlerle diğer enerji kaynaklarına yönelimin etkisiyle bunun için örnek olarak kömürü verebilirim. Kömür taşımacılığı ise tanker gibi değil, o dökme yük diye adlandırılan segmentte olduğu için dökme yük tarafında da anormal bir yükselmeyi getirdiğini görüyoruz ki sizin de ekranlarda verdiğiniz Baltic Endeksinde görebilirsiniz. 3000'leri aşan bir seviye görüldü. Benzer şekilde siz de ifade ettiniz. Bu sefer tüketime dayalı yüklerin taşınması ve özellikle de ton mil, yani hem miktar hem de mesafelerin de artmasıyla birlikte konteyner tarafında da yukarı hareketlerin yaşandığını gördük. Şu anda son birkaç günde bir izleme, bir dengelenme durumu görülüyor. Bir durulma görülüyor. Bunun arkasından daha savaş beklentili hareket sürecek gibi ise daha da navlunlar ve gemi kiralamalarında yukarı hareket söz konusu olabilir. Yavaşlamadan ziyade yumuşamanın görülmesiyle birlikte ben özellikle hızlı geri çekilmeler, yani navlun taşımacılık fiyatlarında geri çekilmelerin dengelenme olarak devreye girebileceğini düşünüyorum. Ama çok hani vade verme konusunda birkaç ay diyebilirim.
2: Peki hocam, şimdi burada elbette birkaç tane önemli konu var. Bir tanesi gemilerin sigortalama maliyetleri çok net yukarı gitti. İkincisi öncelikler değişti. Bu ortamda, bu dönemde üretim tarafında yaşanan sıkıntıyı görüyoruz ama denizler üstünde depolama yapan Çin gibi özellikle petrol tarafına dönük önlemi daha önceden almaya çalışmış ülkelerde de stokların sonuna yaklaşınca bu sefer buralarda başta rafine ürünler olmak üzere problemlerin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla hani bugün savaş bitse bile normalleşme zaman alacak gibi görünüyor, değil mi?
3: Ya öyle görünüyor. Geçtiğimiz hafta Ulaşma Bakanımızın da bizzat zaten katıldığı Uluslararası Ulaşma Bakanlarının bulunduğu ortamda Körfez'deki ilgili ülkelerden başta İsrail yetkilileri olmak üzere görüşme fırsatlarım benim de oldu. Beklentiler genel olarak gerilimin 2027 yılında çok net bir şekilde düşeceği yönünde. 2026 sonuna doğru da yumuşama eğilimlerinin devam etmesi şeklinde özetleyebilirim. Kendi adıma da ben bu görüşe kabaca katılıyor gibiyim. Biraz daha ton düştü aslında. İşte Pakistan'ın arabuluculuğuydu, ötekinin arabuluculuğu. İşte onu derse kabul ederim etmem vesaireler. Tonlar daha düştü. Tabii bunu söylediğimizde daha çok da işte Trump'ın tarafında tonun düştüğünü görüyoruz. Belki seçime doğru giden bir atmosferde yeni bir politika da söz konusu olabilir Amerika tarafında. Dolayısıyla bu etkileri ben kendi baktığım risk analizleri çerçevesinde de, ki Japonya'nın muazzam bir tahvil satışı vesaire diğer ülkelerinde Amerikan tahvillerini satış noktasına da dikkat ettiğinizde bir yani yeteri kadar üretim tüketim yapamaz noktadan kendi ekonomilerini kontrol altına alabilecek bir yapıya doğru bir revizyon, bir yapılanma, dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu daha da fazla gelebilir. Bazı büyük finans kurumları, diğer kurumları ele geçirme çabaları artabilir önümüzdeki günlerde. Birleşmeler, ele geçirmeler, takeoverlar vesaireler daha çok yaşanabilecek bir döneme doğru sinyal veriyor diye düşünüyorum. Ama şu andaki yavaşlamayı bu sefer inanın hayra yoruyorum. Yani daha kötü ihtimallerin azaldığını tahmin ediyorum. Altında daha önceki bir yayınımızda da daha yukarı yönlü fiyatlamalar yerine daha dengeli ve aşağı yönlü fiyatlamaların da oluşabileceğini tahmin ediyordum ki o yönde olduğunu görüyorum şu anda. Bir tek yukarıda kalan bir fiyat var. Siz de hafif ona değindiniz aslında. Petrol hala ciddi yüksek seviyede. Yine bazı görüşmelere de değinerek petrolle ilgili kişileri de dahil ediyorum buna. Petrolde genel orta vadeli trendin aşağı yönlü olması yönünde gibi bir beklenti hakim. En azından kendi adıma da öyle düşünüyorum.
2: Peki hocam, özellikle bunun Türkiye'ye mal girişlerinde ve gemi trafiğinde ne kadar etkili olduğu üzerine de değerlendirmenizi almak isterim. Çünkü hakikaten Hürmüz önemli, fakat Türkiye'nin toplam tedariği içerisinde Hürmüz'ün payı nispeten düşük. Dolayısıyla hani Türkiye'ye gelen gemilerde Hürmüz payı düşük olmakla birlikte Hürmüz çıkışı olmayınca birçok geminin farklı destinasyonlara yönelmesi nedeniyle bize bir negatif etki oldu mu olmadı mı onu merak ediyorum.
3: Kesinlikle doğru. Takribi galiba 2000 civarı gemi Hürmüz'de bulunuyor. Bunlardan ağırlıklı olarak petrole dayalı ürünler ve petrol olduğunu düşünürseniz doğal olarak Türkiye dahil bütün diğer ülkelere fiyat hareketlerini yukarı yönlü etkiliyor birincisi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da değindiği bir olay vardı. Yani bir girdi direkt ürün girdi fiyatları yukarı yönlü oluyor. İki, taşımacılık maliyetleri yukarı oluyor. Üç, rotalar uzuyor, rotalar değişiyor. Bunların da olumsuz etkileri aslında doğrudan etkiliyor. Bir de bunun üstüne fahiş fiyatlamalar söz konusu oluyor. Türkiye'yi de doğal olarak ve doğrudan etkileyen bir olumsuzluk söz konusu. Enflasyonun bu anlamda Türkiye'de kısa vadede öyle aşağı gelebileceği pek mümkün gibi görünmüyor. Merkez Bankası da bu yönde kendini revize etmek zorunda sonunda kalmaya net olarak başladı diye özetleyebilirim.
2: Peki hocam, Türkiye'deki gemicilik sektörünün olup bitenler üzerinde nasıl bir etki alanı oluştu? Belki onu da sormak lazım. Türkiye'de de taşımacılık yapan, bu anlamda iş yapan çok sayıda bu işi yapan şirket var. Dolayısıyla bunların performansında ya da bunların akışlarında nasıl bir tablo gözlemledik?
3: Yani Türk Denizcili ciddi bir know-how merkezi olmaya başladı öncelikle. Çok önemli oyuncular oluştu. Artık Türkiye'nin oyuncuları olmaktan ziyade uluslararası oyuncu olmayı başarıyorlar. Bunda Ulaştırma Bakanlığı'nın büyük rolü var. İşte Deniz Ticaret Odası'nın büyük rolü var. Çok yönlü bir sinerjik çalışma içerisinde bulunuyor. Bu vesileyle 53-54 milyon deadweight'e ulaşmış bir filomuz söz konusu, ama bunun büyük bir kısmı yabancı bayrakla hizmet görüyor. Bunun yanı sıra çok ciddi bir şekilde gemi inşaat sanayinde know-how haline gelindi. Know-how merkezi haline gelindi. Özellikle birisi yeni inşaada özel gemi tiplerinde, bunda römorkörler ve yatları, mega yatları öncelikle sayabiliriz. Öte yandan bakım onarımda, sökümde çok ciddi bir birikim oluştu. Dolayısıyla bu know-how kazanılmışken bunu kaybetmeyecek şekilde güçlü bir planlamaya ve devletin bu oyunda daha da güçlü bir şekilde ben de varımı demesinde fayda var. Bunu çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok net söylüyor. Son zamanlarda Avrupa Birliği tekrar çok net destekleyici olarak devreye giriyor. Dolayısıyla denizciliğin yeni döneme daha da güçlü hazırlanması için ve ödemeler dengesinde olduğu kadar milli ekonomide, milli gelirimize de katkısını artıracak bir sektörle karşı karşıyayız. O yüzden eskiden hani DPT diyorduk, devlet planlama vesaire. Şimdi ilgili birimlerin bu anlamda denizciliği gerçekten 3 deyin, 5 deyin stratejik sektör konumunda tanımlaması ve sektöre özel destekleme paketini belirlemesinde fayda düşünüyorum.
2: Oral Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte oldunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için Finans Merkezi'ne böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
4: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru programıyla karşınızdayız. Aslında bu saatlerde seansın sonuna yaklaşırken fiyatlamalarda dalgalı bir seyrin hakim olduğunu hem içeride hem dışarıda görüyoruz. Hemen bahsetmek lazım burada. Teslim Haber Ajansı ABD-İran yaptırımları için geçici muafiyet önerdi açıklaması yaptı. Bu haber akışından sonra piyasalarda hafif bir toparlanma izlerken şu an yayına girmeden önce gelen son dakikamızda İran-ABD ablukasını aşarak İran gemilerinin geçtiğini söyledi. Bu da Fars Ajansı İran Haber Ajansı'nın verdiği bir haberdi. Ablukanın aşılması da şu an piyasalarda dalgalı bir seyrin devamını sürdürüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 14.171 puandayız. %1,5'a yakın bir düşüş var. Bir de sektörel bazdaki ayrışmaya bakmak lazım. Çünkü bankacılık tarafında yatay pozitif bir ayrışmanın da olduğunu diğer endekslere nazaran görüyoruz şu an. %0,14'lük yatay pozitif bir ayrışma var. Tabii bu çok düşük bir ayrışma fakat sektörlerin geneline bakıldığında negatif bir ayrışmanın da olduğunu görüyoruz. Sanayi ve mali taraf %1,5 hatta üzerinde bir düşüşle işlem görüyor. Turizm tarafına da bir göz gezdirmek lazım. Haber akışı bankacılık dışında hizmetler, turizm ve ulaştırma tarafında şu an negatif etkilemiş durumda. Bir de küresel para piyasalarına bakmak lazım burada. Sabah saatlerinde dolar endeksi 99.23 seviyesinden işlem görüyordu. Şu an hafif bir geri çekilme yaşandı. 99 sınırından fiyatlanıyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif şekilde fiyatlanarak devam ediyor. Euro dolar paritesi 1.16 seviyesinden işlem görürken sterlin dolar çaprazı ise 1.3391 seviyesinden fiyatlanıyor. Ve buradan bir de emtia ve Bitcoin tarafına bakmak lazım. Şu an Bitcoin'de %2'ye yakın bir düşüş var ve 77 bin doların da altını gördü. Son dakikalarımıza zaten fiyatlardaki son dalgalı seyri sizlere aktarıyoruz. Genel tabloya bakıldığında spot piyasada ons altın 4600 doların da altında fiyatlanıyor. Dolar endeksi hafif bir geri çekilme yaşarken ons altında yukarı doğru giden hafif bir yükselişinde olduğunu görüyoruz. Ons gümüş 77 dolardan %2,5'a yakın bir primle işlem görürken Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrol tarafı hala 100 doların üzerinde fakat %1,5'unda üzerinde bir düşüş seyrinin olduğunu fiyatlamalardan izliyoruz. Ve şimdi araştırma masası deyip fiyatlamaların detaylarına bakalım.
2: Yatırımın yolu Akbank.
1: Evet, Bloomberg HT araştırma analisti Elif Canseven bizimle. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
3: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar diliyorum.
1: Elif, baktığımızda çok dalgalı bir piyasayla karşı karşıya kaldık. Hem ABD hem de İran tarafından gelen ablukayı geçtik veya önerileri sunduk haber başlıkları. Piyasalarda dalgalı bir seyrin geri kalanını bize gösterdi. Tabii bir yandan da Bitcoin tarafında bir fiyatlanma vardı. Burada da tabii geçtiğimiz haftalarda güçlü ETF girişleri fiyatı yükseltmişti. Fakat bu çıkışlar bugün biraz bu yükselişi sekteye uğrattı diyebiliriz ama detayları senden dinleyelim.
3: Aslında geçen haftayı çok dalgalı ve çok volatil hareketlerle kapatmıştık Alara. Geçtiğimiz hafta özellikle Trump-Xi görüşmesi, Powell'ın Fed başkanlığındaki son haftası olması gibi gibi başlıklarla beraber hisse senedi ve tahvil piyasalarında oldukça volatil hareketler seyretmiştik. Keza Cuma günü kapanışını da oldukça satışlı bir yerden yaptığımızı söyleyebiliriz. Bugüne başladığımızda sabah saatlerinde hafta sonunda Donald Trump'ın yaptığı zaman daralıyor, İran için söylediği zaman daralıyor açıklamasının ardından sabah saatlerinde küresel piyasalarda satışlı bir piyasayla açtığımızı söyleyebiliriz. Gün içinde az önce de senin bahsettiğin gibi gelen haber akışlarıyla beraber yani ABD'nin İran petrol yaptırımlarında geçici muafiyet

0: haberi. Arkasından gelen hafif toparlanma. Sonra biz son dakikaya hemen girmeden yayına önce gelen İran'ın ablukayı, ABD ablukasını geçti haberiyle beraber. Tabii ki de bunlar uluslararası kaynakların haberleri, kesinliğini şu an bilmiyoruz ama piyasalar birazcık daha yeşile döndüğünü söyleyebiliriz. ABD tarafında özellikle tahvil piyasasından sabah saatlerinde çokça bahsetmiştik. 10 yıllık tahvil faizleri, yani bizim gösterge niteliğindeki faizlerimizin 5-16'ya kadar çıktığını sabah saatlerinde söylemiştik. Ki bu son zamanların, son 3 yılın en yüksek seviyesiydi. 2 yıllık tahvil faizlerinde de yine yükselişler görmüştük. Bunun yanında Japon, Asya piyasalarında Japon 30 yıllık tahvil faizleri 99 yılından beri, yani ilk ihraç edildikleri yıldan beri en yüksek seviyelerindeydi. Avrupa tarafında ise Almanya 10 yıllıkları 2011'den beri olan en yüksek seviyelerini seyretmişti sabah saatlerinde. Buradan hemen geçmek istiyorum emtia tarafına. Geçen hafta haftalık bazda %8 yükselişle kapatan Brent tarafı gün içinde %2'lik daha yükselişle 111 dolar seviyelerini gördü. Şu an birazcık geri çekilmeler var. 107 dolara kadar indi son haber akışlarıyla beraber ama sabah saatlerinde 111 dolara kadar çıktığını söyleyebiliriz. Burada petrol tarafının tabii ki de bunlar hisse senedi piyasalarına birebir doğrudan etkiledi ve sabah saatlerinde negatif gördüğümüz hisse senedi piyasaları son haberlerle beraber pozitife döndü diyebiliriz. Buradan hemen aslında geçmek istiyorum, hazır emtialara geçmişken, Bitcoin tarafına. Çünkü Bitcoin tarafından da sıklıkla bahsediyoruz ve takip ediyoruz ama Ekim'de 120 bin dolarlarla zirve seviyesini gören Bitcoin Ocak ayındaki bir yüksek çıkış sonrası 60 bin dolar, Şubat sonu 60 bin dolarlara kadar düşmüştü. Savaş sonrası volatil hareketlerini seyrettiğimiz ve 80 bin doların üzerinde telaffuz ettiğimiz Bitcoin seviyesinin şu an %2, bugün içinde %2.2 düşüşle 76.551 dolara kadar indikten sonra toparladığını gördük gün içinde. Şu an yine düşüş aşağı yönlü hareketi devam ediyor ve 1 Mayıs'tan beri gördüğü en düşük seviyesini bugün gördüğünü söyleyebiliriz. Söylediğim gibi 76.500 seviyesine indikten sonra da kayıplarının bir kısmını telafi etti ama hala aşağı yönlü hareketlerini koruyordu ben yayına girmeden önce. Kripto paralar genelinde Asya seansının erken saatlerinde yaklaşık 15 dakika içinde 500 milyon dolarlık yükseliş pozisyonu tasfiye edildi Alara ve bununla beraber de son 24 saatte yaklaşık 700 milyon dolarlık yükseliş pozisyonundan çıkış oldu ki bu oldukça ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Ocak sonundan beri ilk defa Bitcoin ETF tarafında 1 milyar dolardan fazla çıkış gördük ve 18 Mayıs vadeli, yani bugün vadeli Bitcoin işlemlerinde 38 milyon dolarlık put opsiyonunda alımlar geldi. Yani piyasanın bir miktar daha Bitcoin'in önümüzdeki süreçte düşeceğine yönelik pozisyon aldığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreci tabii ki de takip ediyor olacağız. Bu hafta içinde yine iki önemli başlığımız var. Bir, Nvidia bilançosu gelecek. Onu yakından takip edeceğiz. Bir de G7 Maliye Bakanları, G7 ülkelerin Maliye Bakanlarının bu hafta içinde toplantıları olacak. Yüksek enflasyon üzerinden bir konuşma yapılması bekleniyor. Bunları da takip edip piyasa yansımalarını aktarıyor olacağız.
1: Evet Elif, çok teşekkürler değerli aktarımların için.

0: Kapanışa doğru da kısa bir ara diyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
4: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
4: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
4: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
4: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
2: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru kaldığı yerden devam ediyor. Piyasalardaki son görünümü konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Kendisi Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz. Filiz Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Alara Hanım, hoş buldum, iyi yayınlar.
1: Sizinle denk gelebildik hocam sonunda.
2: Evet, evet, çok sevindim Bloomberg ekranlarında. Yeniden hayırlı olsun.
1: Çok teşekkürler, ben de çok mutlu oldum sizinle yayın yaptığıma. Hocam hızlıca başlamak isterim aslında, çünkü bu saatlere bakıldığında piyasalarda dalgalı bir seyrin olduğunu fiyatlamalardan izliyoruz. Çünkü İran tarafındaki haber ajanslarından son dakikalarda önemli açıklamalar geldi. Teslim Haber Ajansı diyor ki ABD İran yaptırımları için geçici muafiyet önerdi açıklaması yapıldı. İran tarafı ise ABD ablukasından geçen gemiler olduğunu söylüyor. Bir yanda olumlu bir haber akışı varken diğer yanda ise ablukanın kırıldığına dair daha jeopolitik tansiyonu yükseltebilecek haber başlıkları da yabancı basın kaynaklı alıyoruz ki teyitleri zamanla gelecektir diye düşünüyoruz. Bu süreçte tabii bu haber akışı da enflasyonist baskıyı yükselten ve bir yandan küresel merkez bankalarının ellerini çok zora sokan bir duruma da ilerletmiş oluyor. Örnek verelim, biz Merkez Bankamızı konuşalım. Çünkü geçtiğimiz hafta ikinci enflasyon raporu sunumu gerçekleştirildi. Enflasyon tarafında yıl sonu beklentisinde ara hedef %24, yıl sonu tahmini %26'ya çıkarıldı. 6 veya 8 puanlık bir yükseliş İran kaynaklı, jeopolitik tansiyonun yükselmesi kaynaklı yaşandı. Ardından piyasa katılımcıları anketi geldi ve enflasyon beklentilerinde bozulma kaydedildiği yaşandı. Tabii bu süreçte Merkez Bankası'nın ve vatandaşın enflasyon tarafındaki beklentileri bir hayli zorladı. Peki sizce bu gelişmeler nasıl okunmalı ve bir yandan da indirim döngüsünün devam edebileceği beklentisi de şu an piyasalarda var, fakat küresel merkez bankaları artışa doğru giden birçok adımı da maalesef jeopolitik tansiyondan dolayı atıyor. Bizim için böyle bir risk var mı diyelim.
2: Tabii Alara Hanım, yani ilk olarak bizimle başlayacak olursak, yani Merkez Bankası bundan sonra neler yapabilir? Enflasyon raporu bundan sonraki faiz patikasına ilişkin bize neler söylüyor? Buradan başlayacak olursak eğer, bir kere çarpıcı bir enflasyon raporu oldu diyebilirim. Yani özellikle ara hedefin, yani %16'dan %20'ler civarına piyasa yukarı yönde revize edilmesini bekliyordu. Ama özellikle üst bant tarafında bir anlaşmazlık vardı. Yani üst bant tarafında işte piyasa beklentisi %30'larda %27'ye 28'e getirir diyen bir kesim vardı. Bir diğer kesim, eğer gerçekten piyasa beklentisine yakın bir üst bant tahmini olursa ya da revizyonu olursa, bu enflasyon beklentilerini çıpalama noktasında Merkez Bankası'nın için çok daha zorlaştırabilir. Var olan %30 piyasa beklentisi daha yukarı gidebilir tartışmaları vardı. Yani piyasada özellikle ara hedef zaten daha önce de gözden çıkarıldığı için ve Merkez Bankası üst bant üzerinden değerlendirildiği için, hani bu tahmin bandı ne kadar yukarı yönde revize edilebilir, biraz orayı merak ediyor olacaktık. Orada da bildiğimiz gibi bir sadeleşmeye gidildi. Çünkü belirsiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla böylesi bir dönemde hem guidance'ın daha sadeleşebilmesi hem de belirsizliğin çıpalamayı olumsuz etkilememesi adına sadece tek bir tahmin noktası veren bir Merkez Bankası oldu. Şimdi burada çarpıcı olan kesim tam da bu noktada ara hedefin %20'ler bandına çekileceği beklentisinden ziyade %24'e çekilmesi. Tam 8 puan birden yukarı yönde çok güçlü revizyon gelmesi elbette ki bence kıymetliydi diye düşünüyorum. Dolayısıyla aslında bu şunun bir kabulü, yani Merkez Bankası'nın özellikle işte son dönemdeki enflasyon raporundaki duruşuna da baktığımızda özellikle piyasaya göre bir miktar daha enflasyona daha olumlu baktığını da görmüştük. Ama bu revizyonla birlikte bir miktar daha eskiye göre enflasyonda yapışkanlığı kabul eden, enflasyonla mücadelede bir miktar daha yüksek seviyelerin zamana yayılacağını kabul eden bir Merkez Bankası görmüş olduk diye düşünüyorum. Bu işin şahin tarafıydı diye düşünüyorum. Fakat gel gelelim özellikle tahmin %26'da. Hedef, ara hedef %24'te. Dolayısıyla tahminle ara hedef arasında sadece 2 puan var. Bu açıdan baktığımızda da bize şu sinyali veriyor diye düşünüyorum. Merkez Bankası şu anki sıkılık düzeyini yeterli görüyor. Ekstra bir savaşta kötüleşme olmadığı sürece, petrol fiyatlarına çok belirgin bir artış olmadığı sürece Merkez Bankası'nın çok yakın vadede kolay kolay bir faiz artışına gitmeyeceği sinyalini de alıyoruz diye düşünüyorum burada. Hani şu an için sıkılık düzeyi için belki olsa biraz daha uzun süre faiz düzeyinin korunduğu bir süreç olabilir diye düşünüyorum. O açıdan hani şu tarz bir beklenti de oldu. Eğer biz ara hedefi 8 puan birden yukarı yönde revize ediyorsak, bir önceki PPK metnindeki duruşumuzdan daha sinyal bir mesajla vermemiz gerekmiyor muydu? Ek bir faiz artışına dair şeklinde beklentiler de vardı. O yönü itibariyle kısmi bir miktar güvercin bulunan bir Merkez Bankası da var diye düşünüyorum. Orada da Merkez Bankası'nın artık karar alma mekanizmasına sadece enflasyonu değil, sadece finansal istikrarı değil, büyümedeki yavaşlamayı da artık eskisine göre daha güçlü oranda masaya getirdiğini görüyoruz. O nedenle de şimdiki sıkılık düzeyini yeterli bulan bir Merkez Bankası var. Tabii bundan sonra Merkez Bankası'nın ne yapıp ne edeceği elbette ki savaşın gidişatı, petrol fiyatlarının seyriyle yakından ilgili olacak. Ve elbette ki sadece enflasyonla ilgili değil, finansal istikrar tarafı yani rezervlerdeki baskı ne yönde ilerleyecek, bu çok kıymetli olacak diye düşünüyorum. Evet. Bu açıdan en iyi senaryoda savaşın erken bittiği çok mümkün gibi de görünmüyor ama erken bittiği bir senaryoda bence ne olabilir? Yani en erken faiz indirimi ne zaman gelebilir? Hani şu tahlilde açıkçası ben Eylül'den önce bir faiz indirimini çok mümkün görmüyorum. Savaş erken bitiyor olsa da belki şu olabilir. Gecelik faizlerini haftalık repoya geçilebilir. Belki orada da daha önce bu son enflasyon raporu öncesi Haziran'da bu adımı atar. Yani örtülü bir faiz artışı gelir. Gecelik repodan haftalık repoya geçilir. Sonrasında bir aktif faiz indirimi gelir beklentileri vardı. Fakat son enflasyon raporu sunumu ve son jeopolitik konjonktürle birlikte en erken bu haftalıktan, gecelikten haftalığa geçişin Temmuz'a kayabileceği ve en erken en iyi tahlilde ilk faiz indiriminin Eylül gibi gelebileceği ve hatta son enflasyon raporu sunumuyla Eylül'den sonraya bile kalabilecek bir faiz indirim patikasının piyasanın öngördüğünü görüyorum. Yani şimdilik faiz artışı için çıpanın bir miktar daha yüksek olduğunu ama daha uzun süre daha yüksek faizle devam edecek bir Merkez Bankası var. Tabii bu şu demek değil. Eğer gerçekten riskler artarsa elbette ki faiz artış yapacak bir Merkez Bankası da olacaktır. Her ne kadar olasılığı şimdilik düşük olsa da. Yani küresel tarafa da baktığımızda zaten geçen haftadan bu yana gelen Amerika'da TÜFE verileri, çok güçlü üfe verileri, evet. Yeni Fed Başkanı Walsh'la birlikte piyasada orada da Ocak'tan Mart'a atan bir faiz artırım beklentisi olduğunu görüyorum.
1: Küresel merkez bankalarında faiz artışı beklentileri şu an fiyatlanmaya başladı ki Bloomberg anketine göre Avrupa Merkez Bankası için bu sene 2 tane faiz artımı öngörülüyor hocam. Bir diğer yandan bakıldığında siz de Deutsche Bank'la Merkez Bankası TCMB tarafında aynı kanındasınız. Çünkü 2 tane yabancı kurum Merkez Bankası faiz kararına dair açıklamalarda bulundu ve enflasyon raporu sonrası Citigroup yıl sonu faiz beklentisini 34,50'ye çıkardı. Deutsche Bank da indirim beklentisini Temmuz'dan Eylül ayına kadar öte dedi ki siz de Eylül veya ondan sonra beklediğinizi söylemişsiniz. Şimdi içeri tarafa döndüğümüzde cari açık tarafı da aslında büyük bir gündem olarak şu an masada konuşuluyor. Cari açık artarken kur belli bir tarafta tutuluyor ve bir yandan da cari açıkla enflasyon beklentilerinde hala bir yükselişin olduğunu sizinle konuşuyoruz. Peki bu durumda bir faiz artırımı gündeme taşınır mı bu veriler göz önüne alındığında?
2: Evet Alara Hanım, yani ben açıkçası faiz artışında ilk çıpanın makroekonomik verilerden daha ziyade açıkçası finansal istikrar tarafı yani ilk etapta rezervler, rezervlerdeki değişim ve sonrasında da özellikle başta hane halkı olmak üzere içerideki yerleşiklerin dövize yönelimi meselesinin çok önemli olacağı kanaatindeyim. İlk etapta burada ciddi bir rahatsızlık hissederse Merkez Bankası'nın faiz artışı yönünde hareket edebileceği kanaatindeyim. O nedenle enflasyonu bile bence hem rezervler, rezerv baskısı hem DTH'lara yönelim konusunda belki 3. sırada geldiği bir süreçte olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii cari açık kısmı önemli. Yani son gelen rakama baktığımızda 9.7 milyar dolarlık bir artış olduğunu görüyoruz. Zaten şöyle bir tespitle de başlayalım. Yani zaten savaştan önce geçen sene Kasım ayından bu yana cari açık tarafında eğilim tarafında bir bozulmayı görmüştük. Dolayısıyla yıllıklandırılmış verilere baktığımızda savaş öncesi dönemde bile 50-55 milyar dolara tekabül eden bir cari açık seyri vardı. Orada özellikle dış ticaret açığı tarafında, ithalat tarafında, başta altın ithalatı olmak üzere, sermaye malı ithalatı olmak üzere güçlü bir artışı görüyoruz. İhracat tarafında yine Kasım ayından bu yana istediğimiz aslında artışları göremediğimiz, hatta yılın ilk çeyreğinde baskılı bir süreci de görmedik değil. Dolayısıyla bu iki etkiyle birlikte bir de üstüne enerji fiyat etkisinin eklenmesiyle birlikte cari açık tarafında belirgin bozulmayı görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor açıkçası. Tabii yine burada savaşın nasıl ilerleyeceği bence çok etkili olacak ama yani savaş bugün bitiyor olsa da yakın vadede bitiyor olsa da artık benim şu anki hesaplamalarıma göre yıl sonu için 60-62 milyar dolarlık cari açık bizi bekliyor gibi görünüyor. Dolayısıyla savaşın daha çetrefilli hale gelmesi, jeopolitik risklerin artması ve ortalama petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte bu rakamın çok daha yukarı çıkma potansiyeli de söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Onun için sözün özü ilk etapta ağırlıklı olarak faiz artışı için ÇİPA rezervler ve dövize yönelim tarafıyla gelecektir diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir de bütçe tarafını konuşmak lazım. Geçtiğimiz cuma gelen veri hala açığın devam ettiğini, hatta biraz da arttığını bizlere gösterdi. Ve bütçe açığı tarafını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bloomberg News'a açıkladı, bir söyleyişi yaptı ve Fırat Kozok'un haberine baktığımızda vergiler tarafı soruldu. Bakan Şimşek'te yeni vergi planımız yok, yönetilen fiyatlarda sürpriz olmayacak açıklamasını yaptı. Ancak bütçe disiplinini konuştuğumuzda ve burada bir disiplin tarafında ihtiyaç sürerken bir yandan da piyasalarda vergi artışları, dolaylı harç artışları da fiyatlanmaya devam ediyor. Sizce bu bütçe açığı ve vergi beklentilerini göz önüne alırsak ekonomik programa dair nasıl bir performans ilerletiyoruz? Programa dair bir sıkıntı yaşatıyor mu sizce bütçe açığındaki bu yükseliş?
2: Evet Alara Hanım, aslında yaratmıyor gibi görünüyor. Şimdi önce Nisan ayıyla başlayalım. 300 küsür milyar dolarlık milyar TL'lik bir 338.7 milyar TL'lik bir açık var. Şimdi bu açığa geçen seneyle kıyasladığınızda geçen sene 174 milyar TL. Yani geçen seneye göre yıllık bazda %91'lik bir artış var. Mayıs'la kıyasladığımda Mayıs'ta da 229 milyar TL'lik bir açık vardı. Yani hem geçen aya göre hem geçen yıla göre belirgin bir artış olduğunu görüyoruz burada. Şimdi peki bu artışın sebebi ne dediğimde iki kalem ön plana çıkıyor. Bir, vergi gelirlerinde çok belirgin bir azalma var. Bence en önemli, aslında böyle beni rahatsız eden taraf burası oldu. Çünkü son dönemde vergi tahsilatlarına çok güçlü bir artış var. Mesela çeyreklik bazda baktığımda Ocak-Mart döneminde ortalama %66'lık vergi gelirlerinde bir artış var. Fakat bu rakamın Nisan ayında %25'e gerilediğini görüyorum. Çok belirgin bir azalış var. Peki ne oldu da vergi gelirleri azaldı? İki etki var. Etkilerden biri iç talepteki yavaşlamanın vergi gelirlerini azaltmaya başladığını görüyoruz. Evet. Dahilde alınan KDV tarafının, yine ithalatta alınan KDV tarafının azaldığını görüyorum. İç talepteki baskılanmanın etkisi olarak karşıma geliyor. Bir diğer etki, ilk defa Eşel Mobil etkisini vergi gelirlerini akaryakıttan alınan ÖTV tarafında çok net görüyoruz. Bakın geçen yıl bu zaman akaryakıttan alınan ÖTV'nin 37 milyar TL olduğunu görüyoruz. Bu ay bunun 6.9 milyar TL'ye, yani %81 oranında azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla artık bundan sonraki sürede Eşel Mobil'in yıl geneline yayılması durumunda Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. 600 milyar TL'yi geçecek bir etki olacak ve daha fazla vergi gelirlerini azaltacak yönünü göreceğiz. Şimdi bir diğer kalem harcamalar tarafı. İlginç bir saptama. Elbette ki yapısal olarak faiz yükü bütçe için risk oluşturmaya devam ediyor hala. Faiz harcamaları bölü vergi gelirleri %20'lerde, rahatsız edici noktalarda. 2022'de bu %12'lerdeydi. Fakat yıllık bazda faiz giderlerinde bir azalma var, %1.2. Fakat orada beni rahatsız eden faiz dışı harcamalarda bir artış var. Evet. Peki en büyük harcama nereden geliyor? Cari transferler tarafı. Orada da cari transferler tarafı, bazı kurumlara borç verilmiş, işte sosyal konut gereği TOKİ tarafına verilen, aktarılan sosyal transferlerin orayı yukarı çektiğini görüyorum. Toparlayayım. Şubat ayındaki kurumlar vergisi etkisini çıkardığımda %2.4, çıkarmadığında 2.4, çıkardığımda %3. Yıl genelinde şu an için ortalama %3, yani bütçe açığı bölü GDP, ama benim hesaplamalarıma göre en azından Eşel Mobil etkisiyle birlikte büyüme yavaşlayacak, vergi gelirleri azalacak, faiz baskısı yukarı gidiyor, onun getirdiği etki olacak. %3.5'da yılı tamamlama ihtimalimiz olabilir. Bu da OVP hedefiyle uyumlu gibi görünüyor aslında.
1: Evet, doçent doktor Filiz Er Yılmaz, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Ve buradan ticari gayrimenkul tarafındaki son performansı konuşmak üzere konuğumuz bize eşlik ediyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman bizim. Ahmet Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba Alara Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkürler, umarım sizler de iyisinizdir Ahmet Bey.
3: Ben de iyiyim, çok teşekkürler.
1: Harika, çok sevindim. Ahmet Bey, haftanın ilk gününde sizinle beraberiz. Çok sıcak bir verimiz geldi. Bunu detaylandıralım sizinle. Ticari gayrimenkulde ilk çeyrekte reel kazanç olmadı. Nominal tarafta %30'luk bir yıllık bazda artış olduğunu ilk çeyrekte gördük. Ama tabii reel tarafta değişim görülmemesi de bir soru işareti yarattı. Burada enflasyonun gayrimenkul piyasasının etkisini nasıl yorumlarsınız? Biraz veriyi detaylandıralım sizinle dilerseniz.
3: Yani şöyle söyleyeyim, bu veri beni şaşırttı. Açıkçası aslında ticari gayrimenkulden beklediğimiz bir performans değildi. Ben biraz daha fiyatların enflasyonun da altında kalmasını beklerdim. Çünkü konut tarafında fiyatlar enflasyonun altında. böyle bakınca ticari gayrimenkul sanki konuta göre daha sıkı durmuş gibi gözüküyor. Oysa bu işin teorik boyutuna baktığımızda ekonomideki herhangi bir daralma, sıkılaşma dönemlerinde yüksek faiz öncelikle arsa arazi piyasalarını vurur. Ondan sonra ticari gayrimenkul piyasasını etkiler. En son konut piyasasını etkiler. Dolayısıyla aslında gayrimenkul fiyatlarında enflasyona göre en çok dirençli olan kısmın konut olması gerekirken sanki bu veriler bize ticari gayrimenkul daha dirençli çıkmış, konuttan daha iyi bir performans göstermiş diye işaret ediyor. Ancak bu verilere bakarken benim gördüğüm şöyle bir şey var. Bunlar çeyreklik veri. Yani evet. 2026 yılının ilk çeyreği. Bu şu demek: Ocak, Şubat, Mart. Ağırlıkla Ocak, Şubat verileri ve gayrimenkul piyasalarında veriler gecikmeli olarak piyasada yansıdığı için savaş senaryosunun, savaş gerçekliğinin henüz dokunmadığı, yüksek enflasyon ve faizle ilgili beklentilerin henüz piyasa tarafından algılanmadığı bir döneme ait veriler olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben şimdi programdan önce tekrar bir ticari gayrimenkul piyasasındaki fiyat gelişimlerini en azından İstanbul açısından tekrar bir gözledim. Yani içinde bulunduğumuz Mayıs ayı itibariyle bir yıl öncesine göre %20'ler civarında bir artış biz gözlemliyoruz saha profesyonelleri olarak. Muhtemelen bu yılın ikinci çeyrek verileri daha nasıl diyelim enflasyona karşı yenilmiş olarak karşımıza muhtemelen çıkacak. Çünkü iktisadi konjonktür, yüksek enflasyonist ortam her zaman ticari gayrimenkul üzerinde daha etkilidir konutlara göre.
1: Tabii verilere bakıldığında bu çeyrekte en hızlı artış Büyükşehir Ankara'da gerçekleşmiş. Haberin detaylarına bakıldığında yani Ankara yine burada da birinciliği kapmış diyebiliriz tabii. Peki reel tarafta kazancın olması için nasıl bir piyasaya adım atmamız gerekiyor sizce?
3: Öncelikle enflasyonun ciddi ölçüde kontrol altına alındığı bir piyasa olması lazım. Bu bir. İkincisi de faizlerde bir düşme beklentisinin ortaya çıkması gerekiyor. Yani biz faizlerde bir düşme beklentisi, enflasyonun kontrol altına alındığına dair, alınacağına dair bir güçlü inanç olmadan reel tarafta bir hareket bekleyemeyiz diye düşünüyorum. Benim kanaatime göre, yani piyasayı okuma durumuma göre önümüzdeki dönemlerde başta lüks segment konut, ticari, hatta onlardan daha şiddetli bir şekilde arsa arazi piyasası enflasyona karşı değer kaybeden tarafta olacaklar. Daha çok konut tarafının 5 milyon ve altındaki segmenti kendisini enflasyona karşı koruyacaktır diyorum. Yani ticaretin ve hizmetler sektörünün çok hızlı büyümediği bir ortamda ticari gayrimenkul fiyatlarının da daha çok yani enflasyonun üzerinde bir performans göstermesini zor görüyorum açıkçası.
1: Bir de ofis fiyat endeksini sizinle konuşmak lazım. Yine aynı çeyrek yani birinci çeyreğe bakıldığında ofis fiyatlarında %30,3'lük bir oranda artış kaydedildiği görüldü. Reel tarafta %0,5'lik bir azalış da kaydedilmiş tabii burada. Çok aslında nominal ve reel tarafta makasın çok açıldığı bir fiyat skalasıyla karşı karşıya artışlarda kalındı. Peki burada yukarı yönde hareket devam ederse ortak ofis kullanımı talebi artar mı? Nasıl yorumluyorsunuz bu rakamı da?
3: Vallahi önümüzdeki dönemlerde ofise yönelik talebin ben giderek yavaşlayacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü yani evden çalışma pratikleri önemli ölçüde dünyanın başka ülkelerinde ofise yönelik talebi önemli ölçüde azalttı. Bu er veya geç bizim ülkemize de gelecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ofis piyasasını hani nasıl derler? Önümüzdeki 3 ay, 5 ay, 6 ay için yorumlamak hani neyse mevcut bulunduğu konum civarında hareket edecektir diye düşünüyorum. Bunun tek istisnası muhtemelen İstanbul ofis piyasasında, o da A sınıfı ofisler piyasasında görece Körfez Savaşı'nın etkisi dolayısıyla işte merkezlerinin bir İstanbul'a da taşımayı aklından geçiren çok uluslu şirketlerin belki bir yaratacağı ofis talebi özellikle İstanbul piyasasında bir hareketlilik yapabilir.
1: Şu an böyle bir talep görüyor musunuz peki? Çünkü savaşın 3. ayında geride bırakmaya yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Peki bu süreçte Körfez'den gelen taleplerde bir artış eğilimi var mı veya böyle bir talep gözlemlediniz mi?
3: Ben gözlemleyemedim. Açıkçası çok gözlemleme pozisyonunda da değilim. Ama hani gözlemeye yakın arkadaşlardan da böyle bir duyum
1: almadınız.
3: Evet, o şekilde.
1: Peki burada ortak ofis kullanım tarafında bir artış var mı? Çünkü pandemi zamanında aslında eve dönüşler vardı. Home office tarafında bir talep artışıyla da karşı karşıya kalınmıştı. Onun öncesinde ortak ofis kullanımı bu kolektif house gibi önemli aslında talepler de vardı. Burada yeni yeni böyle bir artış olmasını öngörüyor musunuz?
3: Evet, öngörüyorum. Çünkü her ne kadar insanlar evden de çalışıyor olsalar bir sosyalleşme ihtiyacı duyuyorlar tabii bir taraftan da. O yüzden bu ortak ofis kullanımı hareketli bir piyasa ve ben büyüdüğüyle ilgili sinyalleri piyasada gözlemliyorum. Artacağını varsayıyorum. Çünkü yani size çok geniş imkanlar sağlıyor. Bu tarafta olumlu bir piyasa olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Bir de evden ofise dönüş trendinin de yavaş yavaş gelmesini konuşmak lazım sizinle. Çünkü pandeminin ardından aslında birçok kurumsal şirket, hatta teknoloji firmaları da yavaş yavaş çalışanlarını evden ofislere doğru çağırmaya başladı. Biz 3 gün online, diğer 2 gün iş yerinden çalışma sistemini görürken son bir senede bu tarafta 5 gün ofise çalışma sisteminin geri geldiğini birçok firmada duyar olduk. Peki bu tarafta ofise dönüşle beraber talebin artacağını öngörüyor musunuz? Şu anda oluklarda nasıl bir taleple karşı karşıya kalındı sizce?
3: Yani geçici bir şey olarak görüyorum ben. Tekrar yavaş yavaş personel baskısının eve doğru döneceğini diyorum. Çünkü insan kaynakları yeni personel alım görüşmelerinde personellerin öncelikli sorusu hani kaç gün ofis, kaç gün ev diye.
1: Evet.
3: Artık bu da bir sektör standardı haline geleceği için hizmetler sektöründe özellikle. Tabii burada firmaların yaklaşımını da ben gayet haklı da buluyorum. Çünkü aynı zamanda biz de servis sektöründe çalışıyoruz. Yaparak öğrenme sırasında etrafından duyarak kolektif olarak diğer çalışanların karşılaştığı problemlere kulak vererek onları şahit olarak öğrenme süreci, usta çırak ilişkisi bir şekilde oldukça tavsadı bu uzaktan çalışma sürecinde. Birçok firma da bu gerekçeyle zaten tam gün çalışmaya döndü ama öbür taraftan da yine iş gücü firmaları zorluyor. Yani ben ofise gelmek istemiyorum, işte en fazla 2 gün gelmek istiyorum diye. Benim kanaatim iş gücünün bu tarafa doğru zorlaması şirketleri de politikalarını gözden geçirmeye zorlayacaktır kanaatimce.
1: Tabii artık mülakatlarda bu da bir standart veya kriter oldu diyebiliriz pandeminin ardından bize bırakılan yeni bir çalışma stili olarak da okunuyor tabii ki. Bu süreçte son olarak da şunu sormak isterim Ahmet Bey. Hem iki tarafı da konuştuk sizinle. Bir yanda gayrimenkul, diğer yanda kira tarafını detaylandırırken burada ofis ve gayrimenkul tarafında şu an en kazançlı yatırım alanı olarak hangi cepheyi görüyorsunuz?
3: Şöyle söyleyeyim, bu kazançtan kastınız acaba fiyat artışı anlamında mı yoksa kira ile o fiyat arasındaki kira çarpanı dediğimiz?
1: Hem kiracılara hem de mülk sahiplerine burada fiyat çarpanı açısından nasıl bir kazanç sağlayacak? En büyük kazancı şu an ofis tarafı mı yoksa gayrimenkul mülk tarafı mı sağlıyor?
3: Vallahi her piyasanın farklı dinamiği var. Örneğin yine Merkez Bankası'nın açıkladığı Ankara'da ofis piyasası %45 gibi enflasyonu bir hayli üzerine aşan bir getiri sağlamış gözüküyor. Farklı piyasalarda farklı getiri oranları var. Ama klasik olarak şöyledir. Bir mülkün kira getirisi ve fiyatı arasındaki ilişkiyi ifade eden kira çarpanı aynı zamanda o mülkün nakit akımlarının taşıdığı riski de ifade eder. Örneğin Türkiye'de en düşük getiri kapalı çarşıdadır dükkanlar açısından bakarsanız. Çünkü 450 yıldır çalışan ve ticari hareketliliğini hiç kaybetmeyen bir nokta var. Sonra büyük alışveriş caddeleri gelir. Nişantaşı gibi, Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi gibi. Ardından konut piyasası gelir, ardından ofis piyasası gelir. Daha sonra yavaş yavaş işte endüstriyel mülk ve depolama piyasaları getiri açısından bir hiyerarşiyle sıralanırlar. Burada yatırımcıların dikkat edecekleri alacakları riskle getiri arasındaki dengeyi nasıl kurduklarına bağlı.
1: Evet.
3: Önümüzdeki dönemlerde şunu açıkça söyleyelim. Gayrimenkul tarafında enflasyona karşı başarılı bir performans göremeyeceğiz. En azından bir yıl kadar. Bu süreçte de tabii yüksek enflasyonun olduğu dönemlerde fiyatlar görece zayıf seyrediyor. Ancak kiralarda en az enflasyon kadar artıyor bir taraftan da. Kira getirisi açısından mukayese ettiğimizde daha yatırım yapılabilir varlıklar haline geliyor gayrimenkuller eğer nakit akımına odaklıysa yatırımcılar.
1: Evet Ahmet Büyükduman çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
3: İyi yayınlar diliyorum.
1: Kapanışa doğruyu noktalıyoruz. Yarın yine tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın.

0: bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Reklam. Kamu spotu.
8: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
9: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
7: Reklam.
10: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans notlarından herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Seans notlarında ben sizlere eşlik edeceğim. Saatlerimiz 20'yi gösterene kadar beraber olacağız. Önce kısaca hemen fiyatlamalara bakarak başlatalım seans notlarını. Borsa İstanbul 100 ana endeksinde %2'yi aşan düşüşlerle birlikte 14.071 puana kadar baskılandı. 294 puan kadar aşağı gelmiş durumdayız. Haftanın ilk işlem gününde dolar TL'de 45.57, euro TL'de 53.06 ve euro dolar çaprazında 1.16.42 seviyeleri ekranlara yansırken burada da %0.15 kadar yukarı yönlü bir hareket mevcut. Avrupa borsalarında aslında genel olarak pozitif bir hava olsa da İtalya FTSE'nin negatif ayrıştığını görüyoruz. Orada %0.90 kadar bir geri çekilme olduğunu görüyoruz ama Londra FTSE'de %1.31'lik, Paris CAC 40'da %0.43'lük, Frankfurt DAX endeksinde ise %1.49'luk yükselişler söz konusu. ABD borsalarında karışık bir seyir hakim. Dow Jones endeksinde %0.18 kadar yukarı yönlü hareket varken S&P 500'de %0.17, Nasdaq'ta da %0.45'lik aşağı yönlü hareket mevcut. ABD tahvillerine baktığımızda yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz. 5 yıllıkları bir kenara bırakacak olursak 10 yıllık tahvillerde getiri %4.60'a, 2 yıllık tahvillerde ise getiri %4.06'ya işaret ediyor ki zaten ana gündem başlığımız bu tahvil tarafındaki yükseliş. Hem ABD, Japonya, Avrupa, Türkiye bütün tahvillerde yukarı yönlü bir hareket var. Bunlar da aslında hisse senedi piyasalarını baskılamaya devam ediyor diyelim. Altın tarafında şu anda %0.05'lik çok minimal de olsa bir yükseliş var. 4.543 dolardan geçerken işlemler. Gümüş spotta %0.61'lik yükseliş bizi 76 dolar seviyesine taşıyor. Bitcoin cephesinde bir miktar daha düşüş var. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta ilk defa işte 80 binlerin kırıldığı bir görünümü konuşuyorduk ama şu anda oradan bir miktar törpülenmeyle birlikte 76.318 dolara kadar gelmiş durumdayız. Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrolde her iki petrol içinde yön yukarı haber akışlarıyla birlikte Brent petrolde 109 dolar seviyesindeyiz. Amerikan tipi ham petrolde ise 106 dolar 16 sent seviyeleri ekranlara yansıyor. Fiyatlamaların ardından günün öne çıkan şirket haberleriyle devam ediyor olacağız hemen. Vakıfbank tarafıyla başlayalım. Vakıfbank sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi kapsamında 484 milyon dolar ve 574 milyon euro olmak üzere toplam 1,2 milyar dolar eş değerinde kaynak temin etti. Sendikasyon ile ilgili değerlemelerde bulunan Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın verdiği bilgilere göre 18 ülkeden 44 bankanın katılımıyla gerçekleşen sendikasyonda yenileme oranı %110'un üzerinde kaydedildi. İşlemde 16 banka yer aldı. Fitch Ratings'e baktığımızda uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Garanti BBVA'nın uzun vadeli yabancı para ve TL derecelendirme notlarını BB- olarak teyit etmiş ve not görünümlerini stabil olarak korumuş durumda. Fitch Ratings ayrıca Garanti BBVA'nın finansal kapasite notunu BB- seviyesinde teyit etti. Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi AŞ'nin halka arzına 818 bini aşkın yatırımcı başvururken dağıtım yaklaşık 796 bin yatırımcıya yapıldı. Yurt içi bireysel yatırımcı sayısı 791 bini aşarken halka arza 8,3 kat talep geldi. Halka arzın büyüklüğü 2,3

34 milyar TL oldu. Şirket haberlerinin ardından kısa bir reklama gideceğiz. Reklamın ardından araştırma analisti Mehmet Özdemir bizimle birlikte olacak.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: desteğiyle şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
7: Dolayısıyla bunun tonu ne tarafa doğru oldu? İşte özellikle ABD'li şirketlere Çin'in kapılarını açmaktan bahsetti Xi Jinping. Bunun aksiyonlara biraz daha yansımalarını göreceğiz ama en azından şöyle söyleyelim ki çok da ABD Çin

0: piyasa görüşmelerinin çıktıları pozitif yansımamış gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani şu anda biraz daha gündemimizde bunlar var. Bugün öğle saatlerinde, öğleden sonra özellikle ABD tarafının bu İran petrol yaptırımlarına ilişkin bir geçici muafiyet önerisi piyasalarda bir miktar risk iştahını yukarı doğru attı diyebiliriz. Fakat bunun etkisi en azından şu an için saman alevi gibi kalmış gibi gözüküyor. Onu söyleyelim. Brent petrol tarafında biz 107'lere doğru bir geri çekilme görmüştük. Ama tekrar orası da işte ki 110 doların üzerini görmüştük bu sabah iyice. Dolayısıyla oradaki oynaklık biraz daha yukarı doğru, aşağı yukarı gelmeye devam ediyor. Haber akışlarına oldukça bağımlı ve biraz da tahvilleri izleyen bir piyasa var. İşte 4.63'leri gören ABD 10 yıllıklarında bir miktar daha geri çekilmeyi en azından gördük. Ama bunun yukarısı, hatta ya da belki bu seviyeler ABD'de Trump yönetimini nedenli bir alarm durumuna sokacak. Mesela bunu geçtiğimiz yıl Nisan ayında ABD 10 yıllıklarında 30 yıllıklarından tut yukarı doğru hepsi giderken bir geri adımı o tarafta görmüştük. Dolayısıyla burada yükselen tahvil getirileri ABD'yi İran müzakerelerinde bir miktar daha köşeye sıkıştıracak mı ya da daha yapıcı olmaya yetecek mi? Bunu biraz daha görmek lazım. Dolayısıyla küresel tarafı biraz daha bu şekilde özetleyelim. Orada moraller bozuk. Şu an en azından biraz daha Avrupa piyasalarını belki ayırabiliriz. Orası biraz daha ayrışmaya çalışıyor ki zaten yani şu gündemin belki de en çok hasar aldığı ortam Avrupa tarafıydı. Ama bugün en azından biraz orada yukarı doğru bir hareketi görüyoruz. DAX falan Almanya tarafında %2'ler civarındaydı primler. Biraz daha böyle o primlerinde en azından bu pozitif haber akışından sonra törpülendiği bir ortam var. Bakalım yani özellikle haftanın ilk işlem günü nasıl kapatacağız göreceğiz.
1: Şimdi içeriye döndüğümüzde bizde aslında satışlar daha derin olduğunu görüyoruz. Hani sen söyledin küreselde bir miktar daha haber akışıyla birlikte pozitif bir havanın geldiği ve orada aslında dalgalı seyri gördüğümüz saatlerden geçtik. Ama Türkiye'ye baktığımızda hani satıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Sebepleriyle birlikte sana soralım.
0: Genel anlamda evet yani %2'ler civarında şu an %2'lerin de biraz daha aştığını görüyoruz satışlar tarafının nece. Bu tarafta yani genele yayılmış bir satış baskısından bahsedebiliriz. 90 hisse yani senin de bahsettiğin gibi gün başladı. Biz binde 2'ler civarında eksi de açtık endeksi. Açılışın ardından satışların başladığı bir ortam. Şunu belki biraz daha şey yapabiliriz, parantez açabiliriz. Bankacılık endeksi bu gelen ABD-İran haber akışlarını, pozitif haber akışlarından sonra şöyle bir binde 5 falan yukarı atmaya çalıştı kendini. Ama orası da çok kalıcı olmamış gibi gözüküyor. Orası da biraz daha aşağı doğru geliyor şimdi zaten dediğim gibi. Yani 90 hisseye yakın bir negatif seyir var. Ama şöyle bir puan bazlı katkılara baktığın zaman aslında biraz daha BIST 30 dışındaki hisselerin işte İzdemir tarafını yukarıda görüyorsun belki ama çok sınırlı katkılar. Yani işte Pasifik Eurasia %2 yukarıda, Europower tarafı %4'e yakın yukarıda ama şunların hepsinin katkısı 6 puan civarlarında. Baskılara baktığın zaman şunu sana söyleyebilirim. Endekste ağırlığı en yüksek 3 hisse sırasıyla. Aselsan %11 ağırlıkta. BİMAŞ %7 civarında bir ağırlığa sahip. TÜPRAŞ tarafı da 3. geliyor. 3 de bugün sert satışlarda. Dolayısıyla sadece oradan yaklaşık 90 puana yakın bir negatif yazıyor endeks. Zaten şu anda da 300 puan civarında aşağıda görüyoruz. 90 puanı sadece bu 3 hisseden geliyor. Bir Aselsan tarafında artık 400 liralara kadar geri çekildik bu tarafta. Ama işte biz yukarı doğru giden BİM tarafında son dönemde orayı da özellikle 2-3 gündür biraz daha yeni zirvelerine doğru gittikçe biraz daha aşağı doğru geldiğini görüyoruz. TÜPRAŞ tarafında orada da yani petrol tarafında tamam bir yukarı doğru bir hareket ya da işte biraz daha volatil bir hareket var gün içerisinde. Ama TÜPRAŞ tarafında 15 puan civarında aşağı çekiyor endeksi. BIST 30 hisselerinin biraz daha satış tarafında önden koştuğu bir gün. Dolayısıyla hani şu anda fiyatlamalar negatif. Şimdi 14.500'ü biraz daha yatırımcılar ya da işte biraz daha teknik analistler önemsiyordu. 14.500'ün aşağısına geldik. 14.250 burası biraz daha yakından takip ediliyor derece. 14.250'nin de aşağısına geldik. Şimdi 14.000 seviyesi. Bakalım bu 14.000 psikolojik eşiğinin belki samimiyetinin test edildiği bir ortam. 14.000 puan seviyesi tutabilecek mi endeksi? Ama şu anda hani biraz daha aracı kurum dağılımlarına baktığımız zaman en azından satışlar tarafında

0: yabancılarında bugün bir miktar daha satışa döndüğü bir gün. Yani şu anda bu özellikle geçtiğimiz hafta TCMB'den enflasyon raporunu aldıktan sonra orada böyle bir en azından şey görmüştük. Bir yukarı doğru kendini atma çabası, beklentilerin özellikle enflasyon beklentilerinin yukarı doğru revize edilmesinden sonra.
1: Bankacılıkta vesaire de yukarı yönlü hareketler görmüştük ona rağmen.
0: Evet, kesinlikle.

0: Dolayısıyla şu an için biraz daha bizim açımızdan da rüzgarın tersten estiği, karşımızdan estiği bir ortamdayız. Bakalım yani kapanış itibariyle şu 14.000 seviyesine tekrar bir bakmak lazım bence.
1: Peki tüm bu ortamda tabii ki şirketlerle ilgili gelen raporları da takip ediyoruz. Ereğli değerlendirmesi gelmiş ünlü Co.'dan. Neler var detaylarda?
0: Şimdi son dönemde özellikle zaten yukarı doğru gelen işte Ereğli tarafından bir yukarı doğru momentum gördük. Belki yılbaşından bu yana Kardemir'in de ciddi anlamda yukarı doğru bir momentum vardı. Yatırımcılar da biraz daha bu tarafta özellikle merak ediyorlar. Biraz daha biz içeriğine ilişkin işte Kardemir'e ilişkin çok güzel bir rapor yazılmış. Onun ben detaylarını vererek başlayayım. Şimdi öncelikle Ece hedef fiyatlarını yukarı doğru revize etmiş ünlü Co. Kardemir'e ilişkin. Burada önceki fiyat 40 lira 50 kuruş düzeyinden yaklaşık 48 liraya yukarı doğru revize edilmiş. Yani yaklaşık %20'lik bir upside daha konulmuş. Revize hedef fiyatları da yaklaşık şu anki görüntüden, ki bugün biraz daha burada Kardemir'in negatif ayrıştığı bir ortam var. Ama dünkü cuma günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık %14'ler civarında bir yukarı doğru potansiyeli işaret ediyor. Şimdi genel anlamda baktığınız zaman öneri değişikliklerindeki temel görüşlerinde herhangi olumsuz bir şey yok, görüş yok. Ama biraz daha değerleme odaklı olduğundan bahsetmişler bu hedef fiyatın biraz daha mütevaziliğini. Kardemir'in 2026 yılına ilişkin görünümlerinin iyileştiğini, yönetim mesajlarının birazdan detaylarından bahsedeceğim. Yapıcı olduğundan ve şirketin Türk çelik sektörü tarafında tercih ettiği isim olmaya devam ettiğini söylüyorlar bu tarafta. Ancak Aralık ayındaki, ki bir önceki raporu Aralık ayında yazmışlardı, o zamandan bu zamana çok ciddi bir momentum görüyoruz. Aralık ayındaki önerilerinden sonra kaydedilen güçlü hisse performansı sonrasında mutlak yükseliş potansiyeli artık daha dengeli bir seviyeye gelmiştir diyorlar. Şöyle bir genel anlamda baktığın zaman performansında fiyat bazlı hissenin öneri artışları önerilerinden bu yana Kardemir hisseleri dolar bazında %45 getiri sağlarken bu rakam BIST 100'ün aynı dönemdeki %23'lük getirisi ve BIST sanayi tarafının da %18 civarında üzerinde bir performans sergilediğini Kardemir'in altı çizilmiş. Genel anlamda Erdemir'e kıyasla bir miktar daha tercihleri Kardemir olmaya devam ediyor. Ve şunun altı çizilmiş biraz daha önce. Çarpanlar zorlayıcı seviyelerde değildir. Şu anki hali hazırda işlem gören çarpanlar açısından. Ancak yeniden fiyatlama sonrasında tarihsel ortalamalar daha yakın hale gelmiştir diyorlar. Dolayısıyla tarihi o iskontosuna bir miktar daha yakınsadığının da altı çizilmiş bu tarafta. İlk çeyrek bilançosunda halbuki çok ciddi bir iyileşme görmemiştik Ece Kardemir tarafının. Ünlü tarafı da bunun biraz daha altını çizmiş. Genel anlamda ilk çeyrekte Kardemir 15,5 milyar TL'lik bir hasılat açıklamıştı. 2 milyar TL civarında bir operasyonel kar, favök rakamı görmüştük o tarafta. 25 milyon TL civarında da mütevazi bir kar görmüştük. Fakat şunu söyleyeyim, biraz daha analistlerin medyan beklentileri zarar yönündeydi Kardemir'den. Dolayısıyla Kardemir sürpriz bir kar açıklayarak mütevazi de olsa biraz daha yukarı doğru şaşırtmıştı. Genel anlamda analistler tarafında gelirlerin yıllık %18 civarında gerilediğini de ama söyleyelim. FAVÖK civarında ise yaklaşık %35'lik bir artış gördüğümüzü söyleyebiliriz. Şimdi bu sonuçların ardından da yönetimin bir toplantısı gerçekleşmiş, yatırımcı toplantısı. Onun çıktılarına da baktığımız zaman biraz önce söylediğim ilk çeyrekteki özellikle hasılattaki gerileme, satış hacimlerindeki düşüşün yapısal bir talep sorunundan ziyade Ramazan bayram etkileri ve sevkiyat gecikmelerinden kaynaklanan zamanlama kaynaklı olduğunu da söylemişler. Yönetim sipariş teslimat gecikmesi etkisi ve ilk çeyrek sonrasında ürün fiyatlarında görülen artışın desteğiyle ikinci çeyrekte FAVÖK marjı ve FAVÖK ton başına FAVÖK seviyesinin birinci çeyreğe kıyasla iyileşmesini bekliyor. Dolayısıyla biraz daha kilit taraf bu. Hem biz Ereğli'de de bunu görmüştük gece. İşte orada da yaklaşık 71-73 dolarlar civarındaydı ton başı FAVÖK. Ereğli için konuşuyorum. Düzenli olarak minimal de olsa buradaki artışı takip ediyoruz. İkinci çeyrekte Kardemir tarafı yöneticiler biraz daha birinci çeyrekten iyi bir performans bekliyorlar. Dediğim gibi bu tarafta da 48 liralık bir hedef fiyat var. Şu anki fiyattan yaklaşık %15'ler civarında bir upside işaret ediyor. Bunu da en azından paylaşmış olalım. Tabii ilk çeyrek bilançolarını da tamamladık. Bu tarafta aynı zamanda şunu da söyleyeyim, çok ciddi

0: ayrışmaları da gördük. İşte biz yavaş yavaş raporları da bu saatten sonra biraz daha genel değerlendirmelerinde arttığını göreceğiz. Ama ikinci çeyreğe ilişkin beklentilere şöyle bir baktığımızda genel yorumlar hep savaşın seyrine bağlı olacak diyor. İşte geçtiğimiz hafta biz bunu Sayın Fatih Karahan'dan da duymuştuk, Merkez Bankası Başkanımızdan. Şu anda özellikle projeksiyonlar biraz daha savaşın seyrine bağlı olacak diyor. Genel anlamda şöyle bir revizelere baktığında, yani şimdi 2026 yıl sonu hedeflerinde mesela bankalar çok ciddi bir revizeye gitmedi. Özellikle işte net faiz marjı genişlemelerinde vesaire burada hala iyimser olmaya devam ediyorlar. Ama mesela özellikle otomotiv verilerinden sonra sanayi tarafına dönüyorum ki bizlik çeyrekte Ford Otomotiv'in vesaire biraz daha yurt içi satışlarının düştüğü bir ortamı görmüştük Ece. Biraz daha özellikle bu araç satışlarındaki ivmenin kaybolacağına ilişkin beklentileri de görüyoruz. Tabii bu ilk çeyrek etkisi mi ya da diğer çeyreklere biraz daha yayılır mı? Konu yine dönüyor dolaşıyor. Savaşın seyrine dönüyor. Burada ikinci çeyrekte de özellikle şirketler yüksek enerji maliyetlerinden bir miktar daha zorlanmaya devam ediyorlar gibi sanki.
1: Biz savaşın seyrine odaklanmışken bir son dakika geldi. Onu da aktarmadan geçmiş olmayalım. Axios tarafından İran'ın anlaşma için güncellenmiş bir teklif sunduğuna dair bir haber akışı var. Tabii detayları takip etmeye ve bundan sonrasında olursa gelişmeleri aktarmaya devam ediyor olacağız. Gözümüz kulağımız savaşta diyelim. Ama son böyle birkaç dakikalık vaktimiz kaldı. Dilersen şöyle bir emtia cephesini de toparlayalım. Çünkü seninle de konuşuyoruz. İşte bu aslında tahvil faizlerinin yukarıya gitmesiyle birlikte işte hisse senedi piyasalarında yaşanabilecek baskılanmalarla birlikte emtia için de benzer bir görünüm söz konusu. Ama bugün baktığımızda şöyle bir bakıyorum gümüş altına. Bir miktar daha yukarıda olduklarını görüyorum ama tabii detayları senden dinlemek isteriz.
0: Belki şunu söyleyelim, yani yılın başında çok ciddi bir momentum görmüştük Ece. Yani belki 2025'in tamamını da burada konuşabiliriz. Artık biraz daha burada başrolde, belki altın için söylüyorum bunu, gümüşe biraz daha ekstra değinirim ama altın tarafında merkez bankalarının aylık işte alımlarının 50 ton civarında gerçekleştiği bir ortam. Bir önceki ayın ortalamasından bahsediyorum. Goldman Sachs'ın da bunun önümüzdeki çeyrekler için 2026'nın bundan sonraki dönemine ilişkin bunun 60 tona ulaşabileceğini ortalamaların. Dolayısıyla biraz daha merkez bankalarının alımlarının yukarı doğru gelebileceğine ilişkin bir analiz raporu vardı. Burada da hala işte 5400 rakamları falan biraz daha seviye olarak ön plana çıkartıyorlar. Dolayısıyla biraz daha orada iyimser bir görünüm var ama faizde eğer biraz daha yukarıda kalacaksa, ki Fed'den artık en iyimser, belki işte medyan konsensüs beklentiye baktığın zaman 2027 artık ilk çeyrek için biraz daha faiz indirimleri konuşuluyor. Bunun olduğu ortamda da yüksek faiz ortamının altının bu yüksek faiz ortamını ne kadar çok sevmediğini zaten daha önce de görüyorduk. Savaşın artık biraz daha genel anlamda jeopolitik tansiyonun güvenli liman olmadığında şu anda özellikle biraz daha bu tarafta şahit oluyoruz bu fiyatlamalar tarafına. Dolayısıyla altın tarafında bu tahvil getirileri ya da yabancılar ellerindeki ABD tahvillerini ellerinden çıkaracaksa biraz daha ne tarafa doğru yöneltecekler burayı, bu parayı nereye park edecekler ya da buranın buradaki derinlik nerede var? Altın tarafı belki orada biraz daha cazip olabilir ama biz gümüş tarafında ya da biraz daha büyümeye bağlı, bağımlı emtia gruplarından, değerli metallerden bahsedeceksek o zaman orada biraz daha soru işaretleri oluşabilir. Çünkü dedim ya biraz önce, savaşın ne zaman biteceğine ilişkin tamamen bütün projeksiyonlar biraz daha buna bağlı. Dolayısıyla eğer büyüme tahminleri aşağı doğru gelecekse gümüş tarafının da artık biraz daha ivmesinin belki kesilmesi beklenebilir ama dediğim gibi yani biz 120 dolara giden çok ciddi bir rally görmüştük. Hatta bunu geçtiğimiz hafta da yaptı. Yani 90 dolara neredeyse yaklaşan bir fiyatlamayı görmüştük. Oradan itibaren çok ciddi sert satışların geldiğini de gördük. Dolayısıyla biraz daha önümüzdeki süreçte belki işte güvenli liman ya da işte biraz daha altını ve gümüş, paladyum, platin gibi emtiaları diğer bir yanda tutmak lazım. Hatta belki bakırı da içerisine koyabilirsin. Ama şunu söyleyelim ki yapay zekaya olan talep, elektrifikasyonu konuştuğumuz ortamda da hala Çin'den talebin devam ettiği bir ortamda, ABD'den talebin devam ettiği bir ortamda da burada bu emtiaların aşağı doğru gelmesi de biraz daha sınırlı kalabilir.
1: ABD, İran'ın son barış teklifini reddetti haberiyle Axios'tan Bir Sen konuşurken son dakika daha oldu. Sana teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Mehmet Özdemir.

0: itibariyle Borsa İstanbul kapanışı da gerçekleşti. Haftanın ilk işlem gününde 338 puan kadar aşağıya gelmiş durumdayız. %2,35'lik aşağı yönlü hareket bizi 14 puanın hemen üzerine 14.029 puana kadar taşımış durumda. Detayları dinlemek için Philip Portföy'e gideceğiz. Philip Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı Makata Mitsubishi bizimle birlikte. Hoş geldin Makata.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Neler aktarırsın haftanın ilk işlem gününde yaşanan bu %2'yi aşkın geri çekilmeye ve küresel piyasalarda belki de buraya etkilerin ne olduğuna dair?
1: Evet, öncelikle iyi yayınlar. Siz de az önce bahsettiğiniz aksiyon haberin hakkında. Hani bu İran-Amerika müzakereler devam ediyor tabii ki. Ama yani biraz yani ilerleme konusunda biraz şüpheler var diyebiliriz, endişeler var diyebiliriz tabii. Şimdi İran mesela Amerika'nın yani İran'ın fonlarını serbest bırakmasını istiyor tamamen. Ama Amerika'da %25'i kabul etti ancak. Hani böyle küçük küçük yani müzakere haberleri çıktıkça yani piyasada büyük volatilite yaratabiliyor. Ama genel olarak riskli varlıkları için biraz daha zayıf bir görüntü görüyorum açıkçası ben. BIST 100 endekse baktığımızda 14.000 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bence bu çok kritik bir nokta olacak. Yarın zaten kapalı ama çarşambaki açılışı dikkatli takip edeceğiz. Müzakerelerde takip etmeye devam edeceğiz. Bu G7 ülkelerin finans ministerlerin toplantıları, görüşmeleri de takip ediyor olacak. Burada bence en büyük yani konu, en büyük iki konu daha doğrusu tabii ki petrol fiyatları. Şimdi Brent petrola baktığımızda 110 dolar seviyesinde seyrediyor. Aynı zamanda tahvil faizlerindeki yükseliş. Hani bu hem tahvil faizi hem Brent petrol veya genel olarak petrol fiyatlara baktığımızda tabii ki enflasyonist bir baskı yaratabileceğini biliyoruz. Uzun zamandır zaten aynı şeyi konuşuyoruz ama burada merkez bankaları nasıl bir adım atabileceğine dair açıkçası benim kafam biraz karışık çünkü talep enflasyonu var ve arz enflasyonu var. Burada bak gördüğümüz arz enflasyonu faiz artırımı ile kontrol etmek, sınırlamak yani bu merkez bankaları için oldukça zor bir iş olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla şimdi zaten tahvil faizindeki yükseliş de aslında iş talebi sınırlayabilir. Genel olarak ya risk iştahı sınırlayabilir yani likidite de düşürebilir. Bence bu konuda biraz nasıl söyleyeyim restrictive hani kısırlaştırma fırsatı değerlendirebilir diye düşünüyorum merkez bankaları olarak. Şimdi faiz arttırım beklentileri de artıyor tabii özellikle 2027'nin ortalarında FED tarafından bahsediyorum. ECB de aynı şeyi konuşuyor. Biraz daha yakın vadede faiz arttırımı yapabileceği gibi duruyor. Fakat az önce söylediğim gibi bunun ne kadar talebi sınırlayabileceğine dair herhangi bir fikrimiz yok. Bunu da takip etmemiz lazım diye düşünüyorum. Çin tarafında perakende satışlar verisi açıklandı. Orada hala iş talebinin zayıf olduğunu görüyoruz. Sanayi üretim tarafındaki büyüme de yavaşladığını görüyoruz. Bu da endüstriyel metaller tarafındaki zayıf seyrini bence destekleyebileceğini düşünüyorum. Keza altın kıymetli metal tarafındaki düşüş de hala devam ediyor. Tabii ki yüksek faiz atmosferde siz de az önce söylüyordunuz çok olumlu performans göstermiyor. Aslında altındaki bu zayıf hareketin hisse senedi tarafını biraz daha kuvvetlendirdiğini düşünüyorum. Zaten yapay zeka coşkusu var. Yazılım şirketlerindeki rally devam ediyor. Yazılımdan kastettiğim, çip sektörden bahsediyorum çok pardon. Nvidia bilançosu açıklanacak çarşamba günü akşam kapanışta. Onu da takip ediyor olacağız. Bu CapEx'teki artışı nasıl finans ediyor? Şimdi borçlama araçları daha yüksek seviyede daha çok borçlanarak, kaldıraç kullanarak finans ediyorsa o zaman bu yüksek tahvil faizlerin etkisini en çok gören sektör teknoloji olarak da yani bunu aklımızda tutmamız gerekiyor ki bu yüksek faiz atmosfer devam ederse yapay zeka coşkusunun duracağını hatta geri çekilmenin daha sert olabileceğini düşünüyorum ben. Şimdi teknik tarafında baktığımızda hala Nasdaq endeksi S&P 500 endeks 10 günlük üstel ortalamasının üzerinde kalıyor ama bu destek kırılırsa daha derin bir satış gelebileceğini

0: düşünüyorum. Petrol fiyatları da yukarı yönlü harekete devam ettiriyor. Orada biraz dalgalanma var. Açıkçası yani bu kadar jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemde 110 dolarda yani tutunması da talebin ne kadar zayıf olduğunu gösterdiğini düşünüyorum ben. Bu taraftaki hareketler de devamlı takip edeceğiz. Benden bugünlük bu kadar. Çok teşekkürler ve iyi bayramlar sizlere.
1: Filip Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı Makoto Mitsuhashi, biz de sana çok teşekkür ediyoruz ve iyi bayramlar diliyoruz Makoto. Ve seans notlarını noktalayalım. Kısa bir ara, ardından günden kalanlarda buradayız.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
4: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
4: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
5: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
15: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
14: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
15: Abicim.
14: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
15: Abicim.
14: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
16: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
17: Canım karım.
16: Ula senin ne işin var burada?
17: Ula Aslı senin ne işin var burada?
16: Araba almaya geldim.
17: Ben de.
18: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
17: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
16: Ne acele, kılçık hocam.
19: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA. Toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
20: Sabah öğle akşam sonra.
21: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

0: KGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Spot'ta 76 dolar seviyelerinde %0.72'lik yukarı yönlü hareketin devamlılığını görüyoruz. Bitcoin cephesinde satışlar %3'e yaklaşmış durumda. %2,80'lik aşağı yönlü hareket 76.073 dolar seviyesine kadar bizi taşıyor ve jeopolitik risklerle birlikte petrol cephesinde her iki tip petrol içinde yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz. Brent petrolde bir kez daha 110 dolar seviyesi aşılmış durumdayken Amerikan tipi ham petrolde 106 dolar 94 sent seviyeleri ekranlarımıza yansıyor. Detayları konuşmak için piyasalara dair Kolendi Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman bizimle birlikte olacak. Hoş geldin Zeynep.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar diliyorum. Şimdi aslında bir miktar küreselde de risk iştahının kötü olduğunu söylemek mümkün. Avrupa biraz daha aslında karışık seyrederken Amerika'da da aşağı yönlü hareketler görüyoruz. Biz içeride de %2'nin üzerinde kayıpla kapattık. Nelere bağlarsınız ve bundan sonrasına ilişkin nelere işaret eder bugünkü tema?
2: Evet, aslında biz bu haftaya başladığımız özellikle Asya'daki makro gelişmelerdeki bozulmalarla haftaya başlamış olduk. Devamında ise tahvil piyasasında oldukça hareketli bir günü de beraberinde yaşıyorduk ki bu tarafta özellikle uzun vadeli tahvillerdeki çıkışların etkisi haliyle piyasalarda da risk iştahında baskıladı. Tabii genel olarak baktığımızda bir miktar bu dönemde enflasyona dair beklentiler ön plana çıkıyor ki burada savaş ikliminde olduğumuz için ve henüz Amerika'nın Çin ziyaretinin sonrasında İran'a yönelik bir anlaşmaya varmaması da tabii bu gelişmeleri ortaya çıkartmış oldu. Şirketlere baktığımda tabii özellikle savaşla birlikte Aselsan, Tüpraş gibi şirketlerin ön plana çıktığını görüyorduk. Ancak bu tarafta da kar satışlarını özellikle geçtiğimiz hafta burada bilançoların tamamlanmasıyla beraber kar satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Nispeten bankacılık endeksi daha yatay negatif seyrettiğini görüyoruz ki bu tarafta aslında geçtiğimiz hafta TCMB'nin enflasyon tahminini %26 olarak belirlemesi, ara hedefini de %24 olarak belirlemesi de aslında piyasalarda bir miktar baskı unsuru olarak da karşımıza çıkmasını takip ediyorduk. Bütün bunları toparlayacak olursak tabii hem yurt dışında hem de yurt içinde enflasyona dair endişeler piyasaları baskılamaya da devam ediyor. Burada TL bazlı baktığımızda 13.850 seviyesi 60 binlik ortalama olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan yine 60 binlik dolar bazlı 290 dolar ortalama fiyatlar karşımıza çıkıyor ki burada satışların bir miktar daha derinleşmesi TL olarak da 13.200 seviyesine kadar da geri gelmeyi de beraberinde getirecek gibi de duruyor.
1: Kolendi Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için diyelim ve bir haberimize devam edelim hemen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde iş dünyasına seslendi. Ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Detayları izleyerek devam edeceğiz.
3: Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız hem de reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Şu gerçeğin en yakın şahidi sizlersiniz. İktidarlarımız döneminde ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmedik. Ekonomi politikalarımızı oluştururken ve uygularken sizlerin kanaatlerine, önerilerine ve hatta eleştirilerine her daim kulak verdik. Göstergelerin bize anlattığı ekonomi fotoğrafının sağlamasını çarşıyla, pazarla, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, üreticinin anlattıklarıyla yaptık. Bugün de ekonominin tüm aktörleriyle, işverenle, girişimciyle, emekçiyle, çiftçiyle, esnaf ve sanatkarla samimi bir iletişim halindeyiz. Bugün de sokağın, çarşının, pazarın nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Bilmenizi isterim ki ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir. Biz de bunun takipçisi olmayı, sizlerden gelen teklif, tespit ve tenkitler doğrultusunda gerekli yönlendirmelerde bulunmayı sürdüreceğiz.
1: Ve makro veri ajandasında işsizlik verilerini karşıladık. Detayları hatırlayarak devam edelim.
4: Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalışla %8.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6.8, kadınlarda %11.1 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bin kişi, istihdam oranı ise 0.5 puanlık azalışla %48.3 oldu. Bu oran erkeklerde %65.7 iken, kadınlarda %31.3 olarak gerçekleşti. İş gücü 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.7 puanlık azalışla %52.6 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %70.5, kadınlarda ise %35.2 oldu. 15 ila 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek %15.2 oldu. İstihdam edilenlerin %13.8'i tarım, %20.2'si sanayi, %6.7'si inşaat, %59.3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.6 puanlık artışla %30.4 oldu.
1: Ve stüdyoda konuğum ekonomist Vedat Özdağ bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
1: Şimdi tabii ki şöyle bir aslında jeopolitik riskleri konuşarak açalım programı. Uzun zamandır yaptığımız gibi ABD-İran cephesinde gelişmeleri takip ediyoruz. Bir yandan sert söylemleri işte hafta sonu duyduk, zaman verdi, süre daralıyor dedi Trump. Bir yandan Hürmüz'e dair yeni aslında gelişmeleri takip ediyoruz. Bir yandan bugün az önce bir yarım saat önce Axios'tan gelen açıklamalar vardı. O tarafta İran'ın yeni bir anlaşma sunduğuyla ilgili. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda aslında gerilimin dozunu nasıl okuyorsunuz? Bundan sonrasında tekrardan bir savaşa evrilme durumunu, riskini nasıl görüyorsunuz? Neler söylersiniz?
5: Evet, şeyin savaş riski halen var. Arttı mı azaldı mı ondan çok emin değilim. Fakat şey, bir yandan salı günü ulusal güvenlik ekibiyle toplantı yapacağım diyor ama bir yandan da uzlaşma için çok hakikaten bir çaba var. İstiyor ki bir zafer olarak sunabileceği bir anlaşma olsun. Fakat inat iki tarafta da devam ediyor. İki tarafında karşı tarafı maksimalist taleplerden vazgeçmemekle itham ediyor. Biraz taviz bekliyor iki tarafta. Fakat hakikaten Trump'ın da inadı devam ediyor. Muhtemelen Netanyahu kaynaklı, çünkü onunla da telefon görüşmeleri yaptı. En son bir öneri verilmişti. Yani öneriler gidip geliyor, gidip geliyor. İşte bir şeydi, bir sürü maddeliydi, sonra 5 madde indi, sonra karşılıklı 5'er maddelik şeyler üzerinden yürümeye başladı. Sonra 14'e çıktı, 14 paragraflı bir şey geldi. 14 paragrafla İran cevap verdi. İşte Pakistan üzerinden bir müzakere yürüyor. Oradan ümitleniyoruz. Bugün aslında piyasada ümitliydi. Biz Axios'a işte red haberi gelmeden önce hakikaten bizde de bir gün içerisinde bayağı bir ikilerden birlere kadar indi. Hatta VIOP 60'ları gördü. 0.60'ları. Yani negatifte gerileme, oradan gelen manşet şeyler, ümitler diyelim, ümitli haberler. Bizim borsaları da şey yaptı. Avrupa zaten iyi, İtalya hariç hep pozitif. Amerika'da pozitif açıldı. Hatta bir az önce bir haber okudum. İlk 40 dakika içerisinde yaklaşık 1.1 trilyon dolar borsaya girip çıkış olmuş. O haberlerle alım satımlar olmuş. Çok büyük bir oynaklık var. Yani Hürmüz'de bir yandan gelişmeler de oluyor. İşte bir sigorta platformu Hürmüz, Güvenli Hürmüz başlıklı bir sigorta platformu oluşturduğunu söylüyor. Bitcoin'le oradan geçmek isteyen ticari gemiler İran'la işte bilgi alışverişi yapacak, sigorta bedeli ödeyerek güvenli geçiş yapabilecekler diye ona ilişkin bir taslak açıkladılar. Nükleer henüz şey yok, ortada somut bir şey yok. Aslında somut olarak neler konuşuluyor, nerelerde anlaşma sağlanamadığı konusunda da bilgiler bir gün sonra ya da 6-7 saat, yani piyasa fiyatlamaları olduktan sonra şeye düşüyor. Biraz Axios her şeyi etkiliyor gibi. Oranın da nasıl bir yer olduğunu bilemiyoruz. Yani biraz istihbarat bağlantılı çalışan bir yer, İsrail'in etkisinde bir yer. Savaş riski çok kötü. Yani hakikaten Uluslararası Enerji Ajansı'ndan hafta sonunda açıklamalar geldi. Bugün de Fatih Birol'dan açıklamalar geldi. Hakikaten ülkelerin stratejik rezervleri çok azaldı, Amerika dahil olmak üzere. Özellikle uçak şirketlerinin jet yakıtı problemleri büyümeye başladı. İşte Avrupa'nın büyüklerinden birisi Ryanair CEO'su bugün zorlandıklarını söylemeye başladı. Adını söyleyin, hane halkı için daha fazla aile bütçesinden para elektriğe, doğalgaza gitmeye başladı. Keza otomobil kullanımında benzin fiyatları can yakmaya başladı. Enflasyonla bağlantılı olarak faizler de yükseliyor. Kredi kartı borçları, morgıç faizleri falan şirketleri çok olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla borsaları da olumsuz etkiliyor. Yani kolay bir barış olmayacak. Ne kadar dayanıklı olabilir bilmiyorum ama şu anda herkesin orada o görüşmelerden müsbet bir sonuç çıkmasını beklediğini düşünüyorum.
1: Şimdi aslında sizin de söylediğiniz gibi birçok etkisi var. İşte Fatih Birol'un açıklamalarını görüyoruz. Aslında stokların ne kadar sıkıntılı durumda olduğu enerji tarafında. Bir yandan da aslında en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi faizler ve tahvil bono tarafı. Özellikle orada uzun bacın iki tarafta artıyor ama ciddi şekilde yükseldiğini görüyoruz. Bu Japonya için de böyle, Amerika için de böyle, işte Avrupa için böyle, Türkiye için de böyle. Dolayısıyla bunun etkileri üzerine birazcık konuşalım mı? Yani hem bunun ne kadar devam etmesini bekleriz, hem de bu tarafın yükselmesi ne kadar korkutucu sizin açınızdan?
5: Ya bana göre net enerji ithalatçısı ülkeler, aynı zamanda borçları da yüksekse hakikaten daha fazla olumsuz etkileniyorlar. Onların saydığımız zaman işte Avrupa Birliği net enerji ithalatçısı, Japonya, Güney Kore, zaten tahvil faizleri de geçen hafta tetiklenmeye başladı, evet. Malum. Biraz hem petrol fiyatları, biraz Çin dönüşü, yani piyasaların beklediği gibi pozitif bir gelişme olmadı. Xi Jinping ve Trump görüşmesinden sonra döndükten sonra Trump'ın tekrar gündemine İran'ı gelmesi ve orayı böyle tekrar tehdit etmeye başlaması, işte zaman daraldı, çabuk olsunlar yoksa hiçbir şey kalmayacak türü. Bu arada çok fazla kargo uçağı sevkiyatı oldu. Uçaklar Avrupa'dan o tarafa üstlere doğru uçmaya başladı. İran'da enteresan bir şey, İran'da diyorum, İsrail'de bu şeylerin füze stoğunun olduğu hava üssünde enteresan bir büyük bir patlama oldu. Nedeni anlaşılmayan. Onlar da savunma ekibini tekrar topladılar. Savaşa hazırız mesajı veriyorlar. Sanki orada da bir yandan yani müzakerelerde ABD'nin elini güçlendirici, İran'ı taviz vermeye zorlayıcı bir şey var. Nabzı yükseltme, tırmandırmaya hazırız modunda açıklamalar geliyor. Bu müzakere taktiği de olabilir. Hakikaten iş sınırı da gelmiş olabilir. Bunu anlayamıyoruz. Fakat şeyin, yani benim gördüğüm kadarıyla Hürmüz'ün Hürmüz'e en fazla bağımlı iki ülke Japonya ve Güney Kore. Geçen hafta işte tahvil faizleri oralarda yükseldi. Yani tahvil satışlarının çok yükseldiğini gördük. Japonya'da falan 1999 yılında çıkarmış 30 yıllık tahvil ilk defa faizi %4'ü aştı. Yani 10 yıllıklar da 2.78 falan 2.80'lere yaklaştı. Şeyde de öyle. Enflasyon yükseliyor şeyde Japonya'da. Japonya biliyorsunuz uzun yıllardır küresel finansal şeyin likiddenin kaynağı carry trade dolayısıyla. Çünkü negatif faiz vardı yıllarca, sonra sıfır faiz, sonra negatif faiz. Şimdi bir de 0.75 Japonya'da Bojun politika faizi. 1.8 son tüfe, manşet tüfe, çekirdek tüfe 2.5. Bu ne demek? Yani enerji çıktıktan sonra enflasyon %2.5. Enerjiyi çıkardıktan sonra, gıdayı çıkardıktan sonra 2.5 olmasının nedeni çok büyük bir sübvansiyon var şeyde, enerji fiyatlarında. Bunu finanse etmek giderek zorlaşıyor. Nitekim Takaichi hem Trump'ın Japonya'ya uğramadan Çin'e gitmesinden hayal kırıklığı da uğradı. Daha adam uçaktayken hemen arayıp durumu sordu falan. Yani biraz sistemkar bir telefon olduğunu anlıyorum ben. Ek bütçe talep etti. Yani bu sübvansiyonlar her yerde, Avrupa'da da, yani Türkiye'de de çok büyük sübvansiyon var şeyde, enerjide. ÖTV indirimleri falan. Nitekim şeyde hem elektrik hem doğalgaz, BOTAŞ'a, EYAŞ'a falan transferlerde ciddi artış gördük bütçe, son bütçe rakamlarında. Bunlar zaten bütçe açığınız fazla, kamu borcunuz fazla, enerjide dışa bağımlısınız ve Hürmüz'e %95 Güney Kore ve Japonya bağımlı. Enflasyon yükselirse Merkez Bankası'nın sıkılaşması gerekecek. Sıkılaşma olacaksa bir de Fatih Birol'un açıklamaları geldi üzerine. Yani bu arzdaki aksaklıklar, savaşın tırmanma riski, hem stratejik petrol rezervlerini, tamponları, stokları, şirketlerin benzin, doğalgaz, bilmem işte şu bu falan stoklarını hızla erimekte olduğunu söylemesi, açıldıktan sonra bir de toparlanma çok vakit alacağı söylemleri yavaş yavaş enflasyonun persistent dedikleri, inatçı, kalıcı olacağı, dolayısıyla merkez bankalarının sıkılaşmaya gidebileceği korkusunu tetikliyor. Bu da doğal olarak tahvillere satış getiriyor. Zarar edeceğime satayım diyor, yani gittikçe faizler yükselecek, tahviller ucuzlayacak diye satıyor şimdiden herkes zararını azaltmak için. Tabi tahvil faizlerinin yükselmesi hisse senetlerine hiç yaramıyor. Neden yaramıyor? Çok somut, hani sadece finansaldan yürümeyelim. Şey açısından bakın, şirketler temettü iptali yapıyorlar. Neden? Maliyetler yükseliyor. Yani hem tedarikte gecikme oluyor hem teslimatta gecikmeler oluyor. Fiyat artışları oluyor, talep kırılıyor bir şekilde. Yani küresel enflasyonla ilgili de şöyle bir enteresan bir gelişme olmaya başladı. Yani bir yandan talep kırılımı var. Ama bir yandan maliyetler arttığı için maliyet enflasyonu yükseltiyor. Yani maliyetler küresel enflasyonu yükseltiyor. Talep kırılıyor, geriliyor ama maliyetler o kadar hızlı, enerji fiyatları dolayısıyla tabii gübre, şu bu falan, azot, ona benzer şeyler. Onlar da gıda enflasyonunu yükseltiyor. Aynı bizde olduğu gıda ve enerji kaynaklı. İşte 6 puan da yükseltti şeyi. Hedef enflasyonu Merkez Bankamız revizyonlar yaptı. Dolayısıyla bu tahvil faizlerinin yükselmesi şirketlerin sermaye maliyetlerini olumsuz etkiliyor. Ondan sonra söylediğim gibi zaten borsalarda, hisselerde çok şişmiş fiyatlar konuşuluyordu. Tahvil faizleri yükselince ya sen bu kadar hakikaten kar etme potansiyeline sahip misin diye bu fiyatlar, bu kar etme potansiyeli önümüzdeki dönemde, yani savaşlar olacaksa, bu kadar gerilimler olacaksa, bilmem neler olacaksa, dalgalanma, oynaklık olacak ve merkez bankaları faiz arttırmaya devam edecekse, senin bu kadar kar etme yani şeyin yok. Dolayısıyla iskonto oluyor şeyler, kağıtlar satılıyor. Onlar satılınca yani işte ABD doları güçlendi diye kıymetli madenler de satıldı. Kriptolar da satıldı. Zaten ham madde şeyler pahalanıyor. Sanayi metalleri falan filan. Dolayısıyla iş şeye geliyor. Bir de şöyle bir korku da oluşuyor. Yani hep carry trade ülkesi Japonya dedik ya, hı hı, ek bütçe aldı, borç Haziran'da faiz arttıracak, enflasyon yükseliyor, yen değer kaybediyor. Yıllardır Japon yatırımcı dışarıda getir arayışına girdi. En büyük ABD hazinesinin çıkardığı bono ve tahvillerin alıcısı Japonya, Japonya yatırımcısı. Şimdi içeride faizler yükselirse daha büyük bir kırılım olur, korkusu oluyor. Yani henüz daha dönüş başlamadı. Ama dönüş olabilir korkusuyla ABD'de tahvil faizleri satılıyor. Şimdi ABD net enerji ihracatçısı ama yani bütçe açığı sorunlu, borç sorunlu, hızla artıyor. Yani saniyede 85 bin dolar artıyor ABD borcu.
6: Çok ciddi.
5: Evet. Yani 39 trilyon dolar. Ve bugün tweetinde attım. Bunun işte bir kısmı bizde karıştırılıyor. 31-32 trilyon doları tahvil, o alınıp satılabilen, hı hı, şey, trade edilen kısmı. Ama bir de hükümetler arası, hükümet kurumları arası şeyler var, borç var. Yani hükümet dediğim de hazinenin çıkardığı tahvili, bonoyu falan satmamak üzere, satılmayan, intradable diyorlar. Ona benzer bir terminolojisi var. Satılmıyor. Onlar uzun vadeli yatırımcıların, emeklilik şeylerini tuttuğu, onlarla beraber 39 trilyon ve 31-32 trilyon doların %33'ü, yani yaklaşık 11 trilyon dolarının vadesi bir yıl içerisinde geliyor. Yani bunu çevirmen lazım. Şu anda 3.73 ABD doların ortalama faizi. Bütün borcun ortalama faizi 3.70. Sen bugün 10 yıllığın 4.60 geçti. Hı hı. 30 yıllığın %5'i geçti. Yani yeni borcu 3.70. Muhtemelen 4'ün 4.5'a çıkacak. Yani senin işin giderek zorlaşıyor. Dolayısıyla bir de Japonya'yı da zorluyorsun. Hürmüz dolayısıyla. Zaten zorlanıyordu. Bir de Hürmüz'de çıkardığın problem dolayısıyla Japon yatırımcısını gel benim tahvillerimi, bonolarımı sat der gibi bir şey. Yani kaşınıyorsun, öyle diyeyim. Bir de çok fazla finansallaşmışsın ve dışarıdaki tasarruf fazlasına çok fazla bel bağlamışsın. Çin'den de elim boş döndü. Yani 2017'de geçen hafta söylemiştim Didem Hanım'la yaptığımız problem, 30 tane CEO katılmıştı ve 250 milyar dolar anlaşma imzalanmış. Şimdi ortada hiçbir şey yok. 17 milyar dolarlık soya fasulyesi Boeing alacak var diye.
6: Aynen.
5: Boeing 500 bekleniyordu, 150. Evet. Yani orada da hayal kırıklığı. Boeing hisseleri o şeyi duyurulduktan sonra çakıldı.
6: Evet evet. Peki böyle bir ortamda şimdi herkesin eli sıkışmış durumda. Aslında dolayısıyla bir çözüme
1: kavuşur mu bu savaş meselesi diye bekleniyor. Bir yandan da tabii merkez bankalarında ciddi şekilde ne adım atılacağı beklenirken FED tarafına döneceğim. Şimdi orada aslında işte Warsh'un başkanlık dönemi başlayacak. Şu anda hani Powell geçici süreyle hali hazırda koltukta oturuyor ama göreve gelene kadar. Yani orada aslında geçen haftada aldığımız veriler şunu gösteriyor. 3.8'lik yıllık bir enflasyon verisi gerçekleşti. 2023'ten beri en yüksek seviyeler aylık olarak baktığımızda işte %0,6'lık. Böyle bir zorlu dönemde aslında Warsh'un gelmesiyle birlikte hani hesaplamaların değişip değişemeyeceğini soracağım ve ne beklememiz lazım? Siz hani Warsh'un söylemlerinden de ne çıkarttınız açıkçası?
5: Ben üfe %6 oldu yani biraz. Doğru. Güney Kore'yi, Japonya'yı yani tahvil satıştan tetikleyen şeylerden birisi de o. ABD'de de daha bir faizden yükselten meselelerden birisi oldu. Yani %6 üfe çok fazla.
1: Evet.
5: 4.4 mü 4.5'ten 6'ya çıktı. Beklentinin çok üzerinde. Şimdi Warsh'da galiba cuma günü bir röportaj yaptı. Orada da söyledikleri ben 2 ya da 3 hafta önce yani Warsh gelirse ne değişir türünden bir konuşmamız olmuştu burada. Hı hı. Bu PCE'yi değiştireceğim diyordu. Yani yeni bir enflasyon göstergesi.
1: PCE çekirdek enflasyon göstergesi o şekilde hesaplamasını...
5: Hedef alacağımız PCE çekirdek PCE olmayacak diyordu. Hı. Onunla ilgili bir açıklama yaptı. Kırpılmış ortalama PCE. Kırpılmış median PCE mi öyle bir şey? Ortalama median neyse şu anda çekirdek PCE 3.3'ün üzerinde işte bu kırpılmış ortalama ya da median PCE referans alacağı PCE 2.36. Şimdi sen FOMC üyelerini ikna edersen yani seçim öncesinde Temmuz ayından itibaren hani şu ortalık biraz durulur, ürümüz açılır, ortalık biraz durulursa sen belki Eylül ayında faiz indirimi yaparım demeye getirdin. Çünkü neden 2.30 yani tabii. Enflasyonda FED zafer ilan edecek.
1: Ama piyasalar onu fiyatlamıyor şu anda.
5: Ya tersi yönde fiyatladı evet. İşte. Yani bu çok riskli bir şey bence. Yani Japonya ve Güney Kore'deki bence meselelerden bir nedeni de bence bu. Yani enflasyon yükselirken Fed'in faiz arttırma hesabı yapıyor olması. PCE ile oynayarak. Daha doğrusu PCE ile oynayarak değil de hedef enflasyonu aşağıya çekerek. Hiç kimse konuşmuyor da. Mesela yıllar önce ortalama enflasyon hedeflemesine geçtik demişti. Fed ve o hiç böyle yattı kaldı. Ortalama enflasyonda hani aşağıyla yukarıya bir onun ortasını alıyorlardı. Şimdi hani %2 hedefine ulaşmak için enflasyonun bir süre 1.5-1.7'lere inmesi gerekmiyor mu?
1: Ortalamada. Tabii ortalamasının olması için öyle olması gerekiyor.
5: Hiç onlar konuşulmuyor şimdi. Yani burada bir hedefi ben küçülterek PCE'deki uç fiyat artış ve azalışlarını elimine edeceğim sepetteki. Onların da ortalamasını alacağım. Median değil de ortalamasını alacağım. Bunu hedef alacağım. Şimdi hesaplamışlar o da yani yaklaşık 1 puan aşağıda. Yani sen Trump'a ben söz vermedim, taahhüt etmedim diyorsun ama PCE ile oynarsan, hedefi değiştirirsen faiz artışına yol açmış indirmiş olursun. Şimdi bu ne demek? Eğer piyasa senin borcun yüksek, bütçen açık veriyor, Hürmüz İran dolayısıyla 30-40 milyar dolara çıktı savaşın maliyeti, daha da savaşacağım ve savaşı büyüteceğim dersen, tamam mı? Bu yatırımcı senden ilave bir prim ister. Enflasyon kalıcı olacaksa, inatçı olacaksa seni faiz indirmemen lazım. Faiz indirir piyasalarla savaşırsan sonuçta gideceğin yer getiri eğrisi kontrolü. O da Warsh'ın ben şey bilançoyu küçülteceğim derken bilançoyu büyütmesi demek. Yani geldiği zaman yapacak tam tersini yapacak bir Merkez Bankası Başkanı tamamen Beyaz Saray ve Trump'ın emrine girmiş bir FED demektir. Bu çok tehlikeli bir şey. Biraz arkasında böyle hesaplar da var diye düşünüyorum.
6: Bakalım takip ediyor olacağız diyelim. Ekonomist Vedat Özden çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ve kısa bir araya gidelim. Aranın ardından 60 dakikada buradayız efendim.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Skudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
6: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Cemaat, ben risk iştahı açısından iyi bir haftaya başlamadığımızı söylemek mümkün. Küresel piyasalara baktığımızda biraz daha dalgalı bir seyir hakim ama Türkiye özelinde %2'nin üzerinde kayıplarla kapattık. Burada ana gündem başlığımız tahvil fiyatlarındaki özellikle uzun bacaktaki yükseliş olmaya devam ediyor ki buradan piyasalara olan baskıları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün biz neleri konuşacağız diye bakacak olursak Global Türk Kapital kurucusu ve yönetici ortağı Barış Öney bizimle olacak ilk bölümde. Özel sermaye fonları nerelere odaklanıyor gerçekleştirmiş oldukları bir konferans var. Ondan çıkan başlıkları konuşmaya çalışacağız. İkinci bölümde Fax Global Enerji Ekonomisi ve Dönüşümü Direktörü Cüneyt Kozakoğlu bizimle birlikte olacak. Orta Doğu'daki savaşta gelinen son noktayı değerlendireceğiz. Haber akışı durulmazken bunun aslında enerji fiyatlarındaki, enerji piyasalarındaki etkilerini konuşmaya çalışacağız ki burada da Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan ciddi uyarılar almaya devam ediyoruz. Özellikle stokların azaldığı konusunda uyarıları gelmeye devam ediyor. Ve son bölümde Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydarol bizimle birlikte olacak. İran-ABD savaşında gelinen noktayı ve buradan sonra nereye evrilebileceğini konuşacağız. Ama bir yandan da geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız ABD-Çin cephesinde Trump-Xi zirvesi vardı. Buradan çıkan sonuçlara odaklanmaya çalışacağız ama hepsinin öncesinde günün çıkan gündem başlıkları diyelim efendim. 60 dakika başlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hizmet şeref belgesi ve plaket takdim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetiminin piyasanın yaşadığı stresi askeri düzeye indirmek için her türlü tedbirin alındığını ve almaya da devam edileceğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2026 yılı ilk çeyrekte 52 bin kişi azalarak 2,8 milyon kişi oldu. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3 azalarak 448.428 olarak kaydedildi. Bu dönemde otomotiv sanayinin kapasite kullanım oranı ise %63 oldu. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, ticari petrol stoklarındaki erimenin korkutucu boyuta ulaştığını söyledi. Birol, hızlı gerilemenin piyasa üzerindeki etkilerinin derinleşeceğini bildirdi. İran Tensim Haber Ajansı, müzakerelerde ABD tarafının İran petrolüne yönelik yaptırımlara geçici bir muafiyet teklif ettiğini belirtti.

0: Ve 60 dakikanın ilk konu stüdyomda Global Türk Kapital kurucusu ve yönetici ortağı Barış Öney bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi aslında şuradan başlayalım konuşmaya. Küresel Özel Sermaye Fonları Birliği'nin gerçekleştirdiği Global Private Capital Conference kapsamında geçen hafta siz New York'taydınız. Şimdi biraz bunun çıktılarının aslında nelerin altının çizildiğini merak ediyoruz. Bir miktar süreçlerden bize bahsederseniz çok seviniriz, öyle başlayalım.
1: Çok teşekkürler. Tabii ki memnuniyetle. Evet, küresel dünyada fon dünyasının yıllık toplantıları kapsamında New York'taydık. Bu GPCA denen Global Private Capital Association. Üyeleri 2 trilyon dolar varlık yönetiyorlar yurt dışında. Her sene de yılda bir New York'ta toplanıyorlar. Ben de GPCA'in 9 yıldır Türkiye temsilcisiyim. Yurt dışındaki ilk temsilcisiyim New York dışında, yani Amerika dışındaki. Burada tabii ki enteresan konular konuşuldu. Özellikle bu tabii ki İran Savaşı herkesin gündeminde ve birinci gündeme oturmuş vaziyette. Sebebi de çok açık, tabii ki enerji konusu. Niye enerji konusu? Çünkü yapay zeka, data center'lar, veri merkezleri ve enerji böyle bir üçgen oluşturmuş vaziyette. Yapay zekanın çalışabiliyor olması için işte veri merkezi, onların çalışabiliyor olması için enerji, enerji olması için enerjinin çeşitlendirilmesi, güvenliği gibi konular hepsi iç içe geçmiş vaziyette. Şimdi burada bir takım tehditler var. Biraz evvel siz de bahsettiniz Fatih Birol'un uyarıları gibi. Bir taraftan bunlar var. Henüz daha tam fiyatlanmamış vaziyette. Çünkü her türlü risk gelebilir. Savaş

0: uzadığı takdirde. Ve bir taraftan da fırsatlar var. O fırsatlara da herkes odaklanıyor. Dolayısıyla eğer enerji iletişimi bu kadar problemse orada yapılacak yatırımlar tabii bir fırsat yatırım. Nedir? Pil örneğin. Verimli pillerin depolama kabiliyetinin artırılması ya da işte demir yolları veya boru hatlarının yapımı, alternatif boru hatlarının, alternatif demir yollarının yapımı gibi konular gündeme geliyor. Lojistik hatlar veya yapay zekanın etrafında oluşacak diğer değer zinciri içerisindeki konular, iletişim dediğin zaman işte kablo vesaire her tür şey gündeme geliyor. Dolayısıyla buralarda fırsatlar var. Maden mineral konusunda ciddi fırsatlar var. Bunlara yatırımlar gündemde. O nedenle böyle bir konu var. Aslında hani sanayi vesaire işte bu tür yerlerde de yatırımlar çok artacak. Ama sanayinin dijitalleşmesi yani burada çok önemli fırsatlar görüyor yatırımcılar. Aslında yatırım artık bir, sadece karı düşünerek yapılan bir işlemden ibaret olmadığını birçok şekillerde anlamış vaziyette yatırımcılar. Dolayısıyla diversification yani çeşitlendirmeye gidiyorlar kendilerini. Hem varlık sınıfında hem coğrafi çeşitlendirme hem sektörel çeşitlendirme. Ne kadar çeşitlendirebilirsek o kadar kar gibi gözüküyor ve dayanıklı coğrafyalara, dayanıklı mal ve hizmetlere kayıyor yatırımlar. Dayanıklılık çok önemli hale gelmiş vaziyette. Güvenilir pazar çok önemli hale gelmiş vaziyette. O nedenle bu tür yerlere büyük bir kayma var özel sermaye fonlarının. Özel sermaye de neden önemli? Çünkü öyle bir noktaya geldi ki özel sermaye. Eskiden biz sermaye piyasaları dediğimizde hep halka açık piyasalar anlıyoruz. Evet. İşte borsadaki şirketlerimiz vesaire. Oysa artık borsada olan şirketlerin belki %90'ın daha fazlası özel şirketler. Ve özel şirketlerde inanılmaz fırsatlar var. Özel sermaye de bu özel şirketlere yani halka açık olmayan şirketlere ağırlıklı yatırım yaptığından dolayı orada çok büyümüş noktada. Çok büyüdüğü için artık ekonomilerin merkezine oturmuş vaziyette. O yüzden de çok önemli bir hale gelmiş durumda. O nedenle burada olan biten aslında ekonomiyi önemli ölçüde etkiler vaziyette. Bunlar da konuşuldu toplantılarda, toplantı sırasında. Buralara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü her şey halka açık piyasalarda gerçekleşmiyor.
1: Peki dediniz ana ki bazı fırsatlar var, bazı aslında riskler olduğu gibi ve buralarda aslında o fırsatlara nasıl yönlenilebilir o taraf irdeleniyor. Böyle bir noktada şimdi tabii ki küresel tarafı anlattınız ama bir Türkiye paneli de vardı. Bizim açımızdan da aynı fırsatlar aynı noktalarda mı var yoksa hani orada farklılaştığımız alanlar nelerdir? Orada farklı başlıklar öne çıktı mı bu panelde mesela?
0: Şimdi tabii ki çok önemli. Bir kere Türkiye paneli olması bu toplantılarda yani 8 yıldır falan olmayan bir konuydu. Biz Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile birlikte GPCA'de böyle bir paneli tasarladık. Ve onlar da bunu buna imkan sağladılar. Buna imkan sağlanması demek aslında yani 8 yıldır olmayan bir şey. Türkiye'ye bakış açısının olumlu noktaya döndüğünün işaretlerinden bir tanesi. Bu panelde Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı seviyesinde temsil edildi. Türkiye'de gene yatırım yapıyor olan Franklin Templeton temsil edildi. IFC Türkiye'de 25 yıldır yatırım yapıyor. IFC temsil edildi ve Türkiye'yi anlattık diyebilirim. Türkiye'deki fırsatlardan bahsettik ve ilgiyle de karşılandı. Zaten genel anlamda oradaki işte toplantılar sırasında veya sohbetler sırasında Türkiye hep merak edilen ve radara girmiş, yatırım radarına girmiş bir ülke konumundaydı. Bizim dışımızda bir de Hindistan paneli oldu zaten. Başka da ülke paneli olmadı. Bizim aslında hani rakip olarak bakarsak en büyük rakibimiz Hindistan ülke bazında. Hindistan ve Türkiye paneli geri kalan değişik paneller dışında ülke paneli olarak ikisi oldu. Dolayısıyla önemliydi evet, Türkiye evet. açısından. Şimdi Türkiye'de tabii fırsatlar var. Bir etrafımız kaynıyor.
1: Peki,
0: savaş
1: hangi,
0: içerisinde.
1: Evet, evet, hangi alanları aslında
0: fakat
1: fırsat olarak
0: ada, görüyorlar? Fakat biz ada olarak yani bir güvenilir ada gibi kalmış pozisyondayız. İşte barışı olan katkılarımız, sakin durmamız, herkesle iyi bir diyalog kurup işte burayı çevremizle birlikte, yani sadece Türkiye değil, Türkiye'nin çevresini de hani güvenli bir bölge haline getirme çabalarımız çok değer görüyor ve önemseniyor. Büyük bir ülkeyiz, 85 milyon. Birçok konuda, yani sanayi konusunda birçok üretimde ya Avrupa birincisiyiz ya dünyada işte ilk beşteyiz. Bir takım teknolojik sektörlerde öndeyiz. İşte fintech gibi, oyun gibi. Yani çok özellikli konulardayız. Enerji iletişiminde çok önemli bir ülkeyiz. Yani hem güneyden gelen petrol hatları, kuzeyden gelen petrol hatları kesişim noktalarındayız. Buralar çok önemli. Dünya enerji kısıtlı, yani dünya şu anda enerjiyle ilgili herhangi bir böyle seçim yapacak pozisyonda değil. Yani işte petrol olsun, hidrokarbon ürünleri olsun, yani yenilenebilir tabii ki çok önemli. Mesela güneş çok önemli. Çünkü güneşe yatırım inanılmaz önemli. Nükleer konuşuluyor şu anda. Herkes gene nükleer kapasitesini artırmaya çalışıyor. Yani her türlü enerjiyle ilgili konu gündemde. Türkiye'de bunların çok önemli bir noktasında aslında. Ve Türkiye'de yatırım fırsatı o kadar sonsuz. Yani orada da söyledik. Yani 1,5 milyon şirketimiz var TOBA kayıtlı, bilanço üreten. Yani bunların 15 bini zaten 10 milyon doların üzerinde ciro yapan şirketler. Ve her sektörde, her alt sektörde, yeni teknolojilerde, dijitalleşen sanayide fırsat var. Yani mesela her yerde bu fırsatlar yok. Doğu Avrupa'ya baktığınızda, Orta ve Doğu Avrupa'da çok yok, Orta Doğu'da çok yok. Bizde yatırım çeşitliliğinden bol bir şey yok. Ve önümüzdeki 10 yıl bir evvelki 10 yıla göre çok daha pozitif gideceği konuşuluyor Türkiye'nin. Gelişmeler de o yönde. Yani yatırımlar da o şekilde hani gelmek istiyor aslında Türkiye'ye.
1: Peki şeyi merak ediyorum. Hani Türkiye'ye bakış açısı anladığım kadarıyla iyi. Birçok alanda da yatırım gelmek istiyor ama şu anki konjonktüre baktığımızda biraz daha hani bekleme pozisyonunda mı yatırımcı? Yani şöyle, sonuçta savaş konjonktüründeyiz.
0: Tabii ki savaş. Şimdi bu yatırımcılar uzun vadeli. Evet. Yani geldikleri zaman 10 yıllığına geliyorlar. Yani öyle bir perspektifle geliyorlar. Hani bugünden yarına, bugün ne oluyor bitiyor, hani o kadar önemli değil onlar için. Ama tabii ki yani yatırım yapma noktasında oldukları için şimdi tabii ki bir bekle gör noktasında da varlar. Bir kısmı öyle, bir kısmı da şu anı fırsat olarak görüyor. Şu anda yatırım yapalım, önümüzdeki iki yıl hani bu yatırımları yapalım. Zaten işte bu savaş ortamı da nasılsa bitecek. Türkiye'de işte bir şekilde hani seçim olacak 2027-28 ne zaman olacaksa. Ondan sonrası için de bu yatırımlardan daha iyi bir ortam oluşacak ve bu yatırımlardan daha iyi karlarla çıkabileceğiz mantığında daha hızlandırmış vaziyette. Özellikle fonlar kanalıyla bu yatırımı, yani şöyle para sahipleri, yani işte büyük DFI denen kalkınma ve yatırım bankaları veya işte sigorta şirketleri ya da üniversite endowment fund denilen işte fonlar veya dünyadaki başka aile ofisleri vesaire. Bunlar fon yönetim şirketlerine para koyarak, o fon yönetim şirketlerinin de şirketlere para koyarak yatırım yapmasını sağlıyorlar. Yani sistem böyle işliyor. Dolayısıyla o yatırım yönetim şirketlerine şu anda hani para koyarak yatırım yapmış oluyorlar ve son 6 ayda yaklaşık 500 milyon dolar böyle yatırım yapıldı. Bu sene sonuna kadar da 1 milyar doların yapılacağını öngörüyoruz. Hı hı. Benim tahminim. Piyasada benzer görüyor. Yabancı kaynaktan bahsediyorum. Bir de tabii Türkiye'deki Türklerin kaynakları
1: tam olarak
0: var.
1: Ben
0: o da
1: onu soracaktım. Yani Türkiye'deki kurumsal yatırımcılar özel sermaye varlıklarına ne kadar yatırım yapıyorlar? O tarafta iştah nasıl?
0: Şöyle aslında bu çok uzun yıllar aldı Türkiye'deki şirketlerin ve işte kurumların bu sermaye sınıfına yatırım yapması. Ama İlk şeyle başladılar, girişim sermayesi, yani venture capital dediğimiz daha işte startup ekosistemine ya da yeni teknolojilere yatırım yapan VC denen venture capital fonlarına GSYF enstrümanıyla, yani girişim sermayesi yatırım fonu enstrümanıyla SPK'nın izin verdiği ve onayladığı GSYF kurmak suretiyle bu yatırımları yapmaya başladı 5-6 yıldır ve venture capital ekosistemine ciddi paralar gitti bunlar. Bayağı 5 milyar dolar civarı para kaynağı gitti oraya. Fakat özel sermaye fonları anlamına baktığınızda çok az gitti. İkisi arasında ciddi fark var. Çünkü özel sermaye fonları daha oturmuş, yerleşik şirketlere büyüme sermayesi sağlamak ana amacı bu. Orada daha az bir... Ama şimdi, yani son bir senedir bu varlık sınıfına para koyma noktasına geldi birçok kurum. Hem şirketler, hem kamu, hem bankaların işte portföy yönetim şirketleri artık bu sermaye sınıfına da para koymak üzere yapılanmaya başladılar diyeyim. Ve buradan önümüzdeki 2-3 yıl önemli bir kaynak bu özel sermaye fonlarına da gidecek. Yani girişim sermayesine de gidecek, özel sermaye de gidecek. Dünyada da böyle çünkü. Yani burayı göz ardı edemeyiz. Burası ekonominin çok içinde ve çok önemli bir kaynak. Yani bu doğrudan sermaye gibi düşün. Yani uzun vadeli. Bir de sadece para değil bu, akıllı para. Yani bu fonun yöneticileri bizzat yönetim kurullarına giriyorlar. Yönetim kurullarında kuruculara destek oluyorlar büyümeleri için, hızlı büyümeleri için. Birçok deneyim getiriyorlar ve bir eğitim süreci aslında. Ve çok daha iyi kullanılabilir hale geliyor o kaynak. Mesela bankadan kredi aldığınızda siz kendi kendinizesiniz. Ya da halka açıldığınızda yarattığınız parayla kendi kendinize devam ediyorsunuz yolunuza. Ama bu öyle değil. Bu akıllı para girdiği zaman hakikaten iyi bir ilişki kurabildiyseniz, kurgulayabildiyseniz çok önemli noktalara götürüyor. O yüzden GSYF'ler çok önemli, çok da büyüyeceğini düşünüyorum. Durum böyle Türkiye'de de.
1: Sizin zaten söylemlerinizden de şunu anlıyorum. Bu varlık sınıfının zaten hani gelişimine Türkiye'deki çok önem veriyorsunuz. Şirket evet. olarak da öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok konferansa düzenliyorsunuz aslında.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla biraz o tarafları da değinelim. Kapatmadan tabii. önce tamam. konuşmamış olmayalım isterim.
0: Global Türk Kapital olarak işte biz 16. yılımızın içerisindeyiz. Kuruluşumuzdan sonra işte Londra ve Dubai'de de faaliyetlerimiz var. Ama yani kendi faaliyetlerimiz şirket satın alma, birleşme, halka arz, işte özel sermaye fonları işlemlerinde çok sayıda yaptığımız işlem var. Ama bunun yanı sıra bir sosyal proje olarak bu varlık sınıfının işte 2015'ten beri her yıl İstanbul ve Londra'da toplantılarını yapıyoruz. En sonuncusunu 31 Mart'ta Londra'da gerçekleştirdik. İşte bu seneki konferansımız 8 Ekim'de. İstanbul'da olacak. Buraya da en üst düzey özel sermaye, özel kredi, venture capital, girişim sermayesi fonlarını topluyoruz. Bir full gün kamudan katılım sağlıyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımız, bakanlarımız, işte en son Mehmet Şimşek Londra'ya geldi, katıldı. Daha önce Fatih Kacır katıldı. İşte Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcımız katıldı. Kamuyla hükümet ve bu sermayesini bir araya getirip bu konferansları yapıyoruz ki herkes birbirini daha iyi anlasın. Yani özel sermayede ne oluyor bizim kamu anlasın, kamuda ne oluyor özel sermaye anlasın ve Türkiye'deki fırsatları anlatalım, riskleri de anlatalım, onları da paylaşalım ama çözümleri ortaya koymaya çalışalım. Bunlar yani Türkiye'deki, yani Türkiye ile ilgili bu sermaye sınıfıyla yapılan tek konferanslar diyebilirim. Bu artık uluslararası boyuta geldi. Orta Doğu, Afrika, Orta ve Doğu Avrupa, Kafkaslar, her yerden konuşmacılarımız geliyor ve yatırımcılara odaklanıyoruz. Yani yatırımcı istiyoruz bu konferanslara. Onları katıyoruz. Biz de kendimiz şu ara bir özel sermaye fonu yaratmaya çalışıyoruz. Ve bu yabancı yatırımcılarla birlikte eş yatırım yapalım. Yani biz bak biz de paramızı koyuyoruz, gel sen de koy gibi. Aslında bu bizim DNA'mızda, yani Global Türk Kapitali kurarken ismimiz öyle zaten. Yatırım öncesi ve sonrası, yatırım yönetimi ve danışmanlık diye kurmuştuk. Biz bunu yapıyorduk zaten eskiden beri. Ama şimdi kendi paramızla da Yani bir fon toplayalım, bundan yapalım. Yani amaç gene yabancı doğrudan yatırımcıyı Türkiye'ye getirmek, iyi fırsatları sunmak ve onları da hani herkesin kar edeceği, kazan kazan olacağı yatırımları yaparak işte herkesin iyi olmasını sağlamak.
1: Umarız daha iyi gelişmeleri de aktarmaya devam ederiz. Sizle de konuşmaya devam ederiz diyelim. Memnuniyetle. Global Türk Kapital kurucusu ve yönetici ortağı Barış Öner'e çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ve kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından buradayız efendim.

0: RTT Radyo.
1: Reklam. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize fuzul lazım.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
7: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
8: Sabah öğle akşam SOA.
9: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.
1: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
12: İlişkin özellikle rezervlerdeki azalmanın ciddi sıkıntılar yaratabileceği dönemlerden geçtiğimizin vurgusunu yapıyor. Daha önceki söylemlerinde de keza öyle bu tarafa dikkat çekmişti. Dolayısıyla bir burayı konuşarak başlayalım. Daha sonrasında aslında savaşın etkilerini daha detaylıca konuşuruz ama hem Fatih Birol'un söylemleri hem de Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı raporlar üzerinden baktığınızda görünümü nasıl okursunuz? Aslında riskin boyutunu nasıl değerlendirirsiniz diye soracağım.
13: Teşekkür ederim. Risk bayağı büyük tabii ki, fakat petrol fiyatlarından da anlaşılacağı üzere daha bunun tam farkında değiliz ve de bir geçiş sürecindeyiz ya da uyum sağlama sürecindeyiz demek doğru olabilir. Fatih Bey'in de belirttiği üzere Uluslararası Enerji Ajansı kapsamında Mart ayında açıklanan 420 milyon varillik bir stok salımı planı vardı ve o stok salımı devam ediyor. Fakat kendisinin de dediği üzere bu bayağı hızlı bir biçimde devam ediyor. Yani Nisan ayında mesela günde 3 milyon varile yaklaşan bir stok salımı gerçekleşti. Keza Mayıs ayında da gene aynı şekilde toplamda 100 milyon varili geçecek şekilde Uluslararası Enerji Ajansı bunun 120 milyon varili bulacağını düşünüyor ama 100-120 milyon varillik bir stok salımı gerçekleşecek. Bu şekilde gidersek tabii ki yani bunun neredeyse yarısı zaten bitti. 420 milyon varil dedik. Bunun yarısını piyasalara sunmuş durumdayız açıkçası. YK'nın ikinci arası 200 milyon varillik bir bölüm kalıyor. 210 milyon varillik bir bölüm kaldı. Onu da işte Temmuz ayına kadar tekrar salınacağını, tekrar piyasalara sunulacağını açıkladı Uluslararası Enerji Ajansı. Tabii bu soru, bu şu demek, yani hali hazırda Hürmüz'den kaynaklanan kesintinin batı piyasalarına yansımamasını sağlıyor bu stok. Yani iki tane etken var. Büyük bir kesinti oldu. 10 milyon varillik bir çıkış kaybı var, arz kaybı var. Bu arz kaybı talep tarafında iki şekilde dengeleniyor. Bu dengelemenin ana unsuru stoklardan boşalma, diğeri de tabii talep kaybı. Özellikle Asya'da, Orta Doğu'da büyük bir talep kaybı yaşanıyor. Talep kaybı artı stokların piyasaya sunumu arz tarafındaki eksiği örtüyor. Burada Fatih Bey'in belirttiği şey tabii bu ila nihaya devam edebilecek bir durum değil. Temmuz ayı itibariyle falan burada bir artık stoklarda dibe, en azından bu ilk parti stoklarda dibe ulaşmış olacağız. Ondan sonra zannediyorum muhtemelen Avrupa Birliği ve OECD, Asya, Japonya, bilhassa Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere ikinci bir parti stok sunacaklar piyasaya. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin SPR, stratejik petrol stokları hali hazırda Eylül ayına kadar gidecek durumda. Dolayısıyla bu yaz döneminde böyle bir stoklar talep kaybı, bilhassa Asya ve Orta Doğu'da şeklinde geçeceğiz gibi duruyor. Fakat bunun ilk, dediğim gibi, ilk farkına varış Haziran-Temmuz aylarında büyük bir azalma şeklinde karşımıza çıkacak. O zaman muhtemelen işte dediğim gibi, yani ya fiyatlarda bayağı bir artış olması lazım ya da ikinci parti bir piyasaya stok salımı gerekecek.
12: Cüneyt Bey, şimdi aslında riskin çok da farkında değiliz. Fiyatlamalar üzerinden anlıyoruz bunu dediniz. Orada hem yukarı yönlü baskılanmanın ne kadar devam etmesini beklersiniz diye soracağım. Aslında hani normal şartlarda riskin boyutuna göre bir fiyatlama gerçekleşmiş olsaydı. Hem de sizle konuşurken bir son dakika geldi. Onu da size sormak isterim. İran savaşının petrol tedariğini kısıtlaması nedeniyle ABD Rus petrolüne yeni bir muafiyet planlıyor. Şimdi buradaki muafiyetler ne kadar aslında etkili olabilir fiyatlama üzerinde, hani oradaki arzın boyutunu iş içine kattığımızda etki boyutunu nasıl gözlemlersiniz?
13: Ben tabii ki başta fiyatlanma ile ilgili şunu söyleyeyim. Dediğim gibi bu arz tarafındaki kaybın talep tarafında, bilhassa stokların piyasaya sunulması ve gene Asya ve Orta Doğu'daki gerçek talep kaybıyla birleştiğinde arz talep dengesinde gene çok büyük bir kırılma olmadı. O yüzden fiyatlar da aşırı sıçramadı. Fakat bu yaz itibariyle Haziran, Temmuz gibi birinci parti stoklar dibe vurduğu zaman petrol fiyatlarının da arz tarafında olan kaybı talep tarafına yansıtacak şekilde artması gerekiyor. Dolayısıyla burada bizim yaptığımız modellemelerde, yani ürün fiyatlarının özellikle 250 dolar, varili 250 dolara kadar çıkması lazım ki o tarafta talep tarafında bir kırılma gerçekleşsin ve piyasa tekrar dengelensin. Bu şekilde, yani şimdi bu denge aşağı yukarı bir dengeli gidiyor. İşte Brent 110 dolar bölü varilde. Ama yaz geldiğinde ve bu birinci parti stoklar tükendiğinde, bu stok salımları tükendiğinde fiyat tarafından bir sinyal beklemek yanlış olmaz. O da dediğim gibi bayağı yukarı bir sıçrama olacak ki talep tarafında arzdaki yokluğu dengeleyecek bir kırılma gerçekleşsin. Rusya veya İran bu Amerika Birleşik Devletleri açısından da çok önemli bir şey tabii, petrol fiyatlarının sıçraması. Çünkü oradaki benzin fiyatlarına yansıyor. Kasım'da midterm seçimleri var orada. Orada ara seçimler var. Ara seçimlerden önce hali hazırda benzin fiyatları 4,6-4,7 dolara ulaştı galonu. Dolayısıyla onlar da petrol fiyatlarını baskılamak için, en azından ara seçimlere kadar belli bir seviyenin altında tutabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Rus petrolüne, daha önce yaptırımlara tabi olan Rus petrolüne ya da İran petrolüne keza izin verilmesi, bilhassa gemilerde bekleyen, onlar da çünkü büyük stok resmi içindeler. O gemilerde bekleyen petrollerin tekrar rafineje sunulması bu kapsamda başvurulan çarelerden biri. Tabii bunların hepsi daha önce de bahsettiğimiz gibi geçici şeyler, önümüzdeki bir ayı, 2 ayı kurtaracak şeyler. Onun dışında asıl ana sorun olan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde herhangi bir gelişme olmazsa, o zaman yaz itibariyle herhalde duvara toslama gibi bir durum gerçekleşecek.
12: Peki tablo böyleyken petrol cephesinde bu LNG tarafını da bir son olarak sormak istiyorum. Ya Avrupa Asya arasındaki o enjeksiyon döneminde yaşanan rekabeti soracağım. O taraftaki görünümü nasıl değerlendirirsiniz, okursunuz?
13: O tarafta da tabii ki klasik bir biçimde, yani Avrupa şimdi yaza geliyor, havalar ısınıyor, çok büyük bir talep artışı gerçekleşmesi beklenmiyor ama işte dediğiniz gibi sonbahardan itibaren bayağı bir sıkıntı olması beklenebilir normal şartlarda. Bunun normal şartlarda dememin nedeni bu. Şimdi LNG konusunda şöyle bir şey var. Petrol tarafında baktığınız zaman Hürmüz'den çıkıştaki olan kesilme toplam talebin, yani toplam işte şeye baktım, 100 milyon varil desek 20 milyon varillik bir kayıp var. Bunun işte bir kısmı bor hatlarıyla vesaire yapıyor. İşte %20'sine, %10'una %15'ine ham petrolün 5 teklasının %20'sine tekabül edecek bir kayıp var. LNG'de böyle bir kayıp yok. LNG'nin %20 kay, dünya LNG ticaretinin %20'si evet. Fakat dünya LNG ticaretinin %20'si toplam dünya doğal gaz tüketiminin %3'üne tekabül ediyor. Yani son derece cüzi bir miktar. Enerji paketinizde elbette ki LNG önemli bir rol tutuyorsa sizin için bu önemli. Fakat toplam doğalgaz arzı açısından baktığımız zaman çok da bir şey değil. Avrupa Birliği açısından da şunu vurgulamakta fayda var. Elbette ki şu anda %36 mesela Avrupa Birliği'ndeki stok seviyesi. Elbette ki yaz sonundan itibaren bunu bilhassa Kasım'a, aralığa doğru artması gerekecek. O zaman tabii ki fiyatları da etki edecek bir talep, Asya ile Avrupa arasında bir çekişme olabilir ama geçtiğimiz yılın sonunda Avrupa Birliği bayağı bir esneklik getirdi regülasyonuna. Normalde 1 Kasım itibariyle stokları %90 doldurmaları lazım. Fakat geçtiğimiz yılın sonunda bunu bayağı genişlettiler. 1 Ekim ile 1 Aralık arasında 2 aylık bir süreye yaydılar. %10 esneklik sağladılar vesaire vesaire. Dolayısıyla bizim düşüncemiz Avrupa Birliği'nin 1 Kasım itibariyle %80-85'lik bir dolum oranına ulaşacağı. Bunun da bu esnekliklerle beraber biraz da talep tarafında da tabii kayıplarla beraber çok da büyük bir doğal gaz fiyatı sıçramasına yol açmayacağı, işte TTF açısından bakarsanız 15 ila 20 dolar arasında seyredecek bir fiyatla hallolabileceği şeklinde.
12: Cüneyt Bey, aslında bir miktar daha kötü senaryolar üzerinden konuşmuş gibi olduk. Bir de son olarak iyi senaryonuzu da merak ediyorum. Çünkü hali hazırda hani bugün barış sağlansa, oradaki aslında enerji tesislerindeki tahribatla birlikte, beklentilerle birlikte fiyatlamaların çok daha aşağıya hızlı bir şekilde gelmesi de beklenmiyor. Dolayısıyla iyi senaryonuzda tahribatın ne kadar süre sonrasında aslında onarılabileceğini düşünüyorsunuz?
13: İyi senaryo diye bir şey yok maalesef. Hı hı. Bunu bir kere bir
12: yani bugün belki barış ilan edilmiş olsa velev
13: bugün, ki. Bugün barış ilan edilmiş olsa dahi Hürmüz'den petrol ihracatının savaş öncesindeki döneme dönmesi bir yıldan fazla alacak. Bizim ana senaryomuzda mesela, ki gerçi biraz daha tabii bugün barış ilan edilecek gibi değil. Ama 2027 sonuna kadar mesela savaş öncesi döneme dönüşü beklemiyoruz. Yani keza işte doğalgaz tarafından demin konuştuk. İşte Rosneft'teki iki tane ünitenin tamiri yıllar sürecek mesela. Bu tarz böyle şeyler var. Aynı şekilde ham petrol üretiminde olan kaybı da düşündüğünüzde mesela 12 milyon varillik üretim kaybı var. Bu sahaları tekrar harekete geçirmek, tekrar full kapasite üretmeye başlamak aylar sürecek bir şey. Ya yani bugün tekrar sıfıra hadi el sıkıştık, her şey bitti, öpüştük, barıştık deseniz gene önümüzdeki bir yıl boyunca savaş öncesine dönüşün gerçekleşmeyeceği bir sürece girmiş oluruz.
12: Fox Global Enerji, Enerji Ekonomisi ve Dönüşümü Direktörü Cüneyt Kozakoğlu. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt Bey paylaştıklarınız için.
13: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
12: Ve bir haberimizle devam edeceğiz. Böyle bir ortamda biz Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksini de aldık. Mayıs ayının ilk yarısında bir önceki aya göre %0,22 oranında azaldığını söyleyelim. 71,15 değerini aldı. İç talepte kararsız bir seyir izlenirken tüketim eğiliminde de tekrar bir gerileme görüldü. Detayları izleyerek devam edeceğiz.
14: Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Mayıs ayında önceki aya göre %0,22 oranında gerilemeyle 71,15 değerini aldı. Nisan ayında toparlanma sinyali veren endeks söz konusu toparlanmayı devam ettiremedi. Süresiz bir ateşkes dönemine girildiği açıklamasına rağmen süresiz bir gerginliğe dönüşen süreç tüketici güvenindeki toparlanmayı frenleyen ana unsurlardan birisi oldu. Savaşın etkilerinin özellikle enflasyon tarafında daha hissedilir olması da diğer bir neden olarak görülürken buna bağlı olarak da tüketim eğiliminde tekrar bir gerileme izlendi. Bu çerçevede Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki ayın nihai endeksine göre %1,58 oranında artarak 72,63 değerini aldı. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim mallarıyla otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise %3,91 düşerek 70,93 seviyesine geldi ve iç talepte kararsız bir seyir izlendi.
12: Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydaroğlu'yla birlikteyiz. Can Bey hoş geldiniz.
15: İyi akşamlar Ece Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
12: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir yandan savaşlamasını konuşuyoruz, o tarafı detaylandırırız ayrıca ama geçen haftaya şöyle bir dönerek başlayalım isterim. Ne vardı gündemimizde? Trump-Xi zirvesi. Buranın çıktılarını çokça konuştuk ama piyasa beklentilerini özellikle çokça karşılamamışa benziyor. İkili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik haber akışları vardı. Öte yandan ABD-İran savaşına yönelik çıktılar vardı ama söylediğim gibi çok da beklentileri karşılamadı. Sizin bakış açınıza göre bu çıktılarda en çok dikkatinizi çeken noktalar ne oldu?
15: Vallahi en çok herhalde dikkati çeken nokta bir kere Trump beklediğini alamadı. Yani her ne kadar açıklamalar o şekilde gelmese bile zaten daha masaya oturmadan Şii-Tayvan bizim kırmızı çizgimizdir. Oraya dokunursanız bu işin sonu çatışmaya kadar gider dedi ve Trump orada kaldı. Yani bir olası ABD-Çin kavgası, savaşı olur mu olmaz mı, Trump Tayvan'ı bırakır mı bırakmaz mı bunu şu anda bilemiyoruz. Ama orada bir beklentinin olmadığı kesin. Onun dışında ekonomik pakette de evet bir takım gelişmeler olduğu gibi duruyor. Ama söylenen rakamlar, beklenen rakamların çok altında kaldı. Yani orada da global ticaret üstünde rahatlatıcı bir etkiyi şu açıklamada beklemek biraz zor gözüküyor. Orada da sanki Çin bir adım öne geçmiş vaziyette gibi duruyor. Yani dolayısıyla bundan sonra artık bakalım hem Amerika ekiplerinin hem Çin ekiplerinin ikili görüşmeler yoluyla ticaretteki engelleri kaldırmak için yapacakları görüşmeleri izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Oradan acaba ne çıkacak bekleyeceğiz. En fazla işte konuşulan konulardan bir tanesi de Çin'in Boeing siparişi oldu. Orada da yaklaşık 700 uçak beklenirken 200 uçaklık bir talebin gelmesi aslında daha fareyi doğurdu gibi bir duruma da yol açtı. Yani alt alta yazdığımız zaman şu anda hani Trump'ın beklentileri çok altında kaldığını görüyoruz. Bir de bugün çıktı o haberler. Trump uçağa binmeden daha Çin'in verdiği hediyeleri çöpe atma emrini vermiş. Büyük bir korku, bir endişe var anladığımız kadarıyla Amerika tarafından. Ya bu Çinliler bizi verdikleri hediyelerle dinleyecekler, bir ispiyonaj mı yapıyorlar diye bir endişe havası da ortaya çıktı. Bu da enteresan bir gelişme olarak herhalde kayda değer olacak. Yani şu anda beklentilerin altında tabii ama tabii Trump'ın da işte şu İran'a destek vermekten vazgeçin, Hürmüz'ün açılmasına destek verin konusunda yaklaşımları oldu. Sanki Çin de bu işi biraz geçiştirdi gibi bir hava var. Yani tabii canım yani Hürmüz açılmalı hepimizin yararına gibi bir laflar edildiyse de şu anda Çin'in hala İran'ın arkasında duracağı benziyor. Yani Çin'e silah vermekten vazgeçin diyen bir Trump, buna da tabii bakarız diyen klasik Çin dış politikasıyla sükunetle konuları karşılayan ve dinleyen bir Xi izledik geçtiğimiz hafta içinde.
12: Peki bu haftaya geldiğimizde işte hafta sonunda resleşmeleri gördük. Trump'ın söylemleri, işte İran'ın süresi daralıyor söylemleri. Bu hafta başında işte bir yandan müzakereler devam ediyor ama işte bir yandan Axios'tan gelen haber akışları var. Hem petrol tedarikine ilişkin hem de müzakerelerin gidişatına ilişkin. Dolayısıyla tüm şunları alt alta, bunları alt alta koyduğumuzda bundan sonrasında tekrardan bunun savaşa evrilme riskinin boyutunun ne olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü bir yandan hani süreç uzamaya devam ediyor. Hani oradaki gerilimler de artıyor ama bir yandan biz böyle finansal piyasaları da konuştuğumuzda iyice aslında herkesin eli de sıkışmaya başladı. Dolayısıyla ne olacak bunun sonunda?
15: Vallahi şu anda uzlaşması iki tane liste var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin talepleri bir tarafta, İran'ın talepleri bir tarafta duruyor. Amerika İran'ı koşulsuz teslim almak niyetinde gibi bir görüntü çiziyor. İran'da mutlak surette savaşın galibiymiş gibi hareket etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bir uzlaşmaz nokta var. Yani dünyayı tedirgin eden konu bu. Yani iki taraf arasında hani birbirine yönelik bir iyi niyet adımı gözükmüyor. İşte Trump'ın tehditleri malum, siz de ifade ettiniz. Yani İran'da İran diye bir ülke kalmaz artık falan cinsinden kendi boyutunu aşan tehditler savuruyor. Ama öteki tarafta da giderek dünya kamuoyunda sempatisini yitiren bir Amerika Birleşik Devletleri İsrail cephesi var. Bunun da altını çizmek lazım. Yani Amerika bu noktada hani İsrail'e çok fazla angaje olmakla kendisinin bir süper güç olma sıfatını yitirmeye başladı. Bunun farkında ve öteki tarafta da Trump çok ciddi zemin kaybediyor Amerikan iç politikası çerçevesinde. Yani işte Kasım ayında yenileme seçimleri yapılacak. O esnaya kadar Trump'ın akıl sağlığı ile ilgili söylemler sürekli olarak Amerikan basında daha fazla yer almaya başladı. Dolayısıyla burada son ana kadar ne olacağı konusunda belirsizlik hakimiyetini sürdürecek. Bunu da hep beraber izleyeceğiz ama tabii ki piyasalar bundan olumsuz olarak etkilenmeye devam edecek. Her an bir savaş çıkabilir mi? Yoksa bu şantajların bir sonu mu var? Her iki taraf da müzakere masasında zemin kazanmak için talepleri çok mu fazla ileri götürüyor? Şu anda bütün bunlar bilinmezlik noktaları olarak karşımıza çıkıyor.
12: Şimdi savaş risklerini konuştuğumuz, savunma harcamalarının arttığı bir dünyadayız ve riskler de canlı bir şekilde masada. Dolayısıyla bir Avrupa tarafının bakış açısını da sormak istiyorum. Orada da aslında Rusya'ya dair ayrıca endişeler de var. İşte Baltık tarafında bir ayrıca savaş başlatır mı önümüzdeki işte 10 sene içerisinde diye. Dolayısıyla biraz Avrupa'nın endişeleri üzerinden de konuşmakta fayda var. Bir yandan da NATO zirvesine geri sayıyoruz. Tüm bunlar Temmuz ayına girdiğimizde nasıl yankılanacak NATO zirvesinde?
15: Şimdi tabii 6-7 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi ve herhalde Türkiye çok büyük bir gelişmelere şahadet edecek, tanık olacak. Bütün dünyanın gözü Türkiye'de olacak. Bir kere bunun altını çizelim. Çünkü malum son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler özellikle NATO çerçevesinde son derecede gergin ilişkiler haline döndü. Ve Almanya yine malumunuz neredeyse trilyon dolarlık savaş sanayi yatırımlarına doğru gitmeye başladı. Yani bu Avrupa Birliği ülkelerinde bir anlamda artık güvenlik toplumuna doğru gidiş, refah toplumunu bırakış gibi bir endişeye yol açıyor. Bu da aşırı sağın güçlenmesine yol açıyordu son günlere kadar. Ama son dönemde işte İtalya'daki referandum da ardından Fransa'daki belediye seçimlerinde aşırı sağ zemin kaybetti. Ama buna karşılık İngiltere seçimleri bu sefer tekrar aşırı sağın yükselmesiyle bir görüntü verdi. Öteki tarafta da tabii ki İspanya'da solcu bir liderin söylemlerini sempati toplaması biraz rahatlatıcı etki gibi ama baktığınız anda Avrupa Birliği siyaseti karma karışık bir görüntü vermeye devam ediyor. Bunun sonucunda tabii ki en büyük sorun Almanya'nın korkuları, hatta Polonya'nın da endişeleri. Çünkü eğer Ukrayna'da savaş Rusya'nın lehine sonuçlanırsa Putin'in bu savaşı önce Polonya'ya ardından da Almanya üstünden Baltıklara kadar önümüzdeki 10 yıl içerisinde sarkıtması gibi bir tehdit algısı şu anda Avrupa'da hissediliyor. Ve bu tehdit algısı çerçevesinde de Avrupa Birliği ülkeleri başta Almanya olmak üzere artık NATO'ya güvenmiyorlar. Yani dolayısıyla bu güvensizliğin sonucunun nasıl sonuçlar yaratacağını söyleyelim daha doğru ifadesiyle. Bütün bunları 6-7 Temmuz'da Ankara'daki zirvede daha net görme şansımız olacak. İşte bu çerçevede Türkiye'nin artan rolü Avrupa'nın savunması için ama Türkiye'nin bu role ne kadar sıcak bakacağı, çünkü öteki tarafta Avrupa'nın savunması için kendimizi angaje etmemizin Rusya ile olan ilişkilerimizi nasıl etkileyeceği, bütün bunlar büyük soru işaretleri olarak karşımıza çıkacaktır. Bu çerçevede evet, Avrupa güvenlik konusunda çok ciddi endişeleri İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bu kadar yakından hissetmeye başladı. Bunun altını çizmekte yarar var. Tabii ki artık güvenilir ortak Amerika Birleşik Devletleri'nin de güvenilmez hale geldiğini de bütün Avrupa Birliği ülkeleri altını çizerek teyit ediyorlar.
12: Can Bey, biraz önce söylediğiniz işte NATO'ya olan güvenin sarsıldığı noktasında mesela sadece de NATO değil de aslında genel olarak kurumlara olan güvende bir zedelenme söz konusu bu ortamda. Dolayısıyla kurumların geleceğine olan bakış açınız nasıl şekilleniyor?
15: Vallahi yine Trump kaynaklı bir görüntü var. Yani bence en önemli kurumların başında şu anda hükümranlığını yitiren kurumların başında Dünya Ticaret Örgütü geliyor. Malumunuz 1947 yılında ticaret ve tarifeler üstüne genel anlaşma GATT daha sonra 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne dönüşmüştü. Ve Dünya Ticaret Örgütü bu kurallar çerçevesinde herkesin kabulü doğrultusuna devam ediyordu. Ama ve bu örgütün de bir numaralı kuralı neydi? Bir kere gümrük vergilerini veya korumaları aşağı indirdiğinizde tekrar yukarı kaldırma şansınız yoktu. Ama Trump ne aldı? Ne yaptı? Gelir gelmez bütün gümrük vergilerini yukarıya doğru çekti ve Dünya Ticaret Örgütü'nün bir numaralı kuralını ihlal ederek dünya ticaretinde büyük bir bilinmezliğe yol açtı. Şu anda dolayısıyla yani Amerika-Çin zirvesinin bir anlamda acaba tekrar bir DTO kurulur mu kurulmaz mı zirvesi olduğunu da bu vesileyle altını çizeyim. Bu bizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Malumunuz Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde bir gümrük birliği gerçeği var.
12: Evet.
15: Bu gümrük birliği de Dünya Ticaret Örgütü'ne konsolide edilmiş bir yükümlülük çerçevesinde ortaya çıkmıştı. Peki şimdi DTO ortada

0: Yoksa bizim gümrük birliğini aşamada onu da ayrıca tartışmakta yarar var. Ama Allah'tan şu son işte Avrupa markası ve yani Made in Europe veyahut Made with Europe diyebileceğimiz Avrupa Birliği ile üretilmiştir noktasında
1: Evet.
0: gümrük birliği ülkelerini kendi aralarına almış görüntü çizdi Avrupa Birliği ülkeleri. Yani bu anlamda bence bizim gümrük birliğinin ve de AB'nin yaptığı diğer bizim de yaptığımız tabii ki serbest ticaret anlaşmalarının
1: Evet.
0: bir dayanak noktası olarak yeni bir şey keşfetmek zorundayız. Yani bütün dünya bunu keşfetmek zorunda.
1: Peki.
0: Ama ne zaman bu gerçekleşir? Bunu da yakın bir gelecekte herhalde görme şansımız pek olmayacak.
1: Peki, önümüzdeki başka programlarda daha detaylıca bu konuya bir parantez açalım sizinle diyelim. Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydaroğlu, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum Ece Hanım. Tekrar iyi yayınlar diliyorum.
1: Ve 60 dakikanın böylece sonuna geldik efendim. Yarın bayram, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyoruz. Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anarak kapatalım programımızı. Çarşamba günü görüşmek üzere.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: aşkınsın, ne gerek var? Kadın nasıl asil?
1: Çok tatlısın, çok samimi ve...
0: Öyle dedim valla.
1: Çok zarifsin.
0: Bu sakinlik doğuştan mı geliyor hocam?
1: Estağfurullah. Oğlak Burcu. Hani böyle bir onun şeyi vardır ya, sakinliği. Böyle bir büyük şey olaylara karşı da ben esasında hani sakin, göğüsleyici bir tarzım var. Hı hı. Esasında doğru söylüyorsun.
0: Değil mi? Öyle evet. Gibi sanki.
1: Evet evet var. Bu, doğru.
0: Bu şey duvar gibi, yani duvar gibi derken çok güzel bir yüz ve güzel gülen gözler ve gülen dudaklar falan ama geride ne olduğunu kimse anlayamıyor.
1: Evet.
0: Böyle bir gizem var.
1: Şey böyle mesela şey önce çekiniyor, hı hı, insanlar. Sonra içine girince oh ne kadar samimi, bu nasıl bir Ebru falan oluyor. Yani ne genelde oluyor? Öyle oluyor yeni tanıştığım biriyle.
0: Oluyor işte. Öyle bir şey oluyor. Şu kraliçe şeyini istiyorum şu hayatta. Bu sakinlik böyle.
1: Çok tatlısın.
0: Ses yükselmeden, cayır cayır bağırmadan, böyle tizleşmeden.
1: Tizleşmeden.
0: Şarkı söylüyor musun?
1: Şarkı söylerim bazen, evet. Severim, müzik çok seviyorum, hı-hı, zaten. Severim.
0: O da böyle... Ağır ağır, tatlı tatlı mı?
1: Ağır ağır, sindire sindire, tatlı tatlı. Yani şeyi seviyorum ben. Birçok şeye şu anda gerçi bu mümkün değil. Günde birkaç işi birden yapabilmek, bu trafikte, bu yoğunlukta, hı-hı, bu hızlı zamanda, zamanın hızlandığına çok inanıyorum zaten. Hani böyle keyif alarak bir şeyleri yapıyor olmak. Hı-hı. İşte içeride makyaj yaparken, hı-hı, de ve bir... Kahvemi yudumlayayım, suyumu içeyim, sohbet edeyim. Rahat olsun yani böyle bir...
0: Biz yaptık ama onu rahat ettirmedik. Hadi, hadi, hadi.
1: Korkunç bir trafikle geldim ama yine de her şeyimiz tamam yani.
0: Bir değil mi? Öyle bir stresle sokmadık yani buraya.
1: Yok, hiç olmadım.
0: Hayat nasıl gidiyor?
1: Hayat güzel gidiyor.
0: Yeni bir Ebru var sanki.
1: Öyle mi?
0: Evet, yeni kararlar almış. Başka böyle bir şeylere karar vermiş. Bir kafayı değiştirmiş gibi.
1: Ey artık ikinci ne deniyor?
0: Bahar.
1: Evet, ikinci bahar değil mi? Öyle bir yerlere yelken açıyoruz yani. Yaş ilerliyor. Daha, hı-hı, olgun bakıyorsun. 40 yaşından sonra zaten zaman çok hızlı geçiyor. Geçmekle birlikte bir de her şeyi o kadar iyi, daha iyi anlıyorsun ki o tecrübe, o olgunluk. O eski şey gelmiyor. Gerçi hiçbir zaman sanırım ben böyle şey değildim. Mesela genç kızdığımda, o küçük yaş zamanımda da hiç böyle ne bileyim hani ne böyle işte vur patlasın, çal oynasın, hmm, gece hayatı ya da işte değil mi? Hep böyle bir şey, biraz öğretmen edası. Hmm. Hani zaman işte sabah şu saatte kalkılıyor. İşte o zaman eskiden defileler vardı. Mesela çok hani dakik. İşte programlı. İşinden işine programlı, şu saatte uyunacak. Hı-hı. Çünkü hani 5'te 6'da kalkardık o provalar için eskiden öyle bir şey vardı.
0: İş ciddiyeti.
1: İş ciddiyeti bir de Türkiye'de esiyordu yani. Hı-hı. Podyum, sanat, müzik yani her anlamda inanılmaz bir yoğun bir tempo vardı. 90'ların sonu 2000'in, hı-hı, başından itibaren yani bir böyle 2015'e kadar ciddi bir şey süreç, yoğun bir süreç yaşadık. Çok keyifliydi. Yetişirdik. Eğlenceliydi de yani gerçekten. Seviyorum yani. O zaman tabii müzik çok fazla. İşte defileden defileye koşuyoruz. Bir lansmandan oraya açılış, kapanış, akşam yemeği bir şey. Hani o tempo inanılmazdı. Ve o zaman da böyle hep böyle saat, dakik, hı-hı, şimdi bitti, eve gidiliyor vesaire.
0: Geç kalmayan.
1: Geç kalma, evet. Yani hep şey, biraz Oğlak Burcu'nun şeyi var bende. Ciddiyeti. Esasında yorucu yani. Biraz
0: bence
1: artık
0: değil.
1: Biraz artık saldım aslında.
0: Bence çok güven veren bir şey bu. Çok reliable dedikleri, çok değerli bir şey olduğunu
1: söylüyor
0: düşünüyorum.
1: İnsanlar onu.
0: Çok hani, değerli.
1: Ben geleceğim diyorsam, hı-hı, evet gerçekten o saatte oradayım. Zaten baştan geleceğim demem, gelmeyeceksem. Başta da mesela hani boşuna oyalamayayım sizi, benim için uygun değil, hı-hı, gelemiyorum, hı-hı, bir yere mesela. Hani hep o şeyim vardır, insanlardan da onu bekliyorsun. Olmayınca büyük bir hayal kırıklığı oluyor esasında. Ama
0: peki
1: alıştık.
0: Bu yavaşlama nereden geldi? Bu yaşla beraber mi geldi? Hayat mı oraya getirdi?
1: Belki yaşadığın acı, hı-hı, zaman... Yani dedim ya 40 yaşından sonra bir şey geliyor, herkese geliyor yani, bu sadece bana değil yani, o olgunluk.

0: bir acıdan geçme, yani hepsinin bir birleşimi olabilir. Ama şimdi mesela bir şeyler oluyor olmuyor. Yani daha bir saldım. Hani şey olarak saldım. Hani her şey olabilir. Tamam. Şimdi önümüze bakalım. Şimdi ne yapıyoruz gibi.
1: Ama şöyle bir şey de var. Hani yenilen bütün linçlere, bütün yöneltilen eleştirilere karşı da böyle durabilme hali var ya. Şimdi bu da çok...
0: O şeyden geliyor sanırım. 17 yaşından beri ünlü bir insanım, ayaktayım. Gerçekten öyle yani. Hani yıllardır
1: Küçücükken.
0: küçücükken 17 yaşından beri hani herkes beni tanıyor. Gözler önünde olmak, sürekli restoranda bile yediğin yemeği kontrol edip bakılması, ne giymiş, zayıf mı gerçekten, kilolu mu, güzel mi, çirkin mi, sürekli bir eleştiriye maruz kalıyorsun. Buna alışıyorsun, böyle büyüyorsun esasında. Küçük yaşta ünlü olunca. Hani ben sanırım onun şeyi var, o alışmış olmak buna. Hani hak görüyorlar ya insanlar, ben o hakkı veriyorum onlara. Hani biraz da öyle bir şey. Evet, hadsiz insanlar var. Bazen çok kırıcı olabiliyorlar. Ama bazı şeyleri de her şeye çok kafamızı takarsak, hani biraz onu böyle yönetebilmek mühim. Ben bu şekilde yönettim.
1: Ama şu da var, şimdi burada, şimdi bu kadar her şeye baktıklarında çok kolay insan yaptığı açıklamalarla ya da yaşadıklarını topluma aktarma biçimiyle kurban rolüne de girebilir.
0: Girebilir.
1: Girebilir,
0: Evet.
1: oradan nemalanabilir, tırnak içinde söylüyorum bunları.
0: Evet.
1: Bu yolu da seçebilir. Bunları
0: Evet.
1: hiç seçmemek de var. Hani
0: Evet.
1: aynı duruşu korumak, aynı mimiği korumak da var. Şimdi bu çok kolay bir şey değilmiş gibi bize geliyor. Ama insanın yaratılışı buysa, aman ne var, ben zaten böyleyim de olabilir.
0: Doğru.
1: Yani bundan mesela yararlanmamak, kurban olmayı seçmemek de var. Yani senin
0: Var.
1: yolun böyle bir yol gibi.
0: Evet. Yani mesela polemikler olurdu eskiden, çok olurdu onlar magazinde de. Hiçbir zaman cevap vermezdim. Tamam deyip geçerdim. Yani bunu yaptığımda gerçekten 19-20 yaşındaydım. Çocuk
1: İşte o.
0: yaşta hani beni o şeye düşüremezlerdi. Hani öyle bir halim vardı hep. Tamam deyip önüme bakıp hakkına razı olmak gibi. Çünkü yani ben evrenin bir şekilde onu daha güzel bir şekilde bana, benim karşıma getireceğine inanıyorum. Ve inandığım, hayal ettiğim, gözümde canlandırdığım her şey gerçek oluyor. Bugüne kadar öyle oldu hep.
1: Evet ya, öyle oluyor. Tabii yol ayrımına geliyorsun. Birine kötülük yapma imkanı oluyor elinde. O gücün oluyor. Çünkü sana bir
0: Evet.
1: kazık atmış.
0: Evet, aynen öyle.
1: Durduk yere değil.
0: Tabii.
1: Ama sen yapmamayı seçiyorsun.
0: Evet,
1: Ve
0: orada
1: onun...
0: iki yol var. Bir
1: Evet.
0: işte kara yol,
1: Ve
0: bir beyaz yol.
1: onun mükafatı da geliyor çok ilginç bir
0: Geliyor. Her
1: şekilde.
0: zaman geldi. Çok şükür. Ben hep şükretmeyi çok severim. Yani çok şükür. Her zaman geldi ve eminim ki hep gelmeye de devam edecek. Ben hep doğrudan hani o bilek saydı seçmiyorum. O tarafta yokum ben.
1: Ama insanın tepkisi olmaz mı sinirlenmek,
0: Oluyor tabii.
1: delirmek?
0: Tabii.
1: Hani o anda böyle bir...
0: Üzülmek, ağlamak, sinirlenmek.
1: Hadi o üzülmek, ağlamak daha bu tarafta, kızmak, sinirlenmek
0: Kızmak.
1: de. Öyle olmuyor mu bağırmak? Hiç bunlar çıkmıyor mu? Oral, yani bu Ebru Şanlı'dan bu çıkmıyor mu?
0: Yo, çıkıyor esasında ama daha bir sakin, yine de biraz daha sakin. Hani çok beni çok hani ilerlemesi gerekiyor öyle bir şeylerin olması için.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: E-Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Topluluğa bakıldığında, öyle, hayatına karşına çıkan erkeklere bakıldığında, yol tabii, yürüdüğün dostlarına bakın. Her şey için söylüyorum tabii, bunu. Tabii. Çok şimdi şeyde toksik tip de var çevrede.
3: Var. Çok. Hani
2: şimdi hayatına bakıldığında da kaç yüz toksik insan girmiştir.
3: Tabii.
2: Şimdi hani ister istemez o düğmelere basılıyordur.
3: Basılıyor. Yani
2: manipülasyon oluyordur.
3: Manipülasyon oluyor, oyuna gelebiliyorsun. Hani her şey olabiliyor. Sonra da diyorsun ki ne kadar saf temiz kalmışım ben ya. Hani çok düzüm, insanlarda neler var diyorsun. Gerçek yüzlerini görüyorsun. Çok görüyorsun yani onları ama şu andan itibaren çok iddialıyım Aslı'cığım. Diyorum ki ben hani bana kadın erkek, yani ben bunu sırf böyle şey ilişki olarak, hı-hı, söylemiyorum. Kadın ilişkisi, erkek ilişkisi, hani her anlamda söylüyorum. Hı-hı. Pek bir şey yutmam artık.
2: Ya bu çok büyük bir lanet. Ben değil kendim mi için ona karar verdim.
3: Yani kadınlar da çok zor yani. Hani ben sırf erkek, kadın erkek ilişkisi için söylemiyorum bunu. Hani gerçekten gerçek yüzünü 25-30 yıl sonra da gördüğün insanlar olabiliyor. Yani çok değişiyor insanlar. Hani ama hiç sıkıntı yok. Tamam diyorum, geçiyorum ben.
2: Tamam diyorsun ve
3: evet,
2: geçiyorsun.
3: Evet öyle diyorum. Çünkü bak, dostum, şaşırmıyorum
2: 25
3: artık.
2: 25 yıllık dostum.
3: Evet.
2: Sana bir şey yapıyor gerçek yüzü ve sen tamam deyip geçiyorsun.
3: Evet geçtim, böyle oldu.
2: Mesela o gece uyudun mu?
3: Yani uyudum ama böyle bir mukayese düşündüm yani. Hmm. Evet dedim yani hani bunun zamanı buymuş ve bitmesi gerekiyordu. Bitti dedim. Hani eğer ki bitmeseydi kız arkadaşımla mesela ilişkim belki bana daha büyük zararlar verecekti. Ben olumlu yönden düşünüyorum.
2: Hani insan bitiriyor, hayatından çıkarıyor ama sonra içinde nasıl depremler oluyor ya da oluyor mu diye merak
3: üzülüyorsun.
2: Ediyorum.
3: Üzülüyorsun. Üzülmek kızgınlık değil Aslı'cığım yine esasında. Üzüntü. Üzülüyorsun, vay be diyorsun yani hani bu da mı böyle mi diyorsun. Mesela öyle şeyler olabiliyor ama ben yine de tamam diyorum yani önüme bakıyorum.
2: Demirleydi.
3: Çok tatlısın.
2: Göründüğün gibi kadar kırılgan değilsin bence.
3: Öyle
2: çok
3: mi?
2: Güzel bu. Bu ya, çok bayılıyorum. Gerçekten. Öyle naif görünen kadınların içinde Demirleydi olmasına bayılıyorum. Hmm. Çok sürprizli.
3: Sürprizli. Evet sürpriz sonlu.
2: Bir de şey var ya artık yutmam diyorsun ya hani her şey yutmam değişti.
3: Evet gerçekten öyle
2: bu
3: ama.
2: Bu bir lanet bence biliyor musun? Hani o eskinin o yutan salak tarafımız var ya. Onu bile evet özlüyorsun bak şöyle özlüyorsun 5 dakikalığına 10 dakikalığına bile olsa kanmayı özlüyorsun. O kadar akıllı olup 5 dakikada birinin röntgenini çekmek de iyi bir şey olmuyor.
3: Evet yani gözümün önüne geliyor çünkü konuşurken mesela artık. Hani biriyle konuşurken arkasındaki o başka düşünceler olduğunu ya da benle ilgili ne düşündüğünü ya da başka bir şey anlatmak istiyor ama bunları konuşuyor. Ruh anlıyorsun artık. Yani bu yorucu bir şey.
2: Ya ben ne düşünüyorum benim arkamda çok ne var?
3: Çok tatlısın.
2: Hayır benim şu anda seninle ilgili mesela arkamda nasıl bir hinlik var?
3: Hiçbir şey yok. Konuştuğun gibisin.
2: Ay çok teşekkür
3: evet,
2: ederim.
3: Evet gözlerindeki o ışıltı.
2: Yok çünkü bir hinlik gerçekten. Gerçekten. Yani konuyu bir yere bağlamak falan da istemiyorum.
3: Yok hani yok evet şey evet. Yani o gözündeki ışıltı samimiyet geçen bir şey zaten.
2: Ben seni tanımak, şöyle tanımak ve tanıtmak istiyorum. Senin acıların hepimiz biliyoruz. Geçtiğin yollar hepimiz biliyoruz. Bildiğimiz kadarını söylüyorum evet, dışarıdan okuduğumuz kadarını. Hı hı. Ama senin bunlara nasıl dirayetle yaklaştığın, ne yaptığın beni ilgilendiriyor. Ne tepki verdiğini ilgilendiriyor. Çünkü ilham olacak taraf o.
3: Evet onu ben istiyorum. Bunu esasında hep konuşmak istedim ama konuşulmadı, hı hı, bugüne kadar. Hep böyle bir yarım kaldı, üzülüldü, konu kapandı. Çünkü bunu konuşmak biraz yürek istiyor, hı hı, açıkçası. Her iki taraf için de hem soran hem de benim için yani dolayısıyla hep böyle yarım kaldı. Ben yaşadığım acının ne olduğunu biliyorum. Bunun farkındayım. O acının da gerçekten içinden geçtim. Geçmeye de devam ediyorum. Ama bunu yaşayan tek anne, tek kadın ben değilim. O yüzden ben tüm kadınlara örnek olmak istiyorum. Yani o kadınların kendilerini mahvetmemelerini, ayakta durmalarını, çalışmaya devam etmelerini, diğer aile üyelerine birlikte zaman geçirmelerini, kendilerine çok ama çok iyi bakmalarını, sağlıklarını, güzelliklerini, onlara ne iyi geliyorsa onları yapmalarını istiyorum. Yani onları çok iyi saygıyla önlerinde eğiliyorum ve kendilerine ne iyi geliyorsa onu yapmalarını diliyorum. Ve hani bunun için Amerika'da bir takım dernekler var. Çocuğunu kaybeden aileler bir araya geliyor. Anneler, babalar dertleşiyorlar, sohbet ediyorlar, konuşuyorlar, sarılıyorlar. Keşke burada da öyle bir şey olsa. Keşke sarılsak, hani el ele tutuşsak. Mesela örnek veriyorum. Yani hani bunu yaşayan dünyada birçok anne var, birçok baba var. Ama kadınlar daha farklı. Ben hani babalar da tabii ki çok mühim. Aynı acıyı paylaşıyor bir anne baba çocuğunu kaybettiği vakit. Ama kadınların durumu daha farklı. Evet, her zaman iyi, güzel, dimdik ayakta durmak zorunda mısın Ebru diye sorabilirsin bana. Yani tabii ki acımızı dedim ya başta da içinden geçiyorsun. Geçmeye de devam ediyor. Bunun bir açıklaması yok. Kelimeler zaten yetersiz. Ama ben o zaman şurada stüdyoda ah ah Aslı vah vah deyip kendimi yerlere atsam, hı hı, ağlasam, sızlasam, tamam evde yaptığım oluyor bunu. Hani bunu duymak istiyorsa insanlar tamam. Ama yani ayakta durmamız gerekiyor. Hayat devam ediyor ve iyi örnek olmam gerekiyor. Çünkü herkese iyi rol model olmam gerekiyor ki bütün anneler kendine baksın, iyi hissetsin. Başka çocuğu, belki çocuğu vardır. O çocuğuna karşı da güzel, iyi görünmesi gerekiyor. Onunla bağlarını daha iyi kuvvetlendirsin. O annenin psikolojisi giderse ne eşine, ne ailesine, ne çocuğuna bakamaz. Kendi de bir süre sonra ölür gider zaten. Yani ben öyle düşünüyorum.
2: Yaşasa da ölür.
3: Yaşasa da ölür. Zaten kaybettiğimiz çocuğumuzun ya da yaşayan çocuğun hücreleri içimizde. Her annenin tıbbi olarak gerçek bir şey bu. Yani içimde o hücrelerle yaşıyorum ben. Hani o hep benimle zaten. Her anne bunu yaşıyor. Bu acıyı yaşayan anneler bence kendilerini bırakmamaları gerekiyor. Yani bu kolay bir kısım. Kendilerini bırakırsa ne olacak? Hastalanacak, evden çıkmayacak, depresyon, işte kendini karanlığa mahkum edecek. Ama kadın çalışırsa, mesleği ne olursa olsun hiç fark etmez. İşine döner, çalışır, ayakları üstünde durur. Zaten insanlar da çok merhametli, destek oluyorlar, sağ olsunlar. Destek, herkes kötü değil Aslı'cığım. İyi insanlar da var bu dünyada. Onlarla da rastlaşıyoruz çok şükür. Dolayısıyla ayakta durmak gerekiyor bence. Sağlam durmak gerekiyor yani.
2: Gerçekten bir araya gelindiğinde birinin acısı bir başkasına derman oluyor mu? Aynı acıyı yaşamış insanlar.
3: Bu işe yarıyor mu? Birbirini anlıyor. Bir paylaşım yaşıyorsun. Uh-huh. Değişik bir sinerji oluşuyor. Uh-huh. Mesela benim bir tane arkadaşım var. Aynı şekildeyiz. Uh-huh. İkimiz de. Onun da iki oğlu var. Benim de iki oğlum var. O birini kaybetti. Ben de birini, uh-huh, kaybettim. Onunla bir araya geldiğimde başka bir şey hissediyorum. Yüz yüze geldiğimde, elini tuttuğumda, sarıldığımda birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Ama tek biz yokuz tabii. Bir sürü anne var, hı hı, şu anda bizi de izliyorlar belki onlar. Onlara buradan ben sesleniyorum. Yani kendilerini bırakmasınlar. Kendilerine iyi baksınlar. Hı hı. Sağlıklarını toparlasınlar. Çünkü kendini bıraktığın an çürümeye mahkumsun.
2: İnsan büyük bir acıyı yaşadığında ondan sonra yaşadığı diğer sıkıntılar diyeceğim. Acı kelimesini kullanmayacağım.
3: Evet, sıkıntılar.
2: Ama. Çok böyle aman tırt diye mi bakıyor?
3: Yani... Biraz öyle oluyor Aslı'cığım. Biraz öyle oluyor. Çünkü bazen geriye dönüp baktığımda, hı-hı, ya ben buna ne üzülmüşüm, ne ağlamışım, bu neymiş ki? Hani, hı-hı, ne kadar saçma bir şeymiş gibi.
2: Sonrasında mesela, sonrasında, acıdan sonra yaşadıkları.
3: Evet.
2: Daha mı böyle hadi yallah ya da işte hadi bilmem şimdi, ne oluyor?
3: Evet şimdi ama evet sonrasında, hı-hı, şimdi geldiğinde. Yani olur böyle şeyler deyip önüme bakıyorum açıkçası. Yani hani bu arada şeyi de kabul etmiyorum. Hani ben çok güçlüyüm, aman süper, ayaktayım, şöyle böyle. Hani o değil, tabii ki acıyı yaşıyorum. Tabii ki öyle güçlüyüm güçlüyüm diye ahkam, hı-hı, kesmiyorum burada. O değil konu. Ben sadece iyi olmayı seçiyorum. Elimden geleni yapıyorum bunun için. Yapabildiğim kadar ve bu annelere ailelere iyi örnek olmak istiyorum.
2: Hamlet'i izledin mi?
3: Evet.
2: Sana çalışırken onu düşündüm. Yani bu soruyu sormak istedim ama hani seni de üzmek ya da zor bir duruma da sokmak istemem. O Hamlet'te kadının yaşadığı yas var ya orada.
3: Evet.
2: Adam bambaşka bir şey yaşıyor ve kadın çok yalnız bırakıldığını düşünüyor ya. Öyle mi gerçekten? Öyle hissettin mi? Yani bir çocuğun babası farklı mı yaşıyor bu yası?
3: Bence farklı yaşıyor. Duygular farklı. Erkek ve kadındaki hormonlar farklı olduğu gibi. Hani menopozla antropozu nasıl mesela ayırıyoruz? Farklı çünkü yani hormonlar farklı. Onlar farklı şeyler hissediyor. İşte kadınlar sıcak basması hissederken onlar başka türlü şeyler hissediyorlar. Onun gibi düşünebiliriz. Mantıken de çok mantıklı geliyor. Duygular farklı. Daha sert ama bazı tabii erkek yani kişiye göre de değişiyor bu. Bazıları çok duygusal. Bazıları çok hani sağlam duruyor. İçinde fırtınalar kopuyor. Arkasını döndüğü an ağlamaya başlıyor. Hani kişiye göre değişir. Ama genelleme yaptığımızda evet erkekler bence daha farklı yaşıyor.
2: Yani sen de yalnız kaldığını hissettin mi o acıda?
3: Yalnız kaldığımı hissettim. Evet hissettim. Bir de hani... Ama zaten ona eşlik edebilecek hani eski eşin tamam o da seninle bunu yaşıyor ama farklı duygular içinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani hani kimse sana burada eşlik edemez esasında. Hayatta herkes yalnız zaten Aslı. Hani ben o çocuğum
2: da olsun. Bu beni çok ürkütüyor ama.
3: Evet ama bu böyle. Bu gerçek maalesef. Yani ne kadar annen de baban da çocuğun da ailen de olsa bir yalnızlık senfonisi var hayatta. Ben ona inanıyorum.
2: Ya bunu ne zaman kabul ettin sen? Hani 25'inde mi ne zaman oldu bu olay bu kadar?
3: Ya bilmiyorum işte olgun hani... geçti benim hayatım ya. Hep olgundum ya. Küçükken de olgundum yani. Olgun bir çocuktum. Yani çocukluğum da böyle tamam bebeklerle oynadık falan atladık zıpladık güzel bir çocukluktu ama yine de yani olgun olduğumu düşünüyorum yani. Babam harçlık verirdi mesela ben biriktirirdim onu. Sonra birinin aile üyelerinden birinin doğum günü olduğunda hediye alırdım. Hani mesela bana bunu kimse söylemiyordu. Ben bunu kendim yapıyordum. Bence bu da bir olgunluğun parçası.
2: Ben de böyle yapardım.
3: Öyle mi yapardın?
2: Ben de böyle yapardım. Ben aslanım ama benim ay burcum oğlak. Ama bu da tabii duyguları saklamayı getiriyor.
3: Duyguları saklamayı
2: Ben de güçlü görünmek. Evet. Çok güçlüyüm. Asla yıkılmıyorum.
3: Evet. Yıkılmadım hayatım.
2: Neden biliyor musun? Bak ben oraya şimdi bizim bir sorumuz var. Bu yıl hafızayı yaptık biz tema olarak. Orada bir hafıza duvarımız var. Sorumuz da şu. Kaç yaşında kaldın? Kaç yaşında kaldım? Şimdi bana soruldu ilk daha program başlarken ben annemin öldüğü yaşta 12 yaşındaki çocuk olarak kaldım. Peki dedim ikinci soru şu. Bugünkü Aslı, o günkü Aslı'ya bir şey söylese ben paylaş derdim. Çünkü ben o yaşta bak küçücük çocuk güçlü duracağım diye kimseye ağladığımı bile göstermedim. Bunu babam dahil, babaannem dahil bak kimseye.
3: Evet.
2: O arkadaşlarım dik, dahil. Dik evet, böyle dik durdum.
3: Kuyruğunu indirmedin.
2: Evet, yani. Evet. Yani dolayısıyla bu çok şey, zor. Onun için merak ettiğim için soruyorum.
3: Evet, hani evet.
2: Kendi içimdeki yansımasını soruyorum. Sana da sorayım hadi.
3: Hadi sor.
2: Kaç yaşında kaldın?
3: Kaç yaşında kaldım?
2: İlla bu bir acıyla pekişmesi gerekmiyor. Yani bu çok mutlu olduğum bir yaş da olabilir.
3: Evet, yani ben zaten keşke yaşamasaydım yani öbür acılı kısmı. Hani... Çıkarsak orayı. Güzel olur.
2: Çıkaralım mesela seni kaç yaşına döndürelim?
3: 18.
2: Oy hiç evlenmemişsin daha. Daha evet, yani evet. Daha bekarsın.
3: Evet Türkiye güzeli seçilmişim.
2: Çocuk yok. Tamam. Türkiye güzeli seçilmişsin.
3: Seçildim orada kaldık.
2: Kaldım. Peki bu yaştaki Ebru, şimdiki Ebru. 18 yaşındaki Türkiye güzeli seçilmiş ve tacı başındaki kıza bir kelime söylesene derdi.
3: Ne söylerdim? Hani burada şey de devreye giriyor. Pişmanlıkların mı? Pişmanlıklar var mı? Onu düşünüyorum şu anda.
2: Değil mi?
3: Ben.
2: İşte.
3: Evet onu düşünüyorum.
2: Akılcı.
3: Hani, evet. Aha. Evlilik, çocuk sahibi olmak, işte erken yaşta sorumlulukların altına girmek. Hani her şeyi düşünüyorum ama onlardan da pişman değilim. Anne olmayı çok sevdim çünkü ben. Mesela eş olmayı da sevdim. Hani biraz domestik bir yapım var işte mutfakçı, yemekçi, yedirmeci. Hani öyle bir tarzım da var. Ama yani şu anki imkanlarla o yaşta orada olmak
2: Bir kelime bugünden bu bir evet, tavsiye bugünden vereceksin. Öğüt.
3: Öğüt.
2: O kıza bir kelime, tacı başında.
3: Peki o kıza bir kelime geliyor.
2: Geliyor. Biraz eğlen mi derdin, ne derdin?
3: Evet ya, doğru söylüyorsun.
2: Biraz bir çok eğlen.
3: Aha, rahat ol biraz,
2: raydan
3: eğlen.
2: Raydan çık.
3: Raydan çık. Bak benim gerçekten Aslı, hiç abartmıyorum. Çocukluk iki arkadaşım. Aynı yaştayız. Aynı yaş grubu. Hatta Nişantaşı Kıstesi'nde de birlikteyiz. Onlar akşamları çıkarlardı. Ben böyle yeni yeni işte böyle foto modelliğe başlamışım. Ve bana geliyorlar diye çıkarlardı. Ben onları beklerdim evde. Ve ben o zaman daha hani çok ünlü bir şey yok. Ben çıkmıyordum, onları bekliyordum. Niye bekliyormuşum acaba? Mesela. Bizde diye aman pot kırmayayım. Aman ben onları bekleyeyim burada sağlam. Hani durayım. Ondan sonra onlar gelirlerdi falan. Çok eğlenmişler. Koko gibi böyle süperler böyle. Hani 18 yaş durumundayız. 17-18 yaşlarındayız. Kakar iki kere. Ben böyle onları evde kukuman kuşu gibi beklerdim. Hani biliyor onlar kim olduklarını. Hala bir aradayız. Yani mesela çık ya sen de çık. Çık eğlen sen de. Niye eğlenmedin? Birdenbire değil mi? Evlilik, çocuk, sabaha kadar çocuk görevler, emzir, görevler. Sorumluluk kişisi gibiyim de biraz. Bir şeyi aldım mı sonuna kadar da götürüyorum. Sapa sağlam hem de. Hani onu götüremezsem içim rahat etmiyor.
2: O zaman ne derdim?
3: Çık, eğlen biraz
2: eğlen
3: derdim.
2: Eğlen güzelim.
3: Gününü gün et. Evet, aynen derdim.
2: O zaman bir eğlen yazıp Ebru Şahlı da altına yazar mısın? Peki, oraya yapıştırmak eğlen için hazır konusu tamam gelmişken.
3: Eğlen. Güzel.
2: Değil mi? Bence eğlen güzel ya. Biraz evet,
3: evet, evet. İşte mesela oradan yola çıktım.
2: Bir de Ebru Şahlı. Ha. Eğlen.
3: Eğlen kız.
2: Eğlen. Eğlen kız. Kız eğlen. Bir de bir şu kenara evet, falan bir Ebru Şahlı sana ait olduğu anlaşılsın. Tamam. Senin yazdığın onu. Çok teşekkürler.
3: Kalbi de koyduk.
2: Evet, değil mi? Biraz eğlenmek gerekiyor. Belki bak yeni kararlarında bu var mı peki? Yeni kararlarında bu var mı?
3: Var var. Şimdi mesela ki, ben yalnızlığa aşık oldum bu arada Aslı. Öyle bir sıkıntım var. İşte. Ya sıkıntıysa bilmiyorum.
2: Hoş geldin aramıza. Lanetliler diye.
3: Gerçekten yalnızlığa, 2 yıldır yalnızım. Yalnız yaşıyorum. Tommy ile yaşıyorum, kedimle. Tamam, oğlum Barcelona da okuyor ve tenis oynuyor. Bero tabii ki gelip gidiyor. Bugün dönüyor tekrar mesela. Geliyor, kısa kısa kalıyor, gidiyor. Ben de gidiyorum tabii ki Barcelona'ya. Ama sonuçta günün sonunda işlerimiz, çekimlerimiz bitiyor. Hani evdeyim. Evi de çok seven biriyim bu arada. Ev yemeğini seven, incere yemeği yapan, seven. İşte kitaplarını okuyan. Hani böyle şey, yalnız kalmaya çok huzura aşık oldum ben ya. Yani şu anda aşık mısın diye sorsan evet aşığım. Huzura aşık oldum. Net yani bu kadar huzurlu olduğum bir dönem herhalde olmadı diyebilirim.
2: İçi de susuyor ya insanın.
3: Susuyor böyle İçi... hani Tommy ile oturup dizi izlemek, Tommy ile oturup atıyorum kitap okumak. Me time diyorlar ya hani yabancılar. Kendi zamanın, kendine bir zaman ayırmak. Onları yapamamışım çok zaman. Mesela şu anda onun keyfini çok çıkartıyorum ama çok alıştım. Kız arkadaşlarımla işte kız neşesi hoşuma gidiyor. Gülen yüzler, kahkahalar duymak, kızlarla bir arada olmak, paylaşmak, sohbetlemek. Ve işte ayda bir seyahat, bir şehri görmeye çalışıyorum. İmkanlar el verdikçe, her şey çok pahalandı çünkü. Yani seyahat ediyorum. Tek başıma seyahat etmeyi de çok sevdim.
2: Çanta ayakkabı almıyorsun ki artık düşün.
3: Evet.
2: Onun için hani daha iyi oluyor bile olabilir. Daha ucuza bile geliyor olabilir.
3: Çok ucuza geliyor. Artı şey işte gidiyorsun tek başına olduğun için kimseye uymak zorunda değilsin ya Aslı. İşte gidiyorsun mesela atıyorum bir müzeye girdin, bir tane makarnacıya girdin. İstediğin yemeği rezervasyonu yap, hemen ye kalk. Çünkü uzun oturmak zorunda değilsin. Çünkü orada şey yok, sohbet yok. Uzun bir ya da ne bileyim bugün ben öğlen yemeğini atlıyorum diyorum. Başka bir program yapıyorum kendime. Geziyorum, tozuyorum. Nerede? Belki bir yerde sadece 2 saat bakınabilirim. Çünkü benim arkadan çekiştirenim ya da birine göre yaşamıyorum. Kendime göre yaşıyorum. O yalnız seyahatleri de çok sevdim ve çok mutluyum bu anlamda.
2: Bir yere ait misin?
3: Dünyaya aitim. Yani ülkemi çok seviyorum. Hani seviyorum, burada doğduk, büyüdük. Ama yeni yerler görmek ya da daha önce gördüğün yerleri şu anda bu gözlerle, bu kafayla, bu yalnızlıkla, bu güçle görmek başka. Hani o da hoşuma gidiyor. O yüzden tekrar tekrar da gittiğim yerler var yani. Tabii ki sevdiğim klasiklerim var. Ama mesela yeni yerleri de görmek ve tek başına seyahat etmek. Bazen Bero ile buluşuyoruz. O Barcelona'dan geliyor, ben İstanbul'dan. Mesela buluşuyoruz bir yerde. Hani o da çok keyifli oluyor oğlumla ama hani daha çok tek, inan.
2: Anne beni bir sal demiyor mu?
3: Diyor. Bir sal diyor.
2: Anne bir git başımdan.
3: Ben evet, kız arkadaşı da var. Laçin. O ikisine de sarıyorum zaten ben. Hı-hı. Bunları üçüncü şey oluyorum yani böyle. Çöküyorum onlara. Ondan sonra eğleniyoruz da çok. Hı-hı. Çünkü onlara böyle daha ben... şimdi mesela bu olgunluk molgunluk dedik, hı-hı, ama içinde öyle bir çocuk var ki Ebru'nun. Hani ben Tommy ile dans ederim evde. Hı-hı. İşte müziği açarım sonuna kadar. Hani Bero biliyor benim bu komikliklerimi, şeylerimi. İşte ne bileyim bir sesli not bırakırım, o kahkaha atar, hı-hı, güler, biliyor beni. İşte Tommy ile kendi başıma konuşurum ya da bir şey çekerim atarım. Böyle hani bir mizah yönüm. Hı-hı. Gülmeyi zaten çok severim. Mizahı gerçekten çok hani... anlarım mizahtan ve gülmesin, hı-hı, çok hoşuma gider. İnsanları da o yüzden mesela çok güler yüzlüsün ya, hı-hı, hani gözlerin de gülüyor.
2: Fazla güler yüzlüyüm
3: ama
2: de yani.
3: Ama çok güzel, hı-hı, çok güzel. Bu biraz ülkede yanlış anlaşılıyor değil mi?
2: Bilmem, benim anlaşılmıyor da. Hani ben
3: yani şey olarak, hani yanlış anlaşılıyor derken şu anlamda söyledim. Yumuşak, bunu her türlü yolarız.
2: genç yaşlarda, küçük, evet, yaşlarda ciddiye alınmama derdi vardı. Şimdi yaşımdan artık öyle bir şey olmuyor ama o zamanlar çok haklısın. Ciddiye alınmazdı.
3: Evet, hani güler yüzlü ve şey tatlı, sen böyle tatlı kız. Tatlı kız, evet, öyle bir şey vardı. Şey, ama gülmek güzel ya, çok güzel bir şey bence
2: çok,
3: gülmek.
2: Çok, bence de güzel ve yani... espri... Yani her şeye rağmen tatlı gülmemiz gerekiyor.
3: Gülmek endorfin ve serotonin, hı-hı, hormonunu inanılmaz yükseltiyor, kahkaha atmak. O yüzden pilates kadar neredeyse güçlü.
2: sana bir şey soracağım ama çok, sorry, çekiniyorum. Bende olan bir şey soracağım, sende de var mı diye. İletişim kuruyor musun?
3: Kuruyorum. Soru sorarım. Hmm. Yalnızken konuşurum bazen.
2: Evet. O
3: sende de var anladığım kadarıyla.
2: Bende de var da şey oluyor, o da bak... Aslında başka bir büyüme hali gibi geliyor bana. Dünyaya bakışın değişiyor. Olayları kavrama şeklin değişiyor, hı hı, gibi hissediyorum ben, değil mi? Daha farkındalıkla bakıyorsun.
3: Farkındalıkla bakıyorsun. Yani yani o kadar güzel bir enerji, hı hı, ki o an. Bir öyle bir, hı hı, enerjiye bürünüyorsun ki. Bunu zaten ablama geçen söylerken şey dedi. Yani şimdi bunu birine anlatsam deli diyecek.
2: İşte delirdi korkarak bu kadın. Sordum.
3: Delirdi bu kadın diyecekler dedim. Ondan sonra o yüzden...

0: Ben çok detay vermiyorum şu anda.
1: Verme, verme.
0: Evet. Yani ama şimdi samimi bir şekilde sorduğun için aslında söylüyorum. Evet. Doğru yani. Var. Ben inanıyorum.
1: Evet.
0: Delirmedik yani. Her şeyin
1: Şöyle oluyor.
0: farkındayız.
1: Bu da yani öyle mi diye merak edeceğim. Bu aslında bazı şeyleri kabullenmeyi de kolaylaştıran bir yol oluyor. O yüzden biz mi hani böyle bununla avunuyoruz diye sormam da ondan. Hani bu kabullenmeyi kolaylaştırdığı için buna tutunmak da mı bir aklın bir oyunu oluyor diye merak
0: Ya ilk
1: ediyorum.
0: zamanlar bunlar mümkün değil zaten. Uyuyorsun, uyanıyorsun, aklına geliyor, çok kötü oluyorsun. O ilk 1 yıl, 2 yıl çok zor bir süreç. Ama sonra o acının içinden geçiyorsun dediğim olay bu zaten. Yani hani orada bir de oradan geçerken hala da sonuçta geçmekteyiz. Bir takım şeyler yaşıyorsun bunun gibi. Konuşuyorum ben, dertleşiyorum. Oluyor bir şeyler yani.
1: Ekstra berenin üzerine düştüğün oluyor mu?
0: Ya oluyor galiba ya.
1: Yani.
0: Yani hala bazen hani ama hoşuna gidiyor onun. O çünkü böyle hala ne bileyim hani Beron'un ayıcığı var. O da 21 yaşında diyorum ben. Bak 22 yaşına giriyor diyorum. Yani hep bizim böyle klasik bir takım şeylerimiz var. Bakışarak da anlaşıyoruz zaten. O yüzden ama bazen de bir insan şey oluyor hani üstüne düşme ama çok hoşlanan erkek çocukları zaten bundan çok hoşlanmıyor. O yüzden dengelemeye çalışıyorum. Ebru diyorum kendi kendime hemen bir konuşuyorum. Tamam bak işte burada olmaman gerekiyor. Yanlış bir hamle yaptın. Geri adım at. Sağlam yola devam tekrar. Hani böyle bir ileri bir geri oluyor ama yani. Biraz şey var. Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama itiraf da etmek istiyorum. Kaybetme duygusu bazen geliyor sevdiğin insanlar için. Hani bu Bero ile alakası yok sadece. Yani Tommy de olabilir, annen olur, ailen, yakınındaki insanlarla ilgili öyle bir duygu geliyor. Ve sonra ben onu iptal iptal deyip gönderiyorum.
1: Ama bu çok normal değil mi?
0: Çok normal. Sende olmuş muydu mesela?
1: Aa, ben kimi sevsem o duyguya kapılırım. Kimi
0: Mesela o duygu.
1: yani hani kimi sevsem bu benim çok yakın dostum da olabilir.
0: Tabii.
1: Ya kaybedersem diye hani hemen aklıma gelir o.
0: Allah korusun. Evet, kötü şeyler gelebilir. O an o duygudan çıkmak gerekiyor hemen. İşte o metotlar, bir şeyler.
1: Bundan sonrası ne olacak peki? Şimdi nedir planlar? Yemekler tamam, yemek videoları çok güzel, program çok güzel, o güzel, bu güzel ama mutlaka senin gibi akılcı ve planlı programlı bir kadının bir B hatta C planı vardır.
0: Çalışmayı çok seviyorum Aslı ben. Gerçekten iş bana çok iyi geliyor. Zaten hani Oğlak Burcu da biraz çalışkandır ya hani görev insanıyım biraz. Çalışmaya devam edeceğim tabii. Gittiği yere kadar.
1: Bir planın var mı?
0: Ama mesela şu anda ekstra bir plan, bir şey yani öyle gerçekten yok şu anda bir plan. Hani akıştayım, çalışıyorum. İşte bir televizyon programı sunuyorum şu anda. Arada sosyal medya içerikler işte YouTube. Ondan sonra hani elimden geldiği kadar çalışmaya ve kendimi çalışmadığım zaman iyi hissetmiyorum kendimi. Bu bir gerçek.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Kamu spotu.
12: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV.
2: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Uzaylı gibi hissediyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
3: Bloomberg ET Radyo Ekonomi Sözlüğü.
4: Açığa satış nedir?
5: Yatırımcının portföyünde bulunmayan bir varlığı başta fiyat düşme beklentisi olmak üzere çeşitli gerekçelerle satması, teslim zamanı geldiğinde ise söz konusu varlığı piyasadan alıp teslim etmesi işlemidir. Piyasa dilinde şortlamak da denir.
2: Yani
5: örneğin X hissesinin 10 liradan 8 liraya düşeceğini düşünüyorsunuz. Fakat elinizde bu hisse yok. Bir hisseyi satmak için ona sahip olmanız gerekmiyor. Dersiniz ki örneğin bir ay içinde ben 8 liradan bu X hissesini satmayı taahhüt ediyorum. Karşınızdaki ise yok canım oraya düşmez, düşerse ben alırım zaten diyor olmalı. Fiyatta anlaşır ve tarihi beklemeye başlarsınız. Tarih geldiğinde 8 liradan X hissesini piyasadan bulup yerine koymanız gerekir. Hisse beklediğiniz gibi oraya geldiyse aradaki farkı cebe attınız demektir. Açığa satılmak genelde işlerin kötüye gittiği ülke, şirket ya da kur için en korkulan işlemdir. Genelde işlerin daha kötüye gitmesiyle sonuçlanır.
3: Bloomberg ET Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo, paranın gülen yüzü.
6: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
7: Yaşlanmaktan korkuyor
8: musun? İşte karşılıyoruz Osman Hoca ile geçen dedim. 50'ye yaklaşıyoruz artık yani hani ikinci... 50 diyorlar ya hani Amerika'da longevity'de. Hani onu güzel karşılamak istiyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. Mesela sen de müthişsin.
7: Ben?
8: Bence muhteşem görünüyorsun.
7: Şu anda yaklaştığım şeyi telaffuz etmeye korkar bir insanım. Yani böyle düşündükçe fenalık geçiriyorum.
8: Yok, bence kendini yani, kutlamalısın ve tebrik etmelisin. Hani ben... neler yaptığını yakinen tanımadığım için bilmiyorum aslında ama gerçekten sana... Maşallah.
7: Ama ben pilatesimi ihmal etmiyorum. Bu arada hocam karşımda ama.
8: Süper.
7: Evet. Ülkemizin ilk gurusu bu konudaki ama ben pilatesimi ihmal etmem mesela.
8: Pilates gerçekten gençleştirir. Ruhu da gençleştirir. Ruha da iyi gelir. Sadece fiziki güzelleştirme değil, mantalite olarak da yani mental sağlığı da güçlendiriyor. Çok iyi geliyor. Yıllardır hani anlatabildiğim kadar anlatıyorum, paylaşıyorum insanlarla. Bir kadının ya da bir insanın diyeyim çünkü erkekler ne kadar da kadın sporu gibi düşünseler artık yavaş yavaş kabullenmeye ve yapmaya başladılar. Dünyada zaten çok yapıyorlar ama bizim ülkemizde de bir insanın kendine yapabileceği en güzel iyilik, en büyük yatırım pilates yapmak.
7: Orası öyleymiş.
8: Çok önemli.
7: Evet.
8: Zaman, para, neyse her şeyi bırak, kendine bunu ayır. İşte çok güzel örnek.
7: Ne öğrenmiştik biz Ebru Şal'dan? Yıllar ilk ne zaman başlamıştın pilatesi?
8: Pilatesle
7: televizyonda.
8: Ben,
7: bizim seni gördüğümüz.
8: Tabii.
7: Kaç yılıydı?
8: Kaç yılıydı? Bero'yu doğurduktan
7: 2000...
8: sonra. 2005-6.
7: İşte tamam, ben o zamanlar Londra'da yaşıyorum. Şimdi seyrediyorum 2005. Ben Ebru Şal'lıyı.
8: Al nefes.
7: Ondan sonra nefes al, nefes ver. Nefes al. Evet. Başım dönüyor. Evet. Dün bacım nefes al nefes ver ne başım dönüyor.
8: Evet, önce baş dönüyor sonra vücut alışıyor ona. Evet ama ne kadar iyi geliyor. Müthiş bir iyilik hali. Müthiş bir omurga, müthiş bir postür.
7: Ama ben o bilinçte cilt. Hiçbir zaman değildim. Benim bu bilincim 10 yıldır var. Ve diyorum ki kendime bak benim yaptığımı yapmayayım. Ama yok benim yaptığımı yapmasınlar.
8: Neden?
7: 20'li yaşlarında başlasınlar.
8: Ha, erken başlasınlar.
7: Çok daha cillop olursunuz yani orası öyle.
8: Evet hani, yani... Omurga sağlığı, postürün güzel duruşu, bir boynun,
7: evet.
8: Vücudun. Yani pilatesle birçok insanın boyu uzuyor. Hani bu bir gerçek. Hani tabii ki bir çocuk gibi uzamıyoruz ama 3 santim, 4 santim uzayan insanlar var. Var. Omurga çünkü disk şöyle düşün Aslı'cığım. Onlar açılıyor, açılıyor. Bir defa buradan uzuyorsun.
7: Bende de olur mu? Benim yaşımda da olur mu?
8: Oluyor. Bacak arkasından uzuyorsun. Yani 3-4 santim fark eden insanlar var. Benim bir tanıdığım var. Çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Yaşlı bir kadın. Hı hı. Pantolonları artık ona uzun geliyor. Bu pantolonları kısaltmak için poşete...

0: koyuyor ve o bulamıyor. Sonra pilatese başlamış bulunuyor. 4-5 ay sonra. Ya ne kadar kesilecekti bunların paçaları deyip giyiyor. Pantolonlar ona tam oluyor. Anladın mı?
1: Vay. Yani, biz hiçbirimiz selvi boylu değiliz Türk kadını olarak. Pilatese herkes boy uzatmaya.
0: Evet. Çünkü bu sadece şey yani kendi boyun. Çünkü biz kısalmaya başlıyoruz 30 yaşından sonra. Boy kısalmaya başlıyor. Onun kısalmaması için, boyunun kısalmaması için eğer kısaldıysan da o kısalmayı uzat. Mesela boyun şöyle duruyor bazı insanlar. Hı hı. Bazı insanlar ayağının içine basıyor ya da dışına basıyor. Farkında bile değiller. Hı hı. O boynun düzelmesi bile yarım santim uzatıyor. Boynun uzuyor. Sırttan, omurlardan uzuyorsun ve bacak arkası, hamstringden uzuyorsun. Pelvik taban kasları bile menopozda mesela. Hani geç menopoza götürüyor seni.
1: Bak çok zor bir soru soracağım şimdi aklıma geldi. Dedin ya boynu şöyle düzeltince yarım santim. Senin ruhunda neresi düzeldi?
0: Ruhumda neresi düzeldi?
1: Evet. Yeni bir dönem başlıyor ve neresi iyileşti ruhunda?
0: Huzursuzdum. Yani yaşadığım belki acıyla da o an hani o birleşmiş olabilir ya da böyle kötü bir süreç yaşadım diyelim. Çok huzurluyum. Yani o çok iyi geldi bana. Yani o iyileşti. Huzurluyum diyebiliyorum artık hani çok huzurluyum. İyileşti yani bu. Huzur da insana müthiş bir rahatlık veriyor. Hani gerçekten rahatlık veriyor. Eskiden daha ay bu olmadı şunu yetiştireceğim. Onlar da kalmadı. Bir rahat. Olur. Yani daha hani rahatım.
1: Bu nerede nasıl bir his oluyor vücudunda?
0: Vücudumda yani mesela şuradaki bazen hissettiğim acı var o. O dedim yani o devam yani. Onda o tamam. Onu biliyorum. Onu kabul ettim ve onu kontrol altına alıp yönetiyorum. Ama huzur burada bir serinlik veriyor. Bir rahatlık veriyor. Bir uykuyu olumlu yönde etkiliyor. Mesela iyi uyuyamazdım. Artık daha iyi uyuyorum. Yani tabii masaj yapınca daha güzel oluyor tabii. Yapıyor mu seninki masaj?
1: Yok yap ya. Benimki şey ya. Alman general. Seval hocam öyle katı ki.
0: Hiç öyle masajlara falan
1: hayır,
0: gelmiyor.
1: Hayır masaj değil şey. Sıkı çalıştırıyor. Çok sıkı. Ben bu çekime gelmeden evvel de gittim. Sabah canımı okudu. Bayağı ciddi.
0: Ha, pilatesten bahsediyorsun.
1: Ha, ben, pardon ben kediden ben. Seval hocam masaj beklentim var. Ay pilatese gittim ben. Kedi yapmıyor benim.
0: Evet.
1: Dedim ki çok lord ya.
0: Ha, lord.
1: Allah'ın tekiri. Evet. Ama lord. Lord çıktı adam.
0: Lord çıktı. İçinden bir lord çıktı. Evet hani arada yapmıyor yani o healing gibi böyle bir
1: 40 yılda bir. 40 yılda bir. Hmm. Yani canı isterse hani böyle içinden bir bana sevgi coşarsa taşarsa. Hmm. İşte ara sıra. Seninki sevecen galiba.
0: Yok değil. Hmm. Değil. Böyle bir şey yoktu. Böyle oldu. Hmm. Yani çok böyle minnoş bir kedi değil. Hatta biraz wild yani. Habeş kedisi çünkü. Safkan. Öyle arada bir yaramazlıkları oluyor. Bir tıslamalar pıslamalar yapıyor. Kendini bir aslan zannediyor bazen.
1: Peki buraya mı masaj yapıyor? İyileşen hani o...
0: Yapıyor. Ha, mesela uyurken de geliyor bu karnımın bu böyle göğsümün üstüne yatıyor. Ben onu kalkmıyorum ki o da kalkmasın diye. Hmm. Bozulmasın diye. Mesela tuvaletim geliyor dur böyle yatayım da böyle aman çünkü böyle yapsam pat, kalkıp atlayıp gidiyor. Çünkü o an ona ihtiyacım var istiyorum onu. Böyle yatıyorum. Onun... Daha iyi yüzüm kırışmıyor aslında.
1: Öyle mi yatıyorsun normalde de?
0: Ya öyle yatmıyorum ya tabii yan dönüyorsun ama öyle yatmak lazım.
1: Ben bayağı böyle falan yatıyorum.
0: Evet
1: yani
0: işte ben de öyle. Evet.
1: Öyle her yerim izle falan kalkıyorum.
0: Ben de öyle ama iyi bir şey değil. Şimdi mesela şurası, şu bölge fenaydı benim. Şimdi bir yastık buldum. Onu buraya koyuyorum. Böyle tam şurasının yastığı, dekolte yastığı bu. Vallahi çok hayatımı kurtardı. Şu an hiçbir şey kalmadı.
1: Aa töbe de yeni şeyler öğreniyoruz. Gerçekten
0: tabii
1: mi?
0: Tabii çok tatlı öyle bir yastık. Mi? Böyle kelebek yastık. Ha. Böyle iç çamaşır gibi takıyorsun sırtından da. Seni uykunda rahatsız etmiyor ama. Aha. Önce dedim ki bu beni rahatsız eder. Ben bunu takamam edemem dedim. Attım kenara. Sonra bir arkadaşımla karşılaştım. Dedi ki bak kullanıyorum çok işe yaradı ya. Bir dene şans ver dedi. Gittim eve taktım. Uyudum. Vallahi iki aydır falan buram açıldı. Şuram açıldı şu anda. Çünkü benim de öyle böyle yattığım için buram böyle kırış kırış olmuştu.
1: Süre bitmiş.
0: Ne zaman bitti ya?
1: Yani Ebru Şahlı ile ne üdüğü belirsiz olan oradan oraya dağılan. Programımızın sonuna gelmişiz. Bak içinde kalan bir şey varsa bana söyletmedin dediğin bir şey var mı?
0: Yok şu an.
1: Ben şunları söyleyecektim bak söyletmedin.
0: Yok.
1: Yok mu?
0: Sen ne dersen.
1: Yok estağfurullah. Evet. O zaman ne anladık? Burası kırış kırış olmak bak için yastık anladık.
0: Yastık anladık.
1: Rahatlama anladık.
0: Rahatlama
1: huzur anladık. Huzur Tommy anladık.
0: Tommy.
1: Ve işte böyle bir iletişim falan.
0: İletişim hadi. Her şey var. Her şey konuştuk esasında.
1: Konuştuk
0: Pilates'te mi? Konuştuk. İşte iş biraz iş güç. Her şey konuştuk. Vero, Tommy, Fars.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar ve iyi haftalar efendim. Saatler 21, ekonomik gördüm başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, bugün birlikteyiz. Ve bugün çok sevdiğim, çok kıymetli iki konuğumuzla birlikte ekonomik görünümde çok başlık konuşuyor olacağız. Hemen takdim edeyim. Öncelikle gazeteci Bloomberg HT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım. Abdurrahman abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Nasılsın? Sen de hoş geldin.
1: Bugün de görüştük seninle. Ne güzel oldu böyle, harika. Ve efendim bir süredir bir arada olamadığımız Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan da benimle birlikte. Tevfik hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
3: Çok iyiyim, teşekkür ederim. Seni gördüğüme ayrıca memnunum.
1: Harika, çok teşekkür ediyorum valla, ben de öyle. Şimdi birazcık tabii içeride...

dersini dışarısını birlikte değerlendirmek zorunda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Burası aşikar. Biz belki de hani yıla başlarken biraz daha kendi içimizdeki enflasyonla mücadele politikası, işte para politikasına, maliye politikalarının katkısıyla bu süreci nasıl en hızlı şekilde sonuçlandırabiliriz diye konuşurken yine bir jeopolitik engel çıktı karşımıza.

0: fiyatlarına yansıyınca bizim hesaplar biraz şaşmaya başladı.
1: Doğru.
0: Tevfik, senle başlamak istiyorum müsaadenle. Çünkü şimdi burada özellikle içinde bulunduğumuz bu süreçte biz fon dünyasında ne tür bir trendde değişiklik veya tercihlerde değişiklik, neler izleniyor, ne görüyoruz, nasıl bir rota çiziliyor mevcut koşullarda aslında tam da ismine de uygun şekilde.
1: Didem, aslına bakarsan çok ilginç bir durum da var. Türk yatırımcısında, Türk tüketicisinde, belki de dünyadaki yatırımcıların genelinde aslına bakarsan söylenen ya da ortada yaşanan bütün olan bitene rağmen jeopolitik riskler, savaş, ondan sonra belki de ülkelerin ticari olarak birbirleriyle anlaşamamaları, o nedenle bu gümrük vergileriyle oynamaları konusu pek de dikkate alınan ve bu nedenle de davranış biçimi değişikliğine neden olan bir konu olmadı.
0: Tabii.
1: Yani geçenlerde The Economist dergisinde bir kapak vardı. Bir yakıt tankeri bulutların sislerin içerisinden geliyor. Yanında da kocaman bir başlık var. La La Land diye. Dolayısıyla yani işin açıkçası yatırımcılar için biraz bütün risklerin göz ardı edildiği, bir şekilde bu konuların çözüleceğine yönelik olarak bir inanç var. Dolayısıyla da bu kalıcı bir problem olmayacak, geçici bir problem. Dolayısıyla da biz nasıl tüketmeye devam ediyorsak ya da nasıl yatırım yapmaya devam ediyorsak,
0: aynen,
1: bunlarda
0: devam,
1: hiçbir değişiklik yapmayalım tezi büyük oranda işliyor. Bu Şubat ayı sonunda, şimdi savaşın başladığını varsayarsak, Mart ayı için anlaşılabilirdi. Nisan ayı için de anlaşılabilirdi ama gelinen noktada
0: uzuyor.
1: Hala bu devam ediyor. Zannediyorum bu uzama devam ettiği takdirde önümüzdeki dönemde ister istemez bunu yatırımcılar ve tüketiciler bir şekilde dikkate almak zorunda kalacaklar. Ama hani senin sorunun doğrudan yanıtı, şu ana kadar çok bariz değişiklikler oldu diyemeyiz. Örneğin hisse senedi fonlarında hala yatırımcılar var ve fena da kazanmıyorlar aslına bakarsan. Yani faizdekinden de iyi kazançlar orada elde edilebildi. Para piyasası fonlarında yatırımcılar var. Orada faizler gayet iyi gidiyor. Dolayısıyla burada da hayat gayet normal. Belki bono yatırımcıları açısından bir sıkıntılı durum olduğunu söylemek doğru olur. O bu sadece Türkiye için değil,
0: tabii,
1: dünya
0: tabii
1: için de geçerli olan bir durum. Türkiye'de de uzun vadeli tahvillerin faizleri yükseldi. ABD'de de yükseldi. O nedenle de yatırımcılar orada pek mutlu değiller. Ve tabloya baktığımız zaman da bugünden yarına oranın düzeleceğine dair bir işaret de görmüyorum. Örneğin ABD 30 yıllık tahvillerine yılbaşında 1 milyon dolar yatırım yapmış olan bir yatırımcının kaybı kabaca işte 91 bin dolar civarında, %9.1 bir kayıp söz konusu. Onun dışında emtia tarafında çok ciddi bir volatilite yaşandı. Altın fiyatları, gümüş fiyatları tarihi zirveyi görmüştü. Bu iki tane yatırım aracının aslında kriz zamanlarında, savaş zamanlarında daha da değerleneceği beklentisi hakimken hiç de bu savaşta öyle olmadı. Ciddi bir likitte sıkışıklığı nedeniyle yatırımcılar ilk önce buralardaki varlıkları paraya, nakde dönmeyi tercih ettiler. O nedenle de her iki enstrümanda da fiyatlar hızlıca geriledi. Şu anda da hala burada bir durulma görmüyoruz. Zaman zaman fiyatlar hızlı yükselse de akabinde hızlı düşüşler izliyor. O nedenle bu iki enstrümanın yatırımcıları da biraz kafaları karışmış bir şekilde, acaba önümüzdeki dönemde bu iki tane ürün toparlar mı diye bekliyor.
0: Ya evet, oralarda aslında farklı motivasyonlarla fiyatlamaların olduğunu biliyoruz. İşte geleneksel olarak altın, geleneksel olarak gümüş yatırımcısı için çok farklı belki de itici güçler aranır. Ama orada biraz çizgi flulaştı gibi sanki veya o... Doğru.

0: motivasyon alanı ya genişledi ya daraldı ya birbirinin üstüne basar şekilde ilerliyor. Biraz kafaların karışmasını anlıyorum. Abdurrahman Yıldırım nasıl izah eder bu kafa karışıklığını da merak ediyorum. Buraya biraz hisse senedi tarafını da katarak aslında bir yorum rica edeceğim Abdurrahman abi senden. Çünkü biz de içeride yani aslında seninle yayından önce de konuşuyorduk. 11 Mayıs'tan itibaren diye konuştuk değil mi? Evet. Öyle not aldım. 11 Mayıs'tan beri piyasada aslında daha böyle aşağı yönlü biraz daha tedirgin bir seyir olduğunu görüyoruz. 14.029 gördük gün içinde bugün en düşük. Ya 15.000'i deneyip 1000 puan kadar aşağıya tekrar gelen bir endeksten bahsediyoruz sonuçta yaklaşık bir hafta içinde. Ne oluyor burada?
1: Herhalde bu tatille ilgili olsa gerek. Yani bugün işte 19 Mayıs, gelecek haftanın toplama tatil gibi. Hı hı. Herkes tatile çıkacak. Ya da bayram zaten var. Dolayısıyla o takas süresi uzadığı için o sırada hani zaten savaşta durulmadı. Kesilmedi. Riskli bir küresel ortam var. Bu riski alacağına almayalım daha iyi. Çünkü o 8-9-10 günlük şeyi erkenden başladı dolayısıyla. Bakınca yani diğer dünya piyasalarında 12'sinde açıklanan enflasyonla başladı. Bizde 11'inde başladı. Ellerini biraz çabuk tuttular. Ama bu başka bir gerekçe görmedim açıkçası. Yani şimdiye kadar ortaya çıkmadı.
0: Peki
1: yani
0: o zirveyi genel aşabilecek gücü sağlayan bir katalist yokluğundan değil diyorsun yani aslında bu.
1: Yok hani hayır yani bir gelişme olsaydı hani haberini daha sonra alabileceğimiz öyle bir durum ortaya çıkmadı. Ki borsada genelde öyle olur yani önce satarlar tabii, sonra haberi duymuş olursun. Böyle bir kötü haber gelmedi. Dolayısıyla ya yani
0: umarız
1: ekonomi
0: da gelmez yani çünkü hani sonuç itibariyle bugün de %2.35 oranında eksi de kapattık.
1: Yani bu günü tamamen hani kısa vadeli günlük likidite belki hani dünya piyasalarında da kötüleşme olduğu için yani bu arada hani yani biz de boşuna üstlenmeyelim satışa devam diye bugün de sattılar. Dolayısıyla bence tatilden döndükten sonra duruma bakacağız.
0: Ona bakacağız. 159 milyarlık da bir hacim oluştu. Şimdi bugün tabii evet tatillerin yoğunlaştığı bir haftaya başladık. Yarın da 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu arada tüm milletimize, tüm gençlerimize kutlu olsun, hayırlı olsun diyelim bu güzel bayram. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk her zaman olduğu gibi tabii yine saygı, sevgi ve müthiş bir özlemle anıyoruz. Yeri gelmişken onu söyleyeyim. Bununla birlikte tabii yarın tatil, yarım gün, önümüzdeki hafta salı günü, pazartesi, salı bir buçuk gün
1: yani
0: fiilen
1: bir
0: açık.
1: Bir buçuk gün için bir kimse şey kalmaz diyorsun yani, işlem yapmazlar. Çok evet, az olur.
0: Tabii olacak, sınırlı bir işlem hacmi olur. Pekala şunu ama konuşmamız lazım. Trump'la Xi geçen hafta görüştüler değil mi? Yani doğru, ve orada bir beklenti de vardı. Abdurrahman abi daha fare mi doğurdu?
1: Yok hayır. Öyle bir şey yok yani. Bir kere çok büyük hani umutlar bağlanmış değildi. Yani Çin'in tutumunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Devlet gibi işte yönetiliyor, kurumlar çalışıyor, hı hı, diplomasi çalışıyor. Yani kurallara uyan bir devlet var karşımızda. Bir de kuralları yıkmakta olan başka bir süper güç var. Onu da biliyoruz yani kuralları yıkıyor, ekonomik düzeni yıkıyor.
0: Çin?
1: Yok, Amerika.
0: Ay, ama sen dedin ki yayından önce konuşuyorduk, şimdi beni de yalancı çıkarıyor böyle girdik yayına. Aşk olsun. Sen demedin mi Abdurrahman abi? Şey Trump bak notumu da almıştım.
1: Tamam söyle.
0: Dedi
1: ama
0: ki cuma günkü satışlar
1: şimdi
0: Trump'la Xi'nin görüşmesinden hani
1: hayır. Tamam. Anında somut bir gelişme çıkmadı. Ancak zamana bağlı, şartlara bağlı. Hani sen yaparsan ben de bunu yaparım
0: tamam
1: şeklinde bence bir şey çıktı. Dolayısıyla piyasa o şartlara cuma günü bakamaz. Bugün de bakamadı. Ya da baktı biraz. mesela bugün pozitife dönmesinde

0: işte Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler ya da İran'la ilgili gelişmeler
1: gibi
0: biraz etkili oldu. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de bakacak ama şarta bağlı olduğu için en başta bir kere yani Trump karşınızda yani bugün bunu der.
1: Doğru.
0: Yarın döner, yarını bırakmaz, aynı gün döner. Hatta aynı cümle içerisinde
1: birkaç defa döner.
0: Takla atıyor. Yani olabilir bu tür şeyler. Ama Hürmüz'ün görüşüldüğü, Hürmüz konusunda Çin'in destek verdiği net bir şekilde anlaşılıyor. Dolayısıyla Hürmüz önümüzdeki aylarda, haftalarda çözülecek bir aşamada. Ama burada Amerika şeylerini yerine getirmezse o zaman da belki çözülmeyebilir. Yani.
1: Bir de şundan bahsetmiştik. Ben Tevfi'ye de o konudaki görüşünü soracağım elbette ama önce Abdurrahman abi sen bir iki cümleyle ifade edersen sevinirim. Şimdi Trump Çin'in zaten büyük bir ekonomi ve bir ekonomik dev olduğunu biliyoruz. Yani dünyanın bu tarafından bu çok net görünüyor. Ama sanki Trump biraz bu gerçekle yüzleşmiş gibi oldu dedin sen bu son görüşmelerinde.
0: Evet. Aynen bu, böyle oldu. Ha. Yani bakınca tam böyle eşit güçler, eşit mesafede, eşit göz hizasında kimsenin kimseye üstünlük sağlamadığı bir protokol, misafire gereken önemi, titizliği gösteren bir şeyle karşılaştık. Kimse kimseye yanlış falan da yapmadı.
1: Evet.
0: Trump'ı da çok etkilediler hakikaten. Trump da çok övdü. Yani dolayısıyla ama verilen mesaj şu. Yani Çin'in yükselişinden dolayı Batı likiditas tuzağı.
1: Likidite tuzağı mı?
0: Yok, likiditas tuzağı denen işte karşı taraf geliyor benim yerimi alacak. Ha. Bundan korkup yani böyle bir korkuya gerek yok. Bunu dedi Çin. Yani bunu derken de demek ki bir kendisinin geldiği düzeyi vurgulamış oldu. İki, karşı tarafın bundan ürktüğünü bildiğini gösterdi. Hı hı. Üç, dedi ki ya ben hegemon olmak istemiyorum. Benden korkmayın. Beraber yaşayalım. Bu dünya işte ya da,
1: sana da
0: okyanus,
1: ha,
0: okyanus,
1: da yeter,
0: okyanusu örnek gösterdi. Yani okyanusu ikimize de yeter. İki ülkeye de yeter dedi. İkimiz de sığarız bu okyanusa. Yani dolayısıyla beraber yaşayalım, ticaret yapalım, şey yapalım, savaşmayalım. Ona getirdi şeyi. Batı'yı da uyarmış oldu o anlamda. Dolayısıyla Çin'in yeni bir süper güç olarak Amerika'nın karşısına geçtiği tescillendi. Yani bu Amerika tarafından tescillendi.
1: Kabul edildi. Bu arada bir son dakika var. ABD Küba İstihbarat Direktörlüğü'nü yaptırım listesine ekledi. Şaşırdık mı? Çok da şaşırmadık herhalde. Çünkü Küba'ya karşı zaten bir tutumu var.
0: Yok, ablukayı aldılar. Yani giderek kısaltıyorlar. Ablukayı daraltıyorlar.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Venezuela'ya uyguladıkları sistem hakikaten elektriksiz, petrolsüz falan kalmışlar.
1: O bölge karışık. Küba İçişleri Bakanlığı'nı da yaptırım listesine aldı. ABD onu da söyleyelim.
0: Yani çok çok kredi kartları çalışması.
1: En kötü diyorsun.
0: Yani istihbarat biriminin başında Amerika'ya gidecek hali yok herhalde. Ama haber etkisinden yararlanmış oluyorlar.
1: Buraya geleceğiz. Tevfik muhtemelen daha zaten hani Trump'ın da tabii uyanık olduğu saatler olduğu için belki başka açıklamalar da gelebilir. Ona hazırlıklıyız biz her daim Bloomberg GT olarak. Şimdi bu Çin ABD meselesine bir başka açıda eklemek lazım. O da Putin'in Çin ziyareti. Yine yarın olacak o da. Öncelikle sen nasıl değerlendiriyorsun? ABD ve Çin dediğimiz zaman aslında çok da basit bir denklemden bahsetmediğimiz çok net ortada. Emtiaları etkiliyor. İşte bütün yatırım iştahını, tahvilleri de etkiliyor. Faiz boyutunu etkiliyor. Çin ne dedi? Yani Amerikan tahvillerini çok hızlı bir şekilde elden çıkarmam diyor mesela. Eğer karşılıklı sözlerimizi tutarsak gibi. Ama bu Trump göreve geldiği andan itibaren ortaya koyduğu tarife savaşlarında da Çin hep

0: Başroldeydi. Şimdi o taraf artık duruldu mu sence? Yani bu noktadan sonra karşılıklı hakikaten böyle bir iletişim, böyle bir ticaret anlaşması pürüzsüz şekilde ilerleyebilecek bir zemin var mı?
1: Benim gördüğüm yok. Yani çünkü ABD'nin buradaki pozisyonlanmasına baktığımız zaman, özellikle de Trump'ın bu konudaki kendi seçmenine verdiği mesaj, aslına bakarsanız Çin'in yükselişinin durdurulması, üretimin Çin'den ya da başka ülkelerden ABD'ye getirilmesi, bununla ilgili olarak da zaten gümrük oranlarını, gümrük vergisi oranlarıyla konuyu başlatmıştı. Akabinde de üstünlüğü olduğu alanlardaki kritik ürünlerin Çin'e satışını da engellemişti. Dolayısıyla bu güç mücadelesi çok kolay kolay hadi beraber anlaşalım ya da Çin'in dediği gibi okyanus çok büyük, ikimize de yeter şeklinde kolay kolay kabul edilecek bir önerme değil ABD açısından. Çin bunu önerebilir, o çünkü hala yer edinmeye gayret ediyor. Dolayısıyla da kendisini çok da fazla zora sokmadan ılımlı bir ilişkiyle daha da ticaretini geliştirerek zenginleşme ve bu arada da silahlanma ile ilgili eksiklerini tamamlama gayreti içerisinde diye görüyorum. ABD'de elde bir imkan varsa o imkan bugünlerde var. Biz bu işi biraz daha ileri bir tarihe bırakırsak o zaman hem ekonomik güç açısından hem askeri güç açısından artık Çin'e herhangi bir şekilde yönlendirme yapabilme imkanımız kalmadı diye düşünüyorlar. O nedenle de ben hani bu ana fikirden bir sapma olacağını düşünmüyorum. Ama diğer taraftan herkesin zaman kazanmak için, bir miktar soluklanmak için bazı uzlaşılabilen konularda uzlaşabileceklerini ama ana büyük sorunlarını başka bir zamanda kozları paylaşmak üzere bir ileri tarihe bırakabileceklerini düşünüyorum. O nedenle de bu toplantıda ya da tarafların bir araya geldiği bu Çin gezisinde biraz böyle iyimser olanların içten içe söyledikleri bir şey vardı. Evet, burada çok büyük beklentiler ortaya konulmadı ama acaba taraflar bir sürpriz yapar ve beklenmedik bir şekilde dünyadaki ya da bu ülkenin arasındaki temel sorunlardan bazılarının çözümü için sürpriz bir çözüm ortaya koyarlar mı diye bir beklenti vardı. Onun da gerçekleşmediğini gördük. Aslında bazı konularda Trump müthiş eleştirildi de. Çünkü ben uçak sattım diye söyledi. Oradaki kelimenin tam olarak ne olduğunu da bilemediği için İngilizce'de statement ve commitment, yani ifade edildi ve taahhüt edildi kelimelerini aynı cümlenin içerisinde kullandı. Dolayısıyla aslında uçak satıp satmadıklarını dahi bilmedikleri bir Çin gezisini gerçekleştirmiş oldular.
0: Bu tarım tarafıyla ilgili ifade edilen anlaşmalar sanki büyük meblağlı 17 milyar dolar. Yılda.
2: Evet, 3 yıl arka arkaya.
0: 3 yıl arka arkaya.
1: Yani bazı işlerde tabii ki yapacaklar. Toplam dış ticaret hacmine baktığımız zaman zaten iki ülke arasında devasa bir dış ticaret hacmi var. O nedenle 17 milyar dolarlık bir ticari konuda anlaşılıyor olmasının ben hani aman aman burada büyük başarılar şeklinde yorumlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yine hani ülkelerin duruşlar açısından baktığımız zaman Çin her halükarda dışarıdan gelecek doğal gaz ve petrole ihtiyaç duyan bir ülke. Dolayısıyla ekonomisinin gelişmesini de bu iki tane ürüne ihtiyaç duymayacak teknolojinin geliştirilmesi üzerine kurmuş. Dolayısıyla güneş paneli üretiminde dünyanın açık ara lideri, diğer taraftan elektrikli araçlar üretiminde dünyada açık ara önde gidiyor. ABD de bu sefer petrol ve doğalgazı çok aşırı stratejik olarak konumlandırıp neredeyse petrol üretme kabiliyetini olan bütün alanları bir kuşatma altına alıp buralardan çıkan bütün ürünlerin ABD kontrolünde olması, dolayısıyla da Çin'in bu yönüyle zayıflatılması stratejisini izliyor diye düşünebiliriz. Bu arada da tabii yarın itibariyle Putin'in Çin'e ziyareti de anlamlı olacak. İnsanlar muhtemelen Trump'ın ziyaretiyle Putin'in ziyaretini nihayetinde karşılaştıracaklar. Yani birinci ziyarette ne konuşuldu, ne söylendi, ne sonuç alındı? İkinci ziyarette neler konuşuldu ve ne sonuç alındı? Buna bakılıyor olacak.
0: Evet, yani Putin'le Xi bir araya geldiğinde Trump'ı çekiştireceklerdir herhalde biraz diye düşünüyorum ama ne kadarını yansır bize ondan evet, emin değilim. Yani bir reklam orada arasına gidelim isterseniz, arada biz de çekiştirelim olur, biraz olur mu? Peki, bir kısa reklam arasından sonra ekonomik görünüm devam edecek efendim, buyurun.

0: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ekonomik görünüm devam ediyor Abdurrahman Yıldırım ve Tevfik Eraslan'la birlikte. En son Trump'ın Xi görüşmesi, yarın Putin'in Çin ziyareti ve ne konuşabileceklerine ilişkin biraz da biz kendi aramızda konuştuk. Birer cümleyle beklentilerinizi alayım Tevfik. Ne dersin sen?
2: Bence konuşulacak tabii en önemli konulardan biri Çin'in enerji ihtiyacının karşılanması. Çünkü İran üzerinden petrolünüzü ve Hürmüz Boğazı'ndan doğal gazınızı alamadığınız takdirde bunu başka kaynaklardan temin etmelisiniz. O nedenle burada biz bunu almak istiyoruz diyecektir. Muhtemelen Putin de bana da zaten başka yerlere satma izni vermiyorlar. Dolayısıyla size bir bor hattı döşesek tepsini, size satsak ne güzel olur deme olasılıkları çok yüksek. Tabii bu iki lider bir araya gelmişken İran'ın durumunu da muhakkak konuşacaklardır diye ben tahmin ediyorum. Çünkü basında izlediğimiz kadarıyla her iki ülkenin de belli ölçüde İran'a destek verdiğini okuyoruz. Dolayısıyla verecekleri desteğin koordinasyonu, belki niteliği ve ABD'yi kızdırmadan ne kadar daha bu işin devam ettirileceğini de kendi aralarında muhtemelen konuşacaklardır diye tahmin ediyorum.
1: Peki. Abdurrahman abi sen ne dersin? Daha yani, spesifik bir takım şeyler de olabilir.
3: Bir Ukrayna konusunda da olabilir. Yani Ukrayna'yı da eklemek lazım. Yani Ukrayna savaşı konusunda da belki Trump ya da Amerikan tarafı Çin'e bir şeyler söyledi. Arabulucu olmasını istedi vesaire. Dolayısıyla Ukrayna savaşı, yani bir İran savaşı, iki Ukrayna savaşı, üç belki hani Çin'in ihtiyacı, yani enerji ihtiyacının enerji karşılanması o konularda, ama o kadar aciliyeti var mı onu bilmiyorum. Yani sanmam enerji için, belki yine savaşla ilgili olsa gerek.
1: Evet. Bu arada Çin'in sanayi üretiminde beklentilerin altında gelen bir veri var. Bu da ne kadar sürpriz yarattı bilmiyorum. Hani koca bir ekonomiden bahsediyoruz. Çok güçlü, evet, ama %6'lık bir sanayi üretimi beklentisine karşılık yıllık %4.1'de kalmasını nasıl okumak lazım? Birçok açıdan nasıl değerlendirmek lazım diye de ekleyeyim ben Abdurrahman abi.
3: Ondan önce bence konuşursak daha iyi olur.
1: Neyi?
3: Çin'de üretici fiyatları kaç 32 ay sonra artmaya başladı. Yani düşüyordu, eksi oluyordu. İlk defa artıya geçti bu Körfez Savaşı ile beraber Mart ayında. Şimdi Nisan verileri de çıkar, görürüz oradan da. Eğer fiyatlar artıyorsa demek ki Çin stoklarını iyice eritmiş. Talep geldikçe, talep oldukça üretirim aşamasına gelmiş. O zaman maliyet artışlarını fiyatlara yansıtacaklar demektir bu. O zaman da üretici fiyatları ya da bizim ithal ettiğimiz o Çin malları neyse, ham madde, ara malı filan, fiyatlar artabilir. Bu dünyaya enflasyon olarak geri döner. Tabii. Yani enflasyon açısından kötü haber.
1: Evet, böyle özetleyebilir. Enflasyon açısından iyi bir haber var mı bu ara gündemimizde?
2: Yok. Yani yok. Hatta ABD enflasyon, yani enerji enflasyonuna baktığımız zaman orada pek de böyle işlerin iyi gitmediğini de görüyoruz. Şimdi Amerika kontrolünde bu savaşın bitip bitmeyeceğini, ablukanın kalkıp kalkmayacağını büyük oranda konuşuyor oluyoruz, ama diğer taraftan ABD'de de gazelin fiyatları galon başına 4,5 eyaletlerin ortalaması. Bununla ilgili bu fiyata en yakın ya da bu fiyatın hani biraz daha üstünde gördüğümüz tek durum 2022 yılında Ukrayna Savaşı çıktığında çok kısa süreliğine 4,80'i görmüş, ama ondan sonra da çok hızlı bir şekilde gerilemiş.
1: Geri gelmişti.
2: Ama o 90'dan bugüne 36 yıl birkaç aylık yükselişi dışında bu fiyatı görmemiş. O nedenle ben ABD açısından da bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Orada da Özellikle yeni başkanın en önemli masasının önündeki konulardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Belki ilk etapta biraz daha böyle Trump'la yakınlaşan ve belki faizleri indirebilecek olan bir FED başkanı görüntüsü çizerken şimdi önünde çok ayrı bir tablo var. Senato'da senatörlere yönelik olarak yaptığı açıklamalara baktığımızda da Trump'tan gelecek baskılara boyun eğmeyeceğini, dolayısıyla politik faiz indirim taleplerini karşılamayacağını da orada ifade etti. Önümüzdeki dönemde ben Walsh'un da işinin zor olduğunu düşünüyorum. Bugünden baktığımızda da Fed'in önümüzdeki dönemde yıl sonuna kadar neredeyse hiç faiz indirmeyeceği büyük oranda fiyatlanır hale de geldi. Bunun da altını çizmek lazım.
1: Şimdi dışarıdan bütün bu konuştuğumuz mevzular aslında içeriye de yansıyan notlar olarak önümüzde duruyor. Ama bizim özelimizde bugün tüketici güveni verileri geldi. Hem Bloomberg HT'nin tüketici güveni ön endeksi Mayıs ayı, hem TÜİK tarafı. Abdurrahman abi nasıl yorumladın? Yani tüketici güvenine ilişkin gelen bu sonuçları içinde bulunduğumuz enflasyonla mücadele ortamıyla değerlendirdiğimizde ne görüyorsun?
3: Ya şimdi bir kere çok büyük bir bozulma yok. Yani bir komşuda savaş dediğimiz bir stratejik olayın cereyan ettiği bir şeyi yaşıyoruz. Petrol fiyatları yükseliyor ama döviz kurunda hareket yok. Dövize yönelme yok, yönelme isteği de yok. Dolayısıyla bakınca istikrar, yani hakikaten verilerde bir istikrar görüyoruz. O istikrarın da tüketici güvenine yansıdığını görüyoruz. Yani genelde dolar endeksi ya da dolar böyle yükselince tüketici güveni aşağı doğru düşer. Ya da finansal piyasalar karışır, yine düşer. Siyaset karışır, yine düşer. Ama düşmemiş. Yani düşmemesi önemli. Demek ki tüketici güveni normalde yerinde kendini koruyor. 185 mi o civarlarda. Önümüzdeki dönemde eğer savaşta bir durulma olur ise tüketici güveni artabilir demektir bu. Çünkü o savaş baskısı üzerinden kalkacak. Ya da savaşa rağmen biz yani tüketiyoruz, savaşı aldırmıyoruz da diyebiliriz. Çünkü yani kur artmadı. Kur artmayınca tüketici güveni yerinde duruyor.
1: Evet.
3: Bir de yani hem enflasyon için hem bu tüketici güveni için tarım üretimi bu sene rekor kıracak. Yani tüm zamanların rekoru olacak. Hava koşulları bunu söylüyor. Su gayet bol. Çaban Barajı'nın kapakları bile açılmış. Günlerce akıyorsun yani fazla. Fazlalığı eritemiyorlar. Dolayısıyla rekor bir üretimle karşı karşıya kalacağız. Ona göre de gıda fiyatlarında ben beklediğimiz yükselişin olmayacağını, beklediğimizden daha düşük bir artışın olacağını tahmin ederim. Kiraz mesela bu sene düşük başladı. Yani şu anda işte İstanbul'da kirazı 250 ile 500 lira arası bir yerde iyi denebilecek bir kirazı satın alabilirsin. Daha başlangıç bu. Vallahi demek ki ilerleyen aylarda
1: yerde 1000 lira dediler. Nasıl uzaklaştım bilmiyorum. Bir son dakika vereyim. Nvidia'dan Huang şöyle bir açıklama yapıyor. Bu arada Nvidia'nın bilançosunu bu hafta bekliyoruz. Çin'in zamanla daha açık bir pazar haline geleceğini düşünüyorum der Nvidia CEO'su Huang. Önemli. Kendisi de yine Çin'e ziyarette Trump'a eşlik etmişti. Aradan bir yerden katıldı ama oraya gitti. Şimdi şöyle yapalım o halde. Yani hem tüketici güveni, enflasyon beklentileri, Merkez Bankası dolayısıyla ne yapacak tarafına bir geçelim mi?
2: Olur,
1: ne dersin?
2: Olur. Enflasyonla ilgili tabii bizim Merkez Bankamızın da değerlendirmeleri olmuştu. Onlar da baktıklarında enerji fiyatları hariç diğer alanlardaki enflasyonun aslında beklendiği gibi seyrettiğini söylüyorlar. Temel mallarda 2025 yılında 5.2'ymiş. Şimdi 4.1 olmuş 4 aylık enflasyon. Eksi 1 puanlık bir gelişme var diye not almışlar. Hizmet enflasyonu 2025'te ilk 4 ay için 20'ymiş. Şimdi 16.9, eksi 3.1. Ama diğer taraftan enerji tarafında ise enflasyon geçen yıl 14.7'ymiş. Şimdi aynı dönemde 25, 10 puanın üzerinde bir artış var. Dolayısıyla enflasyondaki bozulmayı büyük ölçüde enerji fiyatlarına bağlamış durumda Merkez Bankası. Ama diğer taraftan da radikal bir şekilde enflasyon ara hedefini de 24 seviyesine yükseltti. Dolayısıyla da artık burada ciddi bir bozulmanın savaş kaynaklı olduğunu Merkez Bankası da kabul etti. Buna bağlı olarak politikalarını şekillendireceğini söylüyor.

0: Şimdi bütün bu tablonun içerisinde önümüzdeki dönemde faiz indirimiyle ilgili beklentiler de büyük ölçüde azalmış durumda. Hatta
1: Bir parantez açabilir miyiz? Çok özür dilerim. Şimdi Nvidia'yı takip eden izleyicilerimiz olduğunu bildiğim için hemen araya gireyim dedim. Çok merak ediliyordu H200 çipleriyle ilgili bir şey olur mu olmaz mı diye. Jensen Huang, Nvidia CEO'su diyor ki Çinli yetkililerle H200 çiplerini, H200 çiplerini görüşmedik. Bunlar önemli başlıklar. Herkesin aslında gözü kulağı. Hani Çin'le ABD arasındaki bu kadar CEO gidiyor. Ne tür anlaşmalar olur? Ne tür sinyaller alırız? Zira onların da fiyatlamasını çünkü takip ediyor herkes. Ne alalım, ne satalım modu
2: Ama bu arada
1: açılmıştı.
2: madem şey ettiniz, çarşamba günü de bilançosu
1: Evet
2: açıklanacak
1: işte
2: Nvidia'nın.
1: aynen.
2: Dışarıdaki satışların bir nedeni de o. Bilanço dönemi bitti, bitiyor. Son bilanço Nvidia. Dolayısıyla bilançolarla yükselen bir piyasa
1: 20'si
2: vardı.
1: değil mi? Çarşamba günü. Evet, 20'si.
2: Dolayısıyla bundan sonra o bilanço etkisi, pozitif etki de olmayacak küresel piyasalarda.
1: Doğru. Nasıl içeride biz şimdi bilanço dönemini bitirdik. O da aslında bir miktar kar realizasyonunun gerekçesi
2: Evet.
1: olarak konuşuluyordu. Benzer bir şey Amerika için de geçerli. Çok özür dilerim. Tehdit kaldım
0: Yani ben
1: yerden
0: de yani biraz Nvidia ve çip sektörüyle ilgili bir değerlendirmede de bulunmak isterim. Hazır
1: lütfen.
0: parantez
1: Tabii.
0: açmışken. Bir kere son dönemde borsalarda bir ralli var ama rallinin büyük oranda arkasındaki şirketler çip üreticidir. Intel, Nvidia, Taiwan Semiconductor Company ve bunlardan biraz daha küçük ölçekli olanlar burada bu yarışı sürüklüyorlar. Güney Kore borsası büyük oranda rally yapıyor. Baktığınız zaman orada da işte Samsung önemli bir çip üreticisi. Dolayısıyla onun etkisi oldukça kuvvetli. Dünyadaki yatırımcıların da gözü kulağı aslına bakarsan çip üreticilerinde. Türkiye'de de ilginç bir şekilde yatırımcılar bu şirketlere büyük ilgi duyuyorlar. Dolayısıyla son dönemde mesela Türkiye'de en fazla yatırımcı sayısını arttıran fonlar da daha çok bu tip şirketlere yatırım yapan fonlar oldu.
1: Şimdi onu zaten soracaktım sana yayını kapatmadan önce mutlaka özellikle yurt dışı varlıkları içeren fonlarla ilgili ne oluyor diye. Nvidia CEO'sundan bir not daha var. Yapay zeka patlaması çip üretiminin Tayvan dışına genişlemesini hızlandırıyor der. Bu arada tabii hani çip üretimi, yarı iletkenler vesaire bunlar hakikaten piyasayı sürükleyen teknolojiler ve şirketleri oldu. Ama çok mu gitti?
0: Hep bunu konuşuyoruz. Bu programda da ben herhalde ayda bir bu konuya
1: değiniyorum
0: gibi soru
1: diyorsun.
0: geliyor.
1: Hay Allah ya. Orijinal bir şey soracağım o
0: yok
1: zaman
0: ama
1: en son
0: yani konu şu, hep şöyle gündeme geldi. Burada biz Abdurrahman Bey'le tartışırken mesela sizin ara röportajlarınız ekrana yansıyor. Orada bir tane batılı analist diyor ki bunların fiyatı çok gitti. Ben de hep ondan sonra hep şunu söyledim. Bugüne kadar temas ettiğim ve katıldığım toplantılarda görüştüğüm insanların neredeyse tamamı şirket yöneticileri, şirket sahipleri önümüzdeki dönemde AI'ya biz para yatıracağız diyor. AI'ya para koymayacağım diyen yöneticiyle karşılaşmıyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu kadar büyük paralar buralara akıtılacaksa neden çip üretimi hala bir balon olsun? Yani burası deseydi ki biz böyle bir şeye yatırım yapmayı
1: Evet.
0: düşünmüyoruz. O zaman böyle bir fiyat yükselişini izah etmek mümkün değildi. Ama bireylerden şirketlere kadar insanlar bu alana çok büyük yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla buradaki şirketlerin önümüzdeki dönemde hala gidecek yerleri var diye düşünüyorum. Neredeyse işte öğrenciler, şirketler, bireyler, herkesin bir tane artık AI arkadaşı var. Dolayısıyla belki kendi ailesinden ya da işindeki arkadaşından konuştuğuyla daha fazlasını AI ile konuşur hale geldi. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde çip üretiminin bu seyrinin bir süre daha devam etmesini bekliyorum.
1: Peki. Bir kısa reklam arasında daha gidelim mi?
0: Olur.
1: Müsaade var mı? Peki efendim, bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ekonomik görünüm devam ediyor efendim. Tevfik Eraslan ve Abdurrahman Yıldırım'la sohbetimizde yine içeriden bir veriyle devam etmek istiyorum ben.
2: Merak ettim.
1: İşsizlik verisi, istihdam tarafı Abdurrahman abi. Yani geniş tanımlı işsizliğe biraz bakmak lazım herhalde. Çünkü bu tarafta özellikle veri, yani manşet işsizlik oranı düşüyor. Görünüyor.
2: Manşet evet ya, yani dar tanımlı, resmi işsizlik oranı 8.1. Yani 8.1 herhalde son 2000'li yılların en düşük birkaç rakamından bir tanesi. Yani 8'in altına indiği oldu ama fazla kalamadı. Şimdi inmeye devam ediyor. Ama bir yandan da bakınca iş gücüne katılma oranı fazla artmıyor. Hatta gerilediği aylar da oluyor. Bu da önemli. Dar tanımlı işsizlik düşerken geniş tanımlı işsizlik de artıyor. Demek ki birden fazla işte çalışmak isteyen var. Artı belki hani bu iş bulamıyorum zaten, o zaman ya ne bulursam çalışayım, yani birkaç saat de olsa çalışayım moduna geçen de var. Dolayısıyla doğru rakamı bize herhalde ikisinin ortalamasını alıp öyle bulmak lazım. Yani bir yerde 8.1, diğeri 28 ise ortalamasını alın, hakikaten Türkiye'deki gerçek işsizlik rakamını bulursunuz. Yoksa öyle 3 milyonun altında işsiz demek hakikaten çok düşük. Ama bakarsanız işte geniş tanımlı işsizlik, işsizlerin sayısıyla işte 10 milyonu bulursunuz. Yani dolayısıyla çalışanlar ve bir hafta içerisinde 1-2 saat çalışıp ücret ya da işte gelir elde edenleri de dahil edince, yani onun kalitesi biraz düşük oluyor. Ama bu tür işler de arttı. Yani onu kabul etmek lazım. Kalite giderek istihdamda düşüyor. Bu rakamlarda en önemli şey benim gördüğüm mesela hizmetler sektörünün istihdamın %60'ını bulmuş olması. Yani istihdamın %60'ı hizmetlerde artık. İlk defa oluyor bu. Yani 10 sene önceye gittiğimiz zaman istihdamın %50'si. Ondan önce daha da düşük. Yani istihdam ekonominin ana sürükleyicisi. Yani istihdamda ana sürükleyici hizmetler oldu. Ekonomi tarafında da öyle. Yani sanayinin payı artmıyor, hatta geriliyor gibi. Dolayısıyla üretim geriliyor demektir. Yani biz hizmetlerle büyüyeceğiz mi?
1: Mi? Soru işareti.
2: Soru işareti. Yani bu ciddi bir şeydir. Yani şimdi, geleceğe yönelik olarak, işte ülkenin ekonomik güvenliği olarak. Yani bunu aslında kamuoyunun tartışıyor olması lazım ama herhalde tartışılıyor sağda solda kısmen.
1: Evet, yani mutlaka sohbet ortamlarının da dışına taşınıyor, akademik olarak da bilimsel olarak da üstünde düşünüldüğünü, yazıldığını, çizildiğini de görüyoruz ama istihdam dediğimiz zaman çok önemli bir kesim. Aslında daha yapısal bir sorun olduğu ve bunun da iyileştirilmesi veya bu sorunun çözülmesi için çok daha üstten bakan bir yöntem uygulanması gerektiğini söylüyor. Eğitimin de herhalde yeniden şekillendirilmesi bunun bir parçası. Tevfik, şimdi benim dikkatimi çeken bir şey vardı yine. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum makaleyi ama Amerika'daki üniversitelerde, birkaç tane üniversitede birden bu teknoloji şirketlerinin CEO'larının katıldığı konuşmacı olarak ve AI'dan bahsettiği, işte önümüzdeki dönemin AI aslında istihdam tarafında hani öncü olacağı ile ilgili her ifadesine öğrencilerin yuhaladıkları, kızdıkları, yani AI sizlerin geleceği dendiği zaman istihdam kaybına yol açacağı endişesiyle reaksiyon verdikleriyle ilgili çok güzel, ilginç bir makale okudum. New York Times'da olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Daha bugün. Şimdi biz içeride istihdamın kalitesinden bahsediyorken Nereye odaklanıyoruz daha fazla? Yani biz çünkü teknolojide yakalamaya çalışıyoruz. Belli sektörlerde çok iyi gidiyoruz ama bütün olarak baktığımızda daha gerideyiz galiba.
3: Buna tabii Türkiye'nin toplam rekabet gücü açısından bakmakta fayda var. Hı hı. Şu anda Türkiye bazı alanlarda üretim yapan sektörlerin çok büyük şikayetlerinin olduğu ve rekabette zorlanıldığının ifade edildiği bir ülke. Burada da bakıldığı zaman bunun yenilebilmesi için ya da burada başarılı olunabilmesi için daha katma değerli, daha teknoloji içeren ürünlerin ihraç edilmesi ve buralardan gelir elde edilmesi gerekiyor. Bunu başarabilen sektörlerin de aslında bakarsanız mesela reel olarak TL'nin değerlenmesi konusuna böyle çok fazla takılmadan işlerini büyütebildiklerini de görüyoruz. Örneğin savunma sanayi alanındaki şirketler bunu yapabiliyorlar. Ama burada da tabii en önemli konulardan bir tanesi nitelikli iş gücü. Burada eğitimin tabii ki çok fazla dönüştürülme ihtiyacı var. Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı ya da büyümeyi alanında ön plana çıkarttığı sektörlere yönelik olarak iş gücü yetiştirilmesine yönelik üniversitelerin kendi eğitim programlarını hazırlamaları gerekiyor. Burada da tabii ki büyük oranda o sektörlere ihtiyaç duyduğu nitelikte insanların eğitilmesi gerekiyor olacak. Ama ben baktığımızda birçok sektörde üniversiteden mezun olan çocukların neredeyse hiçbir şey bilmediği kabul edilip o çocuklara baştan işletmelerin eğitim vermek zorunda kaldıklarını da gözlemliyorum. Dolayısıyla burada ülke ciddi bir para ve zaman kaybıyla karşı karşıya
1: kaynak
3: kalıyor.
1: Kaynak kaybı aslında bir bütün olarak.
3: Yine AI çok hızlı bir şekilde geliyor. Dolayısıyla biz eğer eğitimde bunu yakalayamazsak bu sefer Türkiye'nin rekabet gücünün arttırılması konusunu da maalesef diğer ülkelerden daha geride takip etmek zorunda kalabiliriz. O nedenle de bu işi ıskalamadan zamanında yakalayabiliyor olmamız lazım. O nedenle üniversitelerimize de şirketlerimize de ben çok fazla iş düştüğünü değerlendiriyorum. O nedenle de işsizlik rakamını da bugünkü rakamlar üzerinden değil, gelecekte Türkiye'nin nerede olacağı üzerinden bugün bir şeyler yaparsak açıklayabileceğimizi ve faydalı bir tartışma ortamı oluşturabileceğimizi düşünüyorum.
1: Bu arada bir izleyici Ahmet Bey sitem etmiş de etmeyin, daha bitmedi ki süremiz. Soru sormuştu. Tevfik sana yönlendirmek istiyorum. Euro dolar paritesiyle ilgili ne bekliyorsunuz diye sormuştu. Bir de dolar TL'de son zamanlarda artışın hızlanması ile ilgili Tevfik Bey'in yorumunu alabilir miyiz demiş. Şu
3: dolar,
1: anda nerede ya, dolar TL? Onu bir alabilir miyiz arkadaşlar? 45.57'de %0.16'lık bir
3: artış. Yani buradaki
1: olmuş.
3: Önemli konulardan bir tanesi Türkiye'de enflasyon diyelim ki 1.5-2 bandına oturduğu zaman Merkez Bankası'nın dolar Türk lirası ile ilgili hızlanma işini %1'lere indirmesi enflasyonu çapalama anlamında belki çok işlevseldi. Ama enflasyonun diyelim ki 2'nin üstünde 3 hatta geçtiğimiz ay itibariyle 4 seviyesine oturduğu bir yerde hala %1 civarında devalüasyonu hedefleyecek olursak bu sefer aşırı TL değerlenmesine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla zannediyorum ekonomi yönetimi bunlara da bakarak geçtiğimiz aylardan biraz daha hızlandırılmış bir şekilde devalüasyonu tercih ediyor olabilir diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla bunun da biraz rakamlara yansıdığını görüyorum. Euro dolar paritesi açısından baktığımda da aslında her iki tarafın borsaları bize bir şey söylüyor. Avrupa tarafına baktığımız zaman borsalar çok iyi durumda değil. Amerika tarafında ise nispeten işlerin biraz daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. Yani faiz seviyesini bir kenara koyarsam Avrupa bu enerji de dışa bağımlılıkla sanayi tarafında çok büyük bir atılım yapabilecek durumda değil diye görüyorum. Teknoloji tarafında zaten ABD ile rekabet edemiyorlardı. Diğer taraftan geçen sene ortaya koydukları büyük bir bütçe vardı. Bununla savunma sanayini ayaklandıralım demişlerdi. Geçen gün yine Financial Times'ta yazı vardı. Bu kadar çok konuşuluyor. Paranın hareket ettiğini görmüyoruz. O nedenle de buralarda çok soru işareti var Avrupa için.
1: Çok teşekkür ediyorum. Vallahi süremizin sonuna geldik. Tevfik Erhasan, Abdurrahman Yıldırım, her ikinize de çok teşekkürler.
3: Sizi gördüğüme
1: çok sevindim. Tekrar efendim sizler katılımınız için teşekkür ediyorum. Soramadığım soruları küresel piyasalardaki konuklarıma iletiyor olacağım. O yüzden bizden ayrılmayınız.

Top Hizmet Şeref Belgesi ve plaket takdim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetiminin piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri aldığını ve almaya devam edeceğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2026 yılı ilk çeyrekte 52 bin kişi azalarak 2.8 milyon kişi oldu. İşsizlik oranı ise %0.1 puanlık azalış ile %8.2 seviyesinde gerçekleşti. OSD otomotiv üretimi Nisan'da yıllık %5.3 arttı. Otomotiv Sanayi Derneği OSD pazar verilerine göre yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3 azalarak 448.428 olarak kaydedildi. Bu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı da %63 oldu. Fatih Birol'dan stok uyarısı. Çok hızlı eriyor der Fatih Birol.

stoklar için Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, ticari petrol stoklarındaki erimenin korkutucu boyuta ulaştığını söyledi. Birol, hızlı gerilemenin piyasa üzerindeki etkilerinin derinleşeceğini belirtti. Teslim'den gelen açıklama, ABD İran yaptırımları için geçici muafiyet önerdi şekli.

Küresel piyasalara hoş geldiniz efendim. Rakamlara geçeceğiz ama ben bunu okumazsam içimde kalır. Japonya'da çekirdek tüfe verisi de önemli bir veriydi. Hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Yıllık %3.1'lik bir artış vardı ki Haziran'daki %3.3'lük artıştan düşük de olsa ekonomistlerin %3 beklentisinin de üzerinde gerçekleşti. Şimdi geçen haftadan devrettiğimiz aslında enflasyon verilerinin neredeyse tamamı bozulma işaretleri gösteriyordu. Japonya'da da yine bu anlamda çok farklı bir durum yok. Şimdi rakamlara bir bakalım. Çünkü haftaya nasıl başladık? Devam eden piyasalarda ne oluyor? Kapananlar ne oldu ki? Kapanan elbette ne var? BIST 100 tarafı var. Hemen söyleyeyim. %2.35'lik bir geri çekilme oldu BIST 100'de bugün kapanışta. 14.029 puan seviyesinden günü noktaladık. Bu gün içinde gördüğümüz en düşük seviyeydi, aynı zamanda 159 milyar liralıkta bir hacim gerçekleşti. Cuma gününe mukayese ettiğimizde %5-6 civarında daha düşük bir hacimle günü noktalamış olduk. Dolar TL'ye bakıyoruz. Son günlerde alışa geldiğimiz %0.3-0.4'lük yükselişlerin aksine biraz daha belki belirgin bir yükselişten söz etmek mümkün. %0.16'lık bir artış 45.57-80'e getiriyor dolar TL'yi. Euro TL tarafında %0.32'lik bir yükseliş var. 53.11.05'teyiz ve euro dolar paritesi de %0.23'lük yükselişle 1.16.51 düzeyinde. Buradan dönelim Avrupa borsalarına bakalım, onlar nasıl kapandı. İtalya negatif ayrışarak günü noktaladı. %0.91'lik bir kayıp var orada ama öte yandan Londra'da %1.26, Paris'te %0.44, Frankfurt'ta da %1.5'a yakın bir primden bahsediyoruz. Ve ABD borsaları, ABD borsalarında da yine özellikle yine bilançolar takip ediliyor. Bu hafta Nvidia'yı çarşamba günü karşılayacak piyasalar. Onun da ardından artık bilanço dönemini, birinci çeyrek dönemini tamamlamış olacağız. Dolayısıyla beklentiler bitti. Biraz buradan kar realizasyonu gelir mi gelmez mi konuşmaya başladığımız günlerdeyiz ABD borsaları açısından. Bununla birlikte Dow Jones bu dakikalarda %0.04 artıda. S&P 500'de ise %0.34'lük bir geri çekilme. Nasdaq'ta da %0.74'lük bir düşüş olduğunu söyleyelim. Son dakika, yarın İran'a saldırmayacağız diyor Trump. Tekrar edeyim, Trump'ın açıklaması, İran'a yarın saldırmayacağız. Peki, not ettik, devam edelim. ABD tahvillerinde 10 yıllık tahvilde satışlar olduğunu söyleyelim. 4.59-74'e yükseliyor bu satışlarla getiri. 5 yıllık tahvilde, 2 yıllık tahvil tarafında ise alımlar var ve getiriler bir miktar aşağıda. 5 yıllık tahvil getirisi 4.25-46'da, 2 yıllık tahvil getirisi de 4.06-70'de. Emtia ve Bitcoin tarafına döndüğümüzde de şimdi hemen tekrar bir es veriyorum. Burada parantez açıyorum müsaadenizle. Trump yarın İran'a yapılması planlanan saldırıyı iptal ettiğini söyledi diye biraz daha detaylandırdı Bloomberg. Biz de paylaşmış olalım. Trump yarın İran'a yapılması planlanan saldırıyı iptal ettiğini söyledi. Günün daha erken saatlerinde Truth Social'da, Trump'ın kendi sosyal medya accountunda, hesabında bayağı İran'a yönelik tehditlerin dozunu yine arttırdığını takip etmiştik. Ki bu dakikalarda oradan bir geri adım olduğunu görüyoruz. Yarın için planlandığı söylenen İran saldırısının yapılmayacağını söylüyor Trump. Petrol peki, yani bu bekleyiş devam ederken İran-ABD savaşının nasıl sonuçlanacağı, bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı konusu hala belirsizliğini korurken Brent petrol %2.60'a yakın yukarıda, 112 dolar sınırının yeniden üstünde. ABD tipi ham petrolde ise %1.38'lik bir yükseliş var. Bu da bizi 106 dolar 88 sente getiriyor. Bitcoin bugün bir miktar gerilemekte, %2.16'lık bir düşüş.

0: var şu dakikalarda 76.540'lardayız ki 76 bin dolar sınırına bir hayli yaklaştığını da görmüştük daha önceki saatlerde. Hemen değerli metaller tarafında altına bakıyorum. %0.33 yukarıda 4.555 dolardan geçiyor işlemler spotta. Gümüş spotta ise %1.76'lık bir yükseliş var. Orada da 77 dolar 28 sentte geçiyor işlemler. Şimdi efendim biz hemen dönelim ve Elif Canseven'in notlarına kulak verelim. Araştırma analistimiz Elif Canseven'de söz. Buyurun.
1: Küresel piyasalarda cuma günü gerçekleştirilen bol satışlı kapanış arkasından haftanın ilk işlem günü olan bugünü yine bol satışlı bir haritayla açtığımızı söyleyebiliriz. Hafta sonu gelen haber akışıyla beraber Donald Trump'ın İran cephesine zaman daralıyor açıklamasıyla beraber bir miktar daha satışlar derinleşti. Şu an saat 2 civarı ve Avrupa borsalarında negatif bir harita izliyoruz. Asya tarafı sabah kapanışını yine negatif tarafta yaptı. Burada pozitif ayrışan KOSPI endeksi oldu. Aslında 2025-2026 yılında adından sıklıkla bahsettiğimiz KOSPI endeksi geçen haftalarda Samsung'da çıkan bir grev sebebiyle hisse performansının düşmesiyle bir miktar aşağı yönlü gelmişti. Fakat bugün Samsung ve sendika başkanı arasında görüşmelerin gerçekleşeceği haberiyle Samsung hissesinin yukarı yönlü hareketleriyle bir miktar daha yeşil alanda kapattığını söyleyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum aslında tahvil piyasasına. Çünkü bu satıcılı seyrin en etkilenenleri tahvil tarafı oldu. Çünkü tahvil taraflarında özellikle 30 yıllık tahvillerde de derin bir satış gördüğümüzü söyleyebiliriz. ABD 30 yıllık tahvilleri son 3 yılın zirve seviyesine gelerek 5-16 seviyesinde işlem gördü sabah saatlerinde. Japon Asya tarafına baktığımızda Japon 20 yıllık ve 30 yıllıkları ilk ihraç oldukları sene olan 1999 senesinden bu yana en yüksek seviyeleriyle işlem gördüler. Emtia tarafına baktığımızda ise savaşın başından beri üzerine sıklıkla baskılayarak bahsettiğimiz Brent petrol tarafı haftalık geçen haftayı haftalık bazda %8 yükselişle kapatmıştı. Bu sabah saatlerinde %2 daha primlenerek 111 dolar seviyesine çıktı. Hemen arkasından aslında gelen Çin tarafından gelen bir açıklamayla devam etmek istiyorum. Çünkü Çin 2028'e kadar her sene 17 milyar dolarlık ABD tarım ürünü alacağını açıkladı ve bunun arkasından ABD tarım emtiaları yukarı yönlü hareketler sergilediler diyebiliriz. Bu haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi de G7 ülkelerinin maliye bakanlarının toplantısı olacak. Bu toplantıda Fed'in üzerindeki baskı, enflasyon görünümünün mali tarafta yaptığı baskı üzerine konuşulması bekleniyor. Bir diğer önemli gelişme ise hafta içi açıklanacak Nvidia bilançosu olacak. Küresel piyasalarda aslında Avrupa ve Amerika tarafında özellikle S&P 500 altındaki şirketlerin ilk çeyrek bilanço sezonunu yüksek karlılıklarla tamamladığından bahsetmiştik. Yine yatırımcıların gözü Nvidia bilançosunda olacağını söyleyebiliriz. Bir diğer dikkat çeken haber ise İngiltere cephesinden geldi. Küresel piyasaları etkileyen bir haber niteliği taşımakla beraber Londra M&A yani birleşme ve satın almalarında bu yıl %250'lik bir artış olduğunu söyleyebiliriz ki bu son 10 yılın zirve seviyelerinde toplam değeri 150 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu önceki 10 yılın ortalamasının yaklaşık 2 katı seviyesinde. Söylediğim gibi bu hafta hem G7 Maliye Bakanları toplantısını hem de Nvidia bilançosunu takip ediyor olacağız.
0: Elif Canseven'in de notlarını aldık ve şimdi konuklarımızla yola devam edelim. BBVA Küresel Piyasalar Strateji Direktörü Tufan Cömert ve Özlem Bayraktar Gökşen ekonomist bizimle birlikte. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız?
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: İyiyiz. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Tufan.
3: Merhabalar, iyi akşamlar. Selam. Özlem. Çok uzun süredir görüşmüyoruz. İyi oldu bu vesileyle.
2: Evet, aynen. Merhabalar.
0: Niye siz buluşamıyor muydunuz? Pazartesi günleri böyle değil mi bu?
2: Değil. Ben bugün konuğum. Tufan'la ev sahibi sanıyorum.
0: Hoş geldin. Ne kadar güzel bir konukluk. İkinizi de çok özlemişim. Tufan, senin oralardaydık. Yine bir protestoya denk geldik hafta sonu.
3: Filistin'le alakalı yürüyüş vardı.
0: Bir o, bir de göçmen karşıtı olduğu söylenen bir zannediyorum.

0: Ediyorum protesto vardı. Bayağı
1: Doğru.
0: hareketli İngiltere. Aslında sana hani yerel lokal olarak orada ne oluyor ne bitiyor kısmına çok girmek istemiyorum ama arada paylaşırsan da seve seve dinleriz. Çünkü hararetli bir gündem var İngiltere'de bu ara. Şimdi ama müsaadenizle önce bir Amerika'dan başlayalım. Nvidia, Nvidia diyeceğim de Trump'ın açıklamalarıyla zaten o benim bütün akışım bir anda değişti. İran konusuna değinelim. O konuyla ilgili bir görüşlerinizi alayım. Algıyı öğrenmeye çalışıyorum. Her ikinizin de baktığı yerden nasıl görünüyor? Şimdi yarın planlanan İran saldırısını yapmayacağını açıkladı Trump. Ama Hekset'e de işte Savaş Bakanı'na da hazırlıklarını yap talimatı vermiş gerektiği takdirde. Bu iş daha ne kadar devam edecek gibi görünüyor? Çin, ABD temasları, Trump'ın Çin ziyareti de herhalde bu noktada çok fazla bir sonuç üretmedi. Ama Tufan, baktığın yerden nasıl okuyorsun bu süreci sen? Nedir senin notların?
1: Şimdi şöyle başlayayım. Yani piyasaların iyimserliğinde bir sınırı var. Onu görmeye başladık bence. Yani ben genelde daha olumlu taraftan bakmayı severim. Zira hani olumlu olduğunda para kazanırsın, olumsuz olduğunda paranı sadece korursun deriz ya. Fakat yani hakikaten böyle iyimser olmak da giderek zorlaşıyor. Şimdi birincisi yani piyasa eninde sonunda işte mantığın hakim geleceğini, aklı selimin hakim geleceğini, Amerika'nın, İran'ın bir şekilde bir anlaşacağını, dünyada bu gördüğümüz enerji darboğazının da, lojistik kaynaklı darboğazında bir noktada gecikmeli de olsa çözüleceğini, iyi kötü fiyatlamaya başlamıştı. Hatta arada ufak tefek işte ateşkeste ihlaller olsa da çok da fazla bunun piyasaya yansıması olmadığını görmüştük. Fakat şu son birkaç gündür hareketlere baktığımızda net bir şekilde bence buradaki algının bir çözümsüzlüğe doğru gittiğini piyasa giderek fiyatlamaya başladı. Şimdi burada tabii petrol stoklarının çok hızlı azaldığına dair uyarılar var. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan bu yönde geçen haftalarda bir uyarı gelmişti. Bununla ilgili veriler gelmeye devam ediyor. Mayıs sonuna kadar 1 milyar varil ham petrol kaybı oluşacak diye bugün bir analiz okudum. Şimdi bu şu demek, fiyatlar tabii ki bu iş çözülmediği takdirde, ki zaten bölgede şu anda çözülse bile bölgede oluşan darboğaz gemilerin oradan geçmesi talebin karşılaması zaman olacak. Dolayısıyla psikolojik etkisi dışında petrol fiyatları zaten farklı bir platforma zemine oturmuş durumda. Şimdi bundan sonraki süreçte de arzın daha da azalması işte talep yıkımı diye tabir edilen şeye doğru götürüyor olabilir bizi. Yani bu nedir? Petrol fiyatlarının kabaca işte şimdi 100 küsur dolarların üzerindeyiz. 110'lar diyoruz mesela Brent vadeleri. 110 değil de atıyorum 180-200 bandına gitmesi talebin çok ciddi bıçak gibi kesilmesi senaryosudur. Hani inşallah oraları görmeyiz ama bu iş çok inşallahına maşallah olacak gibi gözükmüyor.
0: Evet.
1: Velhasıl böyle bir senaryoya giderken de dönüp piyasalarda artık yüksek faiz ortamının ve riskli görece düşük tutma eğilimin hakim kalacağı bir dönemdeyiz diye düşünüyorum.
0: Şimdi dakikalar içerisinde ABD tahvillerindeki seyir yine değişti. Ya hakikaten oldukça volatil olduğunu gözlemliyorum. Yani 10 yıllıkta bir miktar satış vardı. 5 yıllık ve 2 yıllık tarafında ufak da olsa alımlarla getirilerin aşağı olduğunu gözlemliyordum ki çok yeni tabii böyle dakika dakika aktarmak da bunu doğru değil. Genel hatlarıyla faizlerin yukarı yönlü bir seyir içinde olabileceği endişeleri biraz şekillendiriyor galiba moral modu. Özlem senin o konudaki görüşlerini de almak isterim. Hem tabii ki bu İran-ABD savaşı belirsizliğinin yarattığı Tufan'ın da söylediği gibi yani iyimserliğin de bir sınırı var. Evet bardağın dolu tarafından bakmaya gayret eden piyasaları takip ediyoruz uzunca bir süredir ama hani artık buraya kadar mı diye de soruluyor. Ne dersin Özlem?
2: Yani evet katılıyorum. Şöyle bu savaşı patlak verdiğinde 3 senaryo vardı önümüzde. Bir tanesi bas senaryo, bir tanesi kötü senaryo, bir tanesi çok kötü senaryo. Kuruluşların aslında bu minvalde senaryo analizleri yaptığını görüyorduk. Bir noktada işte bas senaryo, kötü senaryo arasında bir yerdeyiz derken şimdi bir kademe kadar daha yukarıdayız anladığım kadarıyla. Kötü ve daha kötü senaryo, en kötü senaryo arasında bir yere doğru evriliyoruz. Çünkü

0: Sıcak savaş şimdilik bitmiş olsa bile, şimdilik diyorum çünkü biraz önce senin de okuduğun Trump'ın söylemleri halen bir daha fazla sıcak savaş olma ihtimalini de, yani askeri daha vurulacak neresi kaldıysa o da ayrı bir konu tabii ki, ama halen bitmemiş olabileceğini ifade ediyor. Yine de hani piyasalarda en azından bu sıcak savaş geride kaldı. Şimdi bir müzakere süreci ve bir itiş kakış elbette olacak beklentisi vardı. O bile aslında hani piyasalar açısından savaşın bittiğinin fiyatlamasını beraberinde getirmedi. Bizim için o fiyatlama petrol fiyatı ve 3 haneli seviyenin altına gelmiyor. Aksine aslında tekrar 110 dolarlara kadar, hatta onun üzerine kadar tırmandığını görüyoruz. Biraz önce Tufan'ın söylediği stok erimi mevzusu son derece önemli. Geçtiğimiz haftalarda birçok analizde yer aldı. Hatta JP'nin Commodities raporunda şuna da yer veriliyordu. Yani zaten Haziran itibariyle operasyonel olarak düşük seviyelere zaten gelindi. Ama eğer böyle giderse Eylül-Ekim gibi en düşük, en minimum seviyeleri, yani operasyonel olarak da dünyada problem çıkartabilecek seviyelere doğru stokların erime hızında olduğu ifade ediliyordu. Geçtiğimiz haftada, bu haftada Uluslararası Enerji Ajansı'ndan, hani bu hafta Fatih Birol tarafından tekrar bu konuda uyarılar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zaten mevcut noktada çok ciddi bir hasar verilmiş durumda ve bu hasarın yansımalarını yavaş yavaş görüyoruz. Tahvil faizlerindeki yükselme, yani enflasyon beklentilerinin akabininde hızlıca ilerliyor. Hisse senedi piyasaları biraz daha o bardağın dolu tarafı dediğiniz yerden bakmaya meyilliydi. Ve fakat bunu çok da göz ardı edemez. Tahvil faizlerinin bu seviyelerini çok da göz ardı edemez. Geçtiğimiz haftadan beri ABD tarafında 30 yıllıkların 5'in üzerine gelmiş olması,
1: Tabii.
0: Japonya'da faizlerin işte 4'ün üzerine doğru ilerlemesi, İngiltere'de örneğin 6'nın üzerine doğru geliyor sanıyorum. Bütün bunlar artık hisse senedi piyasaları için de çok göz ardı edilebilecek seviyeler değil tabii ki. Üstelik ABD için durumu biraz da karmaşıklaştırıyor tabii ki, onu da elbette Fed başlığı altında belki biraz detaylandırırız. Dolayısıyla haftaya yine iyi başlamadık ve yakın vadede de petrol fiyatları nezdinde olumlu bir fiyatlama çok beklemiyoruz. Yılın geneli için aslında örneğin Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bu yeni varsayımlarında 89 gibi bir ortalama petrol fiyatı gördük. Yavaş yavaş yükseliyor, işte 80 mi olur ortalama, 85 mi olur, 89'a geldi. Daha yukarıda olma ihtimallerini de artık göz ardı edemeyeceğimiz bir noktadayız. O yüzden de kötüyle en kötü senaryo arasında şimdilik bekliyoruz.
1: Evet. Şimdi son yaklaşık bir saat içerisinde verileri piyasa hareketlerini paylaştığım için gözümün de önünde oluyor hepiniz gibi. 112 doların üstünden 109 dolarlara doğru, işte 110'un altına gelen bir Brent'ten bahsediyoruz mesela. Ama burada tabii Trump'ın yarın planlandığı ifade edilen İran saldırısını ertelediği, bundan vazgeçtiği söylemlerinden sonra bir miktar daha Brent tarafında satışlar hızlandı. Hızlandı dediğimiz işte ortalama Özlem'in söylediği 89 dolar, 109 dolardayız, yani 110 dolara yakın bir yerlerdeyiz şu anda. Şimdi Tufan, yine biraz borsa tahvil tarafındaki dengeyi konuşalım istiyorum. Bir süre çünkü aslında ters hareket ettiklerini gördük. Yani normalde işte tahvil sat, hisse aldan daha farklı bir seyir izliyorduk. Sanki şimdi biraz daha doğru yönde veya geleneksel yönde ilerler gibi bir hava oluşuyor mu yavaş yavaş? Ya çünkü normali biraz da odur, değil mi? Yani hani hisseyle tahvil arasındaki korelasyonu biliriz nasıl. Ama onun dışında bir seyir izliyorduk bir süredir. Bundan sonra o 5 bareminin yeniden üstüne çıkma riskini sen ne kadar büyük bir risk olarak görüyorsun?

0: Benim de bahsettiğim, Özlem'in de anlattığı şu petrol senaryosunda beşler çok çok yani su içinde gözüküyor.
1: Evet.
0: Ya şimdi bütün dünyada genel olarak tahvil faizlerinin ve aslında politika faizlerinin daha yukarıda seyredeceği, dolayısıyla yüksek faiz ortamının global çapta her şeyin fiyatlamasını değiştireceği bir senaryodan bahsediyoruz aslında. Şimdi senin ilk başta bahsettiğin işte hepsinin yani faizler yukarı giderken borsaların çok da fazla tabiri caizse tınlamaması faiz yükselişini nihayetinde bir sona gelmek zorunda. Zira burada yani çoğu insanda olduğu gibi ben de aynı görüşteyim. Ya bu iş fazla uzamaz. Yani bir ay içerisinde işte görüşmeler başlar. İkinci ayın sonlarına doğru bir şekilde anlaşırlar gibi bir düşünce içerisindeydim. Fakat artık üçüncü ayın içerisindeyiz ve işte Trump'ın tamamı büyük harflerle yazdığı bu şeyleri tweetlere devam ediyor. İran'dan keza gelen açıklama da çok iç açıcı değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde artık hepimiz şunu fiyatlıyoruz. Faizlerin, petrol fiyatının yüksek olduğu, faizlerin yüksek gittiği, arz kaynaklı enflasyonda mecburen yüksek gideceği, dolayısıyla tüm değerlemelerin topyekün değişeceği bir senaryoya bakıyoruz. Şimdi burada bunları hafifleteceğim başka sebeplerimiz de vardı. İşte bilançolar vardı, ona bakıyorduk, buna bakıyorduk. İşte yapay zeka diyorduk, savunma sektörü işte önümüzdeki 10 yılın hikayesi diyorduk. O hikayeleri de satın aldık. Yani şu anda borsa tarafında genel olarak borsalarda global tarafta alınacak hikaye yani en azından ana akım alınacak bir hikaye bulmakta da zorlanıyor benim gördüğüm yatırımcılar. Hani bunu da bırakalım. Yani sadece hisse için değil, altın fiyatında da yeniden baskı başladı. Çünkü burada da gene reel faizin yüksek kalacağı hikayesi ana fiyatlama konumuna girmeye başladı. Keza işte kriptolarda Bitcoin başta olmak üzere gene benzer şey. Velhasıl bundan sonraki dönemde senin bahsettiğin bu yüksek faiz daha düşük hisse senedi borsa getirisi şeyi geçerli olmaya devam edecektir. Bize geldiğimizde konuşuruz. Bizde tabii çok daha belirgin bir hikaye var orada.
1: Kesinlikle onu soracağım sana. Ons altın demişken bir izleyicimiz de merak ediyordu. Altınla ilgili genel seyir açısından beklentin ne peki bu andan itibaren? Şu
0: Ya bu
1: anda
0: senaryo
1: 4551. Ya bu bahsettiğimiz en olası senaryoda altın ne olur?
0: valla yani tabii buradan itibaren bir sürü senaryo çizilir ama benim şu anki okumama göre altın işte bahsettiğim faiz yükselişi vesaire riskten kaçınma nakitte kalma eğilimiyle 4400'e doğru geriler diye bekliyorum.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'in sorusunu da böylelikle yanıtlamış olduk. Bir kısacık reklam arasına gidelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Bizden ayrılmayın.
2: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Küresel piyasalar devam ediyor. Tufan Cömert ve Özlem Bayraktar Gökşen'le birlikteyiz. Alalım yine konuklarımı. Hoş geldiniz tekrar arkadaşlar. Şimdi aslında biraz yavaş yavaş içeriye geçmek istiyorum ama önden şuna da değinmek istiyorum. Biraz önce Tufan da bahsediyordu. Özlem, senin de yorumlarını merak ediyorum. Özellikle yurt dışı varlıkların tabii ki aslında içeride de bizde de birçok yatırımcının gözleminde olduğunu, takibinde olduğunu biliyoruz. Hatta yatırım da yapılıyor. Şimdi Nvidia ve benzeri bu işte muhteşem yedili dediğimiz şirketlerin önderlik ettiği bir hisse senedi piyasaları var aslında. Amerika tarafında da bu yadsınamaz şüphesiz. Ama orada da bir doygunluk noktasına gelindi mi artık bu yeni biraz önce bahsettiğiniz senaryoda? Bu AI tarafı ve AI destekleyen sektörlerin de artık biraz soluklanması gereken bir dönemece doğru gidiyor olur muyuz? O konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Gelen sorularda da yine buna ilişkin birkaç not vardı. Özlem, önce sana sormak isterim bu soruyu.
2: Bir soluklanma olabilir elbette. Yani AI temasının burada kapanacağını söylemek herhalde çok yanlış olur. Bambaşka bir tema. Daha gidecek çok yolu var. Ve zaman zaman hisse senedi piyasasını da ABD tarafında önemli oranda taşıyacaktır. Ama son dönemde tahvilde olan bu harekete dediğim gibi gözü kapamak biraz zor. Dolayısıyla soluklanma adına tahvildeki bu yükselişin etkili olmasını bekleriz bence. Diğer taraftan tabii yani bu faiz seviyelerinin bu oranda artması, işte reel faiz artışı, bunlar son derece önemli unsurlar ama Fed'in gelecek dönemde ne yapacağı da aslında hisse senedi piyasası ve genel momentum üzerinde etkili olacak ki orası son derece muğlak ve karışık bence. Ama hani çok kısa bir cevap vermek gerekirse ben bu temanın kapanmış olduğunu asla inanmadığım gibi kısa bir soluklanmanın da yaşanabileceğini düşünüyorum.
1: Peki Fed demişken Tufan, sen Fed tarafından ne bekliyorsun? Nvidia'nın ki çok kritik bir tabii şirket, taşıyıcı pillar diyebileceğimiz, belki de sütun diyebileceğimiz de bir şirket. Bilançosu da gelecek artık. O bilanço da geldikten sonra hani beklenti bitti gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ama Özlem'in dediği ve bıraktığı yerden de soruyu almanı rica edeceğim. Ona da soracağım aynısını. Bu sene Fed faiz indirecek alan bulabilecek gibi görünüyor mu? Geçen hafta enflasyon verilerini de gördük çünkü. Yeni bir başkanımız da var artık. Powell geçici başkan olarak nihayetinde şu an koltukta. Nedir oradaki beklentiler?
3: Öncelikle Sayın Kevin Warsh'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi,
1: evet, çok güzel.
3: Şimdi 16 artık 16-17 Haziran'da göreve başlıyor valla.
1: Bir dakika, ciddiyet arkadaşlar, tamam.
3: Hayır, içimden geldi bir şey, duygularımı iletmek istedim.
1: Aynen, tutma vallahi, tabii, içinde yani tutmak çok tehlikeli ve zararlı diyorlar.
3: Valla yani zor bir dönemde zor bir pozisyona atanmış oldu kendisi. Piyasanın beklentisi şu anda tabii hiçbir şekilde bir faiz indirme fiyatlanmıyor. Fakat faiz artırımı da gelecek sene 2027 ortasına dek bir 25 bas puan gibi bir faiz artırımı var fiyatlarda. Buna çok anlam atfetmiyorum. Bu şu anlamda söylüyorum. Yani o kadar konuşuyoruz hani işte işler çok iyi gitmiyor İran tarafından falan diyoruz ama hani 3 gün sonra, 1 hafta sonra, 1 ay sonra bir tekrar ateşkes olur. Piyasalar bunu zaten her şey gürük gürük sandıkmış gibi bir

0: bir anda satın aldığında o zaman piyasa fiyatlaması döner. Fed zaten faiz arttırımı, faiz indirimini ötelemişti. Şimdi seriye bağlar gibi fiyatlama gider. Dolayısıyla piyasanın bu tarafını çok ciddi anlamakta fayda var. Ama gene söylüyorum, benim okumam petrol fiyatlarının her şey bir anda düzelse bile lojistik tarafından birikmiş darboğaz vesaire, tankerlerin yetmemesi gibi bir sürü arka plandaki sebeplerden dolayı uzun süre yukarıda kalacağı. Dolayısıyla Kevin Warsh'un her ne kadar işte Trump'ın düşük faiz politikasını uygulaması beklentisiyle atadığı isim olsa da bu işlerin o kadar kolay olmaması sebebiyle uzunca bir süre faiz indirimini konuşmayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bence hep aynı faiz oranına bakacağımız, en azından kış aylarına kadar 3 aşağı 5 yukarı aynı oranlarda olacağımızı düşünüyorum. Şimdi bilançolar tarafına, yani Amerika'daki yabancı senetler için diyeyim, farklı farklı tabii gene sektörlerde farklı hikayeler ön plana çıkıyor. Şimdi burada Nvidia, evet, hani burada en önemli şeylerden biri. Akabinde gelecek olan bilançolarında nasıl olacağına dair beklentiler var. Fakat burada da şimdi okuyabildiğim kadarıyla genel olarak beklentilerde ciddi bir zayıflama var. Belli sektörler, şirketler her zaman farklı yerde konumlanıyor ama genel olarak tüketimle alakalı tarafta artık benzin fiyatlarının, pompa fiyatlarının da ciddi şekilde artmaya başlamış olması sebebiyle bu taraftaki beklentiler, Amerika'da tüketici sağlığının giderek zayıflayacağını fiyatlamaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu beklentinin de bilanço beklentilerine, özellikle 3. ve 4. çeyrek bilanço beklentilerine yansıması, bunu da borsalar üstünde baskı kurması muhtemel. Gene söylüyorum, bu şu anki bugün itibariyle bilgilere dayalı benim analizim bu yönde. Ama yani bundan şu an itibariyle 2026'da çok parlak bir borsa performansı çıkacak bir senaryo bulmakta da zorlanıyorum açıkçası.
1: Evet, o yani önümüzdeki sürece ilişkin senaryolar belirsizliğini bir ölçüde belki de Trump ne kadar etkili olacak boyutuyla da koruyor olabilir mi? Özlem, o konuda ne düşünüyorsun? Yani Warsh'un komite önünde verdiği cevapları hepimiz hatırlıyoruz, canlı canlı dinledik. Ama iş başa düştüğünde çok farklı bir gerçeklikle karşı karşıya kalacak. Muhtemelen Tufan'ın dediği gibi faizleri sabit tutmak zorunda kaldığı ama indir baskısıyla da karşı karşıya olduğu bir süreç sence ne tür bir türbülans yaratabilir? Hem piyasalar açısından hem de Fed'in tutarlılığı ve gözlemleri açısından.
2: Yani faizleri aslında bu enflasyondaki son gerçekleşmelere baktığımızda, Mayıs ayı ön tahminlerine baktığımızda
1: arttırması da gerekebilir. Biliyorum, evet.
2: Ama hiç orada olmadığını da görüyoruz Warsh'un. Yani bir kere enflasyon verileriyle ilgili bir takım mutsuzluğuna ilişkin beyanatları var biliyorsun. Kırpılmış enflasyonu biraz daha gösterge olarak takip etmemiz gerektiğine ilişkin son yorumları da enteresandı. Dolayısıyla bütün bu enflasyon göstergelerini çok beğenmemesi, bu serinin aslında işte AI temasını tamamen dışladığını ifade etmesi, bütün bunlar aslında faiz indirimine biraz zemin hazırlayan bir başkan havasını da yarattı. Ama tabii %5'i, yani yıllıklandırılmış olarak ikinci çeyrekteki, zaten işte Nisan geldi, Mayıs şu zamana kadarki enflasyonu da alıp bir yıllıklandırma yaptığınızda %5'in üzerine gidiyor aslında yıllık enflasyon. Böyle bir noktada onu yapması çok zor. Dediğim gibi aslında belki arttırması gerekirken sabit tutuyor olması da piyasalar açısından farklı karşılanabilir. Biz bunun fiyatlamasının nasıl yapıldığını biliyoruz Türkiye'de aslında. Dolayısıyla belki de tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketin bir kısmı da buradan kaynaklanıyor. Yani Fed'in aslında gelecek dönemde faiz arttırabileceğine ilişkin bir inanış olsa, gerçekten hani fiyatlamalar o çerçevede olsa 30 yıllıkları belki de bu seviyelerde görmeyeceğiz ya da 10 yıllıklarda belki de bu seviyelerde olunmayacak. Dolayısıyla biraz önce söylediğim bizim Fed'in durumu bir yani ECB'yi daha kolay tahmin edip yorumlayabiliyoruz. Yani enflasyon mu artıyor? O zaman ECB'den faiz arttırımı gelecektir diyoruz. Keza aslında geçtiğimiz toplantıda yapmamış olmasına rağmen

0: Bir sonraki toplantıya ilişkin çok net de bir mesaj çıktı oradan. Sadece ECB değil, bunu işte Japonya'dan, İngiltere'den de aldık. Ama Fed'de durum çok muğlak dediğim gibi. Bir de orada tabii hani faizleri konuşup duruyoruz ama bilançoyu muhtemelen konuşacağız. Oradan da mutlu ve mesut değil Borç. Dolayısıyla burada bir daraltmaya gitmesini beklemem ama bilançoyu daraltmaya hazırlamasını beklerim. Ya da tahvil faizlerinin bu seviyesi eminim ki son derece rahatsız ediyor ABD'de ekonomi yönetimini, başta Trump olmak üzere. Dolayısıyla hazine ve Fed arasındaki ilişkinin ne şekilde evrileceği de önemli. Burada bir müdahale olabilir mi, olamaz mı? Getiri eğrisi üzerinde. Bunlar da konuşulacak. Şunu söylemek lazım. İşi biraz daha muğlaklaştıran, zaten yeterince volatilitemiz yokmuş gibi biraz daha volatiliteyi arttıracak konu şu. Warsh iletişim dilinde aslında Powell'ı çokça eleştiren bir başkan. Sadece Powell değil, işte Bernanke döneminden beri aslında biraz daha belirsizlik alanı yaratmak istiyor para politikasında. Mesela dot plot'tan mutlu ve mesut değil. Ya da Fed üyelerinin sürekli konuşmasından mutlu değil. Ya da işte böyle çok ciddi bir öngörülebilirlik sunulmasından piyasaya mutlu değil. Bir belirsizliği de aslında bir politika aracı olarak da kullanmak istiyor. Şimdi düşünün ki geçmiş döneme göre biraz daha piyasanın ekranı daha dumanlı olacak diyeyim. Hani daha blur olacak diyeyim. Bunun yanı sıra da anlamaya çalışacağız. Mesela işte enflasyon verileriyle ilgili yorumlarını ya da bilanço ile ilgili bir şey yaparsa bunun tam olarak ne anlama gelebildiğini. Bütün bunları anlamaya çalışacağız. Nereye doğru? Ara seçimlere doğru. Ara seçimlere doğru giderken de Trump'ın elinin son derece zayıfladığını görüyoruz. Bu görev onayı verilerini tabii çok yakından da takip ediyoruz. Ve o görev onayında çok ciddi düşüşler olduğunu görüyoruz. Kendisinin birinci başkanlık döneminde aynı günde aldığı görev onaylarından çok daha düşük seviyelerde. Ve nedenlerine bakıldığında ana konu enflasyon. Ve bir bayrak altında toplanma unsuru bu sefer bu İran Savaşı tarafında Amerika halkı içerisinde olmadı. Yani geçtiğimiz dönemde yani tarihte bakıldığında bu tip savaş unsurları ön plana çıkıldığında başkanların görev onayları artmış. İşte bu dediğim gibi bayrak etrafında toplanma güdüsüyle ve fakat burada Amerikan halkının çok da destek vermediğini görüyoruz. Görev onaylarının düşmesinin nedenlerinden biri olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir yere giderken ara seçimlerinde çoğunluğu kaybetme ihtimali çok çok yüksek gibi gözüküyor. O yüzden acaba oraya doğru giderken FED konusunda biraz daha vocal olur mu? Daha çok eleştirel demeyeceğim ama niyetini ifade eder mi? Ya da yani ara seçimlerden sonra çoğunluğu kaybetmesi durumunda politikaları biraz daha yumuşar mı? Amerika ilerleyen dönemde zaten yeterince dediğim gibi volatilite yaratmamış gibi daha fazla yaratmaya devam edecek herhalde.
1: Şimdi ara seçim dönemi son derece önemli. Özlem Bey, benim de dikkatimi çeken anketler vardı. Sadece demokratlar noktasında değil ama görev onayı oranları cumhuriyetçiler nezdinde de oldukça düşük. Geçmiş dönem benzer süreçlerle mukayese edildiğinde, ki süreçlerden kastım da savaş hali, işte bayrak altında toplanma hususu, senin söylediğin gibi %70-75 arası bir şey gördüm ben onaylayan. %25'i cumhuriyetçilerin bunu onaylamıyor. Yani İran Savaşı'nı başlatmış olmasını onaylamıyor diye görüyoruz. Bu tabii nasıl bir sonuç doğurur? Trump'ın bundan sonraki hamleleri açısından birçok noktada geri adım atıyor Tufan. Aslında hani takoyu konuştuk hep, yani değil mi, en başından bu yana. Bu iş biraz daha böyle... Durumu sulandırmaya devam eder mi? Biraz daha yatırım kararı almayı zorlaştırır mı? Yine bir başka araştırma da, çünkü eminim sizler de çok yakından görüyorsunuz. Sırf Beyaz Saray'dan zaten şu son dönemde işlem yapanların sayısı binleri aşmış piyasalarda. Kendi ekibinden de öyle. Ya yani bunlar bile çok hani insider trading diyebileceğimiz hassasiyetlerin göz ardı edildiği bir ortama işaret ediyor. Trump'ın bu konuları da biraz dikkate alması gerekir diye düşünüyorum. Piyasaların çok hoşuna giden gelişmeler olmadığını bilen biri olarak ne dersin?
2: Katılıyorum ya, buna diyecek fazla bir şeyim yok. Yani neticede halk içerisinde bu savaşın tam olarak neye hizmet ettiği anlaşılmadı. Net ve sonuçta Amerikalı, Amerikan vatandaşının ilk bakacağı yerde cebine para girip girmediğidir. Cebindeki para girmek bir yana çıkıyor. Yani Trump'ın hani daha da geriye saralım filmi. Trump'ın bu tarife savaşlarında da bütün ek tarifeler tüketicilere yansıtıldı. Dolayısıyla ekonomik anlamda Trump'ın şimdi gelmiş geçmiş en kötü diyerek Amerikan tarihinin hepsini biliyormuş gibi davranmayacağım ama en azından yakın zamanda benim aklımın yettiği ekonomik anlamda en kötü başkanlardan biri olduğu aşikar. Şimdi bunun üstüne bir de siyasi olarak tam olarak ne olduğu belli olmayan, işte başka devletlere hizmet eden bir başkan imajı falan da üstüne gelmeye başladı. Kasım'daki ara seçimler çok açıcı, iç açıcı görünmüyor cumhuriyetçiler tarafında. Dolayısıyla yılın geri kalanında Trump'ın başkanın geri kalanında, yarısında Trump'ın daha makul bir çizgi izlemesi olasılığı en azından şu anda mantıklı senaryo. Tabii mantıklı senaryo dediğimiz şeyle Trump çok yan yana gelince anlamda olmuyor. Ama en azından bundan sonraki süreçte, yani en azından siyasi anlamda daha sakin bir politika izlendiği varsayımıyla bir miktar piyasaların toparlanması söz konusu olabilir. Ama gene söylediğim, biraz önce söylediğimi yineleyeceğim. Yani 2026 değil de 2027'deki artık senaryoları tartışmaya başlamamız gerekiyor bence.
1: Pekala, o halde 2026'ya yönelik bu tartışmalara bir nokta koyalım şimdilik, bir reklam arasına gidelim. Dönüşte içeriği biraz daha detaylı değerlendireceğiz, bizden ayrılmayın.
3: Bloomberg GT Radyo. It's not a sunrise over canyons shaped like hearts.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Küresel piyasaların son bölümünde tekrar birlikteyiz. Tufan Cömert ve Özlem Bayraktar Gökşen'i aldık yanımıza. İçeriye soracağız şimdi. Tufan'la başlayacağım bu bölüme. Tufan, küresel aslında senaryoların içeriye yansımaları artı bizim kendi iç gündemimiz açısından bakıldığında içeride nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? En olası senaryo ne gibi görünüyor?
2: Şimdi enflasyon görünümü konusunu Özlem'e bırakacağım. Fakat görüntü orada da hoş değil. Dolayısıyla bu fiyatlama çok net bir şekilde içeride faizle alakalı her türlü enstrümanda yansımış durumda. Şimdi tahvil faizlerinde zaten uzunca bir süredir verim eğrisinde yukarı yönlü hareket olduğunu gördük. 10 yıllık tahvil faizimizin kapanışı 35.65, tarihi rekoru 35.77, hemen hemen zirve seviyesindeyiz. Ki biraz ilk girişte bahsettiğimiz işte acayip yüksek petrol fiyatları, arz yönlü enflasyon şokunun tüm dünyaya hakim olduğu bir senaryoda 10 yıllık faizlerinde tüm faizlerinde yukarı gitmesi kaçınılmaz. Velhasıl bu tarafta çok olumlu bir şeyden bahsedemiyoruz. Yani TL tahvil piyasasında biz uzunca bir süredir Ocak ayında enflasyonla alakalı görüntünün bozulması sonrasında tavsiyemizi genelde daha işte kısa vadeli tahviller, faiz indirimi takip ederek faizleri düşer, ana para kazancı olur varsayımız vardı. Ocak ayından bu yana biz TLRF tahvilleri önermeye başlamıştık. Bu tavsiyemizde de en ufak bir değişiklik öngörmüyoruz. Şimdi içeride tabii daha hareketli ve farklı şeylerin fiyatlanması açısından borsaya dönüp baktığımızda burada da zaten faiz fiyatlamasının çok net bir şekilde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani sene başından bu yana bugün itibariyle endeksin getirisi %25 ki burada endeksin getirisi dediğimizde de burada da yani ilk 5 kağıdı çıkardığımızda işte Aselsan, Destek vesaire bunları çıkardığımızda aslında tabii böyle performans da söz konusu değil. Ama en azından kağıt üstte %25 getirmişiz. Sanayi endeksin getirisi ki bunlar içerisinde olduğu için yukarıda gösteriyor %31. Bankacılık endeksin sene başından beri getirisi ne? Sıfır. Hiçbir şey. Şimdi bu net bir şekilde dediğim gibi sağlıklı bir faizin yüksek kalacağı, bankaların da bundan çok fazla nemalanamayacağı bir senaryoyu gösteriyor. Şimdi bu senaryo değişir mi? Yakın zamanda bütün bahsettiğimiz okumalar çerçevesinde çok fazla değişecek gibi gözükmüyor. Dolayısıyla burada faiz daha kıymetli tercih olmaya devam edecek gibi görünüyor. Daha kısa vadede baktığımızda şimdi bugün de ciddi bir hareket vardı. %2'nin üstünde bir düşüş gördük. Burada da tabii nihayet önümüzdeki haftanın neredeyse komple tatil olması. Dolayısıyla işte bu körfezdeki gerilim, içerideki risklerin alınmak, içeride risk almaktan imtina edilmesi duygusuyla önümüzdeki haftanın yani bu haftanın geri kalanında da gene satış ağırlıklı bir seyir izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Bayramdan sonraki haftalarda da yurt dışı gelişmelere bakarak yani ana ivmeyi yurt dışına aldığımızdan hareketle o tarafa gelişmeye bakarak yeniden yön buluruz. Ama temel açıdan çok iyimser gene burada da bir şey söylemek zor.
1: Peki zor. O zaman o zorluğu Özlem'in kıymetli görüşlerine bırakalım. Bir de enflasyon tarafıyla ilgili. Şimdi geçen hafta enflasyon raporu hep şunu konuşuyorduk hemen öncesinde Özlem. Ya burada bir revizyon yapılması şart, artık farz oldu deniliyordu. Nitekim o revizyon da geldi. Buna ilişkin değerlendirmeni alacağım. Ama bu arada Goolsbee'den, Chicago Fed Başkanı'ndan bir açıklama var. Enflasyon çok yüksek ancak iş gücü piyasası istikrarlı diyor. Biz biraz önce Fed'i konuşmuştuk. Fed ile ilgili görüşlerinizi, beklentilerinizi değiştiren bir açıklama mıdır bu? Evet veya hayır?
3: Hayır.
1: Peki, o halde devam ediyoruz. Enflasyonla ilgili Özlem'in içerideki gidişatla ilgili yorumunu gerçekten çok merak ediyorum. Hem biz Merkez Bankamızın ne yaptığını göreceğiz bundan sonra elimizdeki bu senaryo çerçevesinde.
3: Yani şimdi enflasyonla ilgili olumlu bir şey söylemek çok zor tabii. Yani bir kere işte petrol fiyatları kaynaklı yani bir eşel mobil sistemi var ama zaten üçte birini belki engelliyor gelen şokun. Geri kalanı geçişkenliğini devam ettiriyor. Bunun yanı

0: sıra tabii gıda fiyatları savaştan ari olarak aslında Ocak Şubat'ta bile son derece kuvvetli bir görünüm çizmişti. Zaten son dönemde bu yaşadığımız yıl sonu revizyonu, ara hedef revizyonunda da petrol ve gıdanın ön plana çıktığını görüyoruz. Mevcut koşullar çerçevesinde enflasyonda dediğim gibi olumlu bir şey söylemek çok zor. Hani kısa vadede Mayıs ayı için aslında böyle ikiler civarında bir enflasyon görünümü söz konusu olabilir. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl %1,5'tu. Yine enflasyonda yıllık enflasyonda bir miktar daha hızlanma görebiliriz beklentisi vardı ama aya biraz iyi başladık. Belki orada küçük bir olumlu sürpriz görebiliriz. En azından enflasyon daha fazla hızlanmıyor. Yani dikkat edersen burada dezenflasyondan bahsedemiyorum. Çünkü aksine enflasyon hızlanıyor. Özellikle yılın ilk yarısında bu hızlanmanın devam etmesini de bekliyoruz. Yani Haziran'da da aslında biraz daha hızlanmasını bekliyorum. Belki yılın ikinci yarısında bir miktar gerileme söz konusu olabilecek ama yılın bütününe baktığınızda aslında zaten 30'da kapattığımız enflasyon 2025'te aşağı yukarı sanki o seviyelerde olacak gibi. Merkez Bankası dedi ki ben 24'e hedefliyorum dedi ama tahminim 26 dedi. Aslında bu ikisi arasındaki fark bir iletişim aslında nedir? O da daha sıkı durmam yolunda. Ama tabii piyasada 26'nın çok daha üzerine gitti bile tahminler. Benim tahminim de 29'lar, işte 30'a yakın kısımda. Burada tabii Merkez Bankası'nın özellikle öne çıkardığı konu şu. Yani evet petroldü, gıdaydı, hani bunları söyleyebiliriz. Ama iktisadi faaliyet ve talep üzerindeki soğuma daha belirgin ve dezenflasyonist diyebiliriz diyor artık daha güvenilir bir şekilde güvenen bir tonda. Dolayısıyla enflasyondaki beklentiler, piyasa arasındaki fark belki biraz buradan kaynaklanıyor diyebiliriz. Yani böyle bir enflasyon görünümünde tabii faiz patikasında yapabileceğiniz çok şey yok. Ve verilen mesaj da bir indirim beklemeyin kısa vadede ama arttırım yönünde de böyle bir güçlü mesaj göremiyoruz. Bütün seçenekler masada deniliyor tabii ki. Her kapı açık bırakılıyor. Ama günün sonunda mevcut politikanın da isabetli olduğu ifade ediliyor. Yine de ben naçizane 11 Haziran'da diğer PPK toplantısına, bir sonraki PPK toplantısına geldiğimizde halen piyasa %40'tan fonlanırken politika faizini 37'de tutmayı açıklamanın daha zor olabileceğini düşünüyorum. Ve görünen o ki biz aslında 11 Haziran'a doğru giderken de o 40'ı orada tutacağız gibi. İşte gördüğümüz üzere küresel piyasalardaki gelişmeler, enflasyon üzerindeki baskı ve aslında enflasyonun yanında bence bu son dönemde savaşın ana olumsuz etkisi cari işlemler açığı üzerinde oldu ki o da temel olarak enflasyon üzerinde de bir kırılganlık yaratıyor aslında. Özetle yani enflasyonda çok iyi bir şey söylemek mümkün değil gibi. Bu da bizim faiz hadlerimiz açısından yukarı yönlü risklerin orada olduğunu ifade ediyor. Hani buna bir başlık atacaksak da daha uzun süre daha yüksek faiz gerekliliği bizim için de geçerli gibi. En büyük dezavantajımız yani herkes enflasyonu konuşuyor ama biz çok yüksek bir enflasyondan girdik. Ve dezenflasyon süreci tabii bu kadar uzun sürmemeli. Çünkü bu kadar uzun sürerse ekonomik birimlerin toleransı azalıyor. Reel sektöründe, hane halkının da, ücretlinin de herkesin toleransı azalıyor. Ve o tolerans ve destek azalınca dezenflasyon sürecini devam ettirmek de zor oluyor. Özellikle böyle dışsal şoklarında olduğu bir çerçevede. O yüzden de biraz daha zorlu koşullar altındayız diyebilirim.
1: Peki Tufan, tabii bu zorlu koşullar altında yatırımcıların merak ettiği husus, peki biz ne yapacağız şimdi? Yani hani en başında şunu söyledin, çok da güzel söyledin orada. Yani hani pozitif bakmayı tercih ediyorum dedin ama hani iyimserliğinde bir sınırı var. Genelde pozitif olanlar para kazanır, negatif bakanlarsa parasını korumayı, parasının değerini korumayı önceler. Şimdi biraz o noktadaysak eğer, faizlerin daha yüksek seyredeceği bir dönem, hisse senetlerinde çok seçici, çok birkaç hissenin aslında etkisiyle yükselen bir endeksten bahsediyoruz. Ne yapacak peki? Nasıl bir dağılım sence bu belirsizliği yönetmekte en faydalı olacak dağılım olur?
2: Valla önce şeyden konuşmadık. Hani mesela TL ile alakalı ne bekliyoruz kısmını konuşmadık ama muhtemelen Özlem de aynı şeyi söyleyecektir. Merkez Bankası iletişimde net mevcut durum tamamen devam edecek. Yani burada TL'nin faiz getirisini enflasyon altında kalmaya devam edeceği bir senaryo. Dolayısıyla döviz almanın bir esprisi yok. Şimdi TL'de olan, yani başka bir düşüncesi olmayan yatırımcı açısından TL'de kalacak yatırımcı. Burada da şimdi mesela yani büyük bankalardan artık mevduat faizi için 43 falan diye böyle mesajlar gelmeye devam ediyor ki muhtemelen daha ciddi mevduat faizleri de var. Velhasıl böyle bir faiz varken, enflasyonun üzerinde bir faiz veriyorken, üstelik hani bir volatilite falan da yokken bu tarafta risk almanın çok bir esprisi olduğunu düşünmüyorum. Ha ama illa ki hani portföyün önemli bir kısmını sabit getirin enstrümanları tutup mevduat olabilir, işte TLRF olabilir veya bunlara yatırım yapan çeşitli fonlar olabilir. Bir kısmıyla evet hisse senedi bence denenebilir. Dediğim gibi ben burada trend olarak bir şey görmüyorum ama her zaman hikayesi olan sektörler var. Şimdi savaşın tekrar hızlanacağı senaryoda bir kez daha diyorum savunma sektörüne bakacağız. Değerlemeler Türkiye'de de bazı şirketlerde hakikaten arşa çıkmış durumda ama böyle dönemlerde değerlemeler herhalde ikinci planda devam edecektir. Dolayısıyla enerji tarafı, savunma sanayi tarafı bunlar önümüzdeki dönemde gene borsadan bir miktar olumlu ayrışabilir diye düşünüyorum.
1: Her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tufan, Özlem sağ olun. Tekrar kısa vadede görüşmek üzere diyelim inşallah. Kolaylıklar dileyerek iki konuğumu da uğurluyorum. Ve bu arada UniCredit'in küresel hisse senedi sermaye piyasaları başkanı Silvia Viviano'nun SpaceX, ondan konuşmadık ama SpaceX'in halka arzı biliyorsunuz gündemde 12 Haziran civarında diye konuşuluyor. Ve bu halka arzın ve buna benzer büyük halka arzların potansiyel küresel etkilerini Bloomberg'e değerlendirdiği bir haberimiz var. UniCredit'in küresel hisse senedi sermaye piyasaları başkanı Silvia Viviano'nun bu haberle birlikte sizlere bu akşam küresel piyasalardan veda ediyoruz. Efendim yarın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü yine hasret, sevgi ve büyük bir özlemle, minnetle anıyoruz.
3: SpaceX'in bu hafta halka arzını duyurabileceğine şahit olmak üzereyiz. Önümüzde çok büyük halka arzlar var. Sermaye piyasaları açısından baktığınızda yapay zeka ticaretinin nasıl işleyeceğini düşünüyorsunuz?
4: Bence hisse senetlerinin yapay zeka alanında önemli bir rol oynaması için hala alan var. Bu alana yapılması gereken yatırımlar hala çok büyük. Yani bu olacak ve hisse senetlerinin yanında gelecek ama bence hisse senedi işlemleri de yapay zeka açısından kapanmış değil bildiğiniz gibi. Avrupa biraz farklı. Yani sektörler ve maruz kalma açısından yapay zeka konusunda oldukça gerideyiz. Yani kesinlikle Avrupa'da bence ABD'de olanların çok gerisindeyiz. ABD bu konuda çok daha ilerlemiş durumda. Ancak savunma, altyapı veya enerji sektörlerinin yanı sıra yapay zeka sektöründe de eşitlikçi yaklaşım için hala yer ve imkan olduğuna inanıyorum.
5: Peki Silvia, biz SpaceX, Anthropic, OpenAI ve Discord gibi devleri beklerken bu durum Avrupa'daki hisse senetlerine ve halka arz iştahına tam olarak nasıl yansıyor? Yani bu ürünlerin piyasaya çıkmasını bekleyip de şu an geri duran birilerini görüyor muyuz?
4: Hayır, görmüyoruz. Avrupa'da görmüyoruz. Aksine durum farklı. Belli ki ABD piyasasına çok hisse girecek. Şu an sermaye artırmaya hazır ve doğru sektördeki şirketlerin Avrupa'da beklemek yerine acele ettiğini görüyoruz. Avrupa'da yalnızca belirli sektörlerde sermaye artırabilirsiniz dediğim gibi ve büyümenizi sürdürebilmek için elde edeceğiniz gelirin çok net bir kullanım amacınız olmalı. Yani eğer hazırsanız şimdi piyasaya çıkarsınız. Şimdi eğer biraz daha beklerseniz yaz boyunca bence SpaceX ve bu büyük halka arzların hepsi hem büyüklük açısından hem de potansiyel talep yakalama açısından gerçekten çok önemli olacak değil mi? Çünkü likidite bu tür halka arzlardan kısmen çekilecek. Sonra bence eğer bu halka arzların hepsi çok başarılı olursa ve bolca talep olursa Avrupa piyasası bundan fayda sağlayacak. Ve ardından bence yazdan sonra Avrupa'da daha fazlası gelecek. Umarım ABD'nin bu devasa büyük halka arzıyla yarattığı olumlu ivmeden faydalanmaya çalışacaklar.
3: Yani bana sürecin işleyişini anlatabilir misin? Şu anda Elon Musk yayında ve SpaceX halka...

görmemiz gerekecek, değil mi? Çünkü bence SpaceX'in halka arzıyla aynı anda birincil bir halka arz başlatmayı beklememelisiniz. Yani tüm küresel yatırımcıların odağı tamamen buna yönelmiş olacak. Bu yüzden bence böyle bir halka arzla rekabet etmemek için biraz akıllıca hareket etmeniz gerekecek. Yine de bence eğer sermaye toplamanız gerekiyorsa, şirket gerçekten gerçekçiyse, ister birincil ister hatta ikincil olsun, doğru sektördeyseniz sermaye toplamanız gerekir. Avrupa bence. Eğer piyasada olumlu bir fırsat penceresi varsa, ihraççıların sadece SpaceX'in işini bitirmesini ya da yazdan sonrayı bekleyeceğini sanmıyorum. Bu işlemlerin gerçekleşebileceği bir piyasa. Doğru zamanı hem volatilite açısından hem de piyasa performansı açısından bulmanız gerekiyor. Yani Avrupa'da SpaceX ile aynı anda büyük bir halka arz başlatmazdım ama sadece SpaceX yüzünden de geri durmazdım. Kesinlikle büyük bir likidite çıkışı olacak. Ancak Avrupa'da veya Avrupa fonlarında Avrupa'nın önde gelen oyuncularına yatırım yapma ihtiyacı duyacak çeşitli talep grupları da mevcut.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

pozu. Örselendi yüreğim. Eksik gedik ne varsa ezberden tamamladım. Ben de sönen şalkımasın.

Kim sürmüş altı ok metin dünyanın sefasını? Kirletilmiş bir zamanı yürürken adım adım.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.